0: sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: La tezâlu taifetun min ümmeti kâimetun bi emrillah La yedurruhum men khedelehum ve la men khalefehum hatta ye'tiye emrullah ve hum zahirun alen nas Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal Buhari'de ve Müslim'de ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlı olan bu hadisi şerifi Muaviye radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki La tezalu taifetun min ümmeti kaimetun bi emrillah Benim ümmetimden bir taife daima Allah'ın emri üzere kaim olarak devam edip duracak. La yedurruhum men hazelehum ve la men halefehum Onlara yardımsız bırakıp onları yapayanlış terk ediverenlerin terk etmesi zarar vermeyecek. Onlara muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara bir zarar vermeyecek. Hatta ye'tiye emrullah ve hum zahirûne alen nas. Allah'ın emri gelip de bu dünyanın sonu gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar onlar halkın üzerine insanların diğer İslam dışı insanların üzerine galip olarak devam edip duracaklar. Allah onları galip edecek. Çünkü vel akıbetülün müttakit, hüsnü akıbet, takva ehlinin olduğu Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiş, bildirilmiş bir hakikattir. Muhterem kardeşlerim, bu dünyada hepimiz işte bir miktar yaşadık, biliyoruz. Bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu her birimiz biraz tecrübe kazandık. Dünyaya bakış tarzlarımız muhtelif. Kimisi bir felsefe tutturmuş, kimisi başka bir felsefe tutturmuş. Herkes kendi yolunu beğeniyor, gidiyor bir tarafa. Herkes beğeniyor demeyelim, beğenmediği halde saplandığı yolda kurtulmak istediği halde oraya saplanmış olanlar da var. Ama bazı kereler de bazı kimseler batıl yol üzerinde olduğu halde benim yolum doğrudur da diyebiliyor. Ne olmuş yani diyebiliyor. Ne olmuş yani hırsızlık yapıyorsam diyebiliyor. Ne olmuş yani içki içiyorsam. Ne olmuş yani zina ediyorsam. Ne varmış yani. Olan razı, veren razı. Sana ne oluyor? O razı, bu razı. Üçüncü şahsa ne oluyor diyor. Zina fiili için. Zina fiili için o tarafta razı, bu tarafta razı olduktan sonra bunun peşinden kanunları koşturmaya ne lüzum var diyen profesör var. Profesör olmuş ama bir cemiyet nasıl yaşar, nasıl yıkılır farkında değil. Aile olmazsa, nesep sahih olmazsa, çocuk bir kere ortada kalır. Çocuğa kim bakacak? Sonra muhabbet olmaz. Efendim bu insanların birbirlerine dayanışması, yardımlaşması olmaz. Efendim ahlak olmaz. Her şey yıkılır. Yani uzun boylu söylemeye lüzum yok. Onu dahi beğenenler var. Elhamdülillah bizi Allah-u Teala Hazretleri mümin kıldı, Müslüman kıldı. Çok büyük bir nimettir. Bulunmaz bir nimettir. Kıymeti ödenmez bir devlettir, nimettir. Allah'ın büyük rahmetidir bizim üzerimizdeki bizim mümin kulları arasından dünyaya getirdi, Müslüman olduk. Elhamdülillah. Yoksa başka bir batıl yolda yürüyen kavmin içinde olsaydık acaba o kadar akıllı, fikirli, şuurlu insan mıydık ki bütün dünya üzerindeki felsefeleri, yolları inceleyelim de doğrusuna gelelim. O kadar güveniyor musunuz kendinize? Herkes işinde gücünde giderdi gene. Çalışır efendim. Akşama yorgun argın gelirdi. Televizyonun karşısında gazeteyi okuyarak, mecmua okuyarak bu ömrü tüketir giderdi. Bize bedavadan Allah-u Teala Hazretleri arama zahmetine uğramadan bize hak yolu, hak dini nasip etmiş. Elhamdülillah. Bütün dünyanın insanlarından da bu dini beğenip Müslüman olanlar var. Japonlardan var. Hintlilerden var. Efendim Avrupa'dan var, Kanada'dan var, Fransa'dan var, Almanya'dan var. Ve en okumuşları, en tetkik edenleri, en filozofları, en tecrübelileri, en akıllıları. Bu bizim için de bir hüccettir, bir delildir ki inceliyorlar. İnceledikten sonra gelip bizim dinimize geliyorlar. Elhamdülillah. Başka bir dine giden yok. Başka bir dine giden yok ama Müslümanlığa gelen var. Allah'a hamdü senalar olsun. Davetçisiz, misyonersiz, çalışmasız, parasız, pulsuz bu Allah'ın dini dünyanın her tarafına yayılıyor. Allah-u Teala Hazretleri yayıyor. Allah-u Teala Hazretleri tebliğ ediyor. Allah-u Teala Hazretleri en meşhur bir kimseye hidayet veriyor. Onu konuşturuyor, ona saygı duyan, onu tanıyan herkes İslam'ı tanıyor. Ay'a giden adamı Müslüman ediyor ki onu herkes tanıdığı için o konuştuğu zaman İslam'ın varlığını, birliğini dünyada herkes bilsin. Amerika'nın bütün neşir vasıtaları yayın yapsın. Onun için yapıyor. Fransa'nın en büyük filozofunu Müslüman yapıyor ki felsefenin peşinde koşan, efendim sosyalizmin, komünizmin peşinde koşan insanların hepsi onu dinlesin, hiç delili kalmasın. Ya bu bizim en büyük üstadımız, bu da Müslüman olduktan sonra ben ayağımı denk alayım desin diye Allah ona söyletti. Hikmetleri var Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Resulüm, ben seni başka bir sebeple indirmedim bu dünyaya. Ancak rahmet olsun diye indirdim. Yoksa bu kullar sapıtır kalırlardı, cehenneme giderlerdi. Rahmetimden, lütfumdan, keremimden seni peygamber indirdim ki haberdar olsunlar. Rahmetinden yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. Herkese duyurtturuyor. Onlardan Müslüman yapıyor. Yoksa biz duyuramayız. Siz yapamıyorsunuz. Çekilin kenara bakalım. Allah ötekilere duyurtturuyor ama serbest bırakıyor. Duyan duyuyor. İslam diye bir din varmış. Hak yola gelen geliyor. Gelemeyen yarın duymadın mı? Duyurmadın mı sana diyecek. Duydum ya Rabbi. Duymadım diyemez ki. İsterse duymadım desin. Kulağa bu sefer diyecek ki duydum ya Rabbi. Ben duydum diyecek. Kulağa aleyhinde şahitlik edecek. Eli gözü şahitlik edecek. Gözü diyecek ki ya Rabbi ben mecmuada gazetede okudum. Bu yalan söylüyor diyecek. Gözler, kulaklar, diller, eller, ayaklar, deriler, kemikler eğer sahibi şey yapıyorsa, susuyorsa onun aleyhinde şehadette bulunacaklar. İşte herkesin bir yolu tutturduğu bu zamanla biz de bu dünyaya gelmişiz, bunca yaş yaşamışız muhterem kardeşlerim. Bir grup insan kıyamete kadar hak yol üzere bulunacak. Dünyada artık iyi insan kalmadı. Dünyada hiç iyilik kalmadı. Hepsi bir yola gittiğine göre hiçbirinde iş yok değil. Bir taife var ki hak yol üzerinde hiç bozulmadan Allah'ın şahitleri onlar. Kıyamette mahşer halkı muhakeme edilirken onlar şahit. Hiçbir kimse ya Rabbi ben duymadım, ben görmedim, benim haberim yok diyemeyecek. Bu haberi Allah herkese duyurduğunu bu şahitler vasıtasıyla söyleyecek. Bir grup insan Allah'ın emrini ayakta tutacak, Allah'ın emrine göre yaşayacak, Allah'ın istediği tarzda ömür sürecek, Allah'ın istediği faaliyetleri yapa duracak. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Hatta ye'tiye emrullah. Allah'ın bu kıyamet emri, kıyamet efendim hükmü tahakkuk edinceye kadar yeryüzünde efendim böyle bir hayırlı, mübarek zümre daima mevcut olacak. Daima. Hiç korkmayın. La yedirruhum men hazelehum ve la men halefuhum. İstersen sen o taifeyi bul, onlara yardımcı ol, destekçi ol, onlardan ol, onların arasına katıl, onların zümresine dahil ol, onların zümresine, rengine boyan, onların içine gir. İstersen muhalif ol, dinsiz ol, imansız ol. Ne olursan hepsi serbest, yollar serbest. Kimse kimseye bir şey demiyor. Kanunlar da müsaade vermiş, yollar da serbest, herkes bir yere gidiyor. Onlara yardım etmeyenlerin yardım etmemesi onları yarı yolda koymayacak. Onlar çalışmaya devam edecekler. Muhalefet edenler de onların ayaklarını çelmeleyemeyecekler, mani olamayacaklar. Evet, kanun koyarlar, zulüm ederler, hapse atarlar, efendim bilmem işkence yaparlar, şöyle olur böyle olur ama bu Allah-u Teala Hazretlerinin yakmış olduğu ışığı kimse söndüremeyecek. Kimse. يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَا كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Kafirler istese de, istemese de, müşrikler sırtından çatlasa da, çatlamasa da Allah bu yaktığı nuru söndürmeyecek. Devam edecek bir nur. Ha, o halde bizim durumumuz önemli oluyor. Yani biz o zümreye dahil olabilirsek kurtuluruz. Ne mutlu bize. Dahil olamazsak ya vah bize, yazık bize. Asıl üzülecek durum o. Asıl ağlanacak durum odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği dini üzere yaşayan, dininin emirleri üzere çalışan, hükmeden, efendim gayret gösteren bu taife-i merziyeden eylesin. Bütün iş budur muhterem kardeşlerim. Bu taife kimdir? Bu taife Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Hakim'in ahkamına sarılıp ona göre yaşayandır. Allah'ın Resulü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesine yapışıp onun emrettiği şekilde hayatını tanzim edendir. Neden biz hadis-i şerif okuyoruz? Peygamber Efendimiz'i iyi tanıyalım, onu iyi takip edelim, onun şefaatine nail olalım, bu zümreye girelim diye. Yoksa okunacak bir yığın kitap var. Niye hadis kitabı okuyoruz? Kaynak burası. Her şey buradan çıkıyor. Güldür, güldür, güldür, güldür. Pırıl pırıl, tertemiz, bal gibi tatlı bir pınar. Herkes buradan dolduruyor testisini de ondan. Pınarın başından, kayanın içinden çıkan o güldür, güldür pınardan dolduralım kabımızı diye onun için yanaşmışız buraya. Ta aşağılarda, kanallarda belki tozlanır, belki kirlenir, belki mikroplanır diye ta aslından alıyoruz. Hadis-i şerifte bir şey varsa uyun, tatbik edin. Hadis-i şerifte bir yasak varsa bırakın, vazgeçin o işten. Hayatınızı buna göre tanzim edin. Yol bu yol. Gerisi boş. Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılanlara Allah-u Teala Hazretleri şehit olmuşçasına sevaplar veriyor. Canını vermişçesine, kanını topraklara akıtmışçasına, tertemiz böyle kanları yerlere saçılmış olarak ruhunu teslim etmişçesine sevaplar veriyor. Bu sünnet-i seniyeye sarılıp Allah'ın yolunda yürüyenlere. Rabbimiz bizi bu Peygamber Efendimizin nurlu yolundan bir göz yumup açınca kadar bile, o kadar kısa bir zaman bile ayırmasın. Her halimizi, her işimizi ona uydurmayı bizlere nasip eylesin. Yüzümüz, gözümüz, tıraşımız, giyimimiz, kuşamımız, yaşayışımız, ailedeki davranışımız, konuşmalarımız, hanımımızla, efendim kocamızla, karımızla, çoluk çocuğumuzla, hocamızla, talebemizle, münasebetlerimiz, müşterimizle, dükkan sahibiyle şeylerimiz, her şeyimiz bu ahlaki esaslara göre olacak. Her şeyimiz. O zaman kurtuluruz. Bir insan kendisini düzeltecek, bir de bu dine destek olacak. Omuz verecek, kendisi bu yükün altına girecek, kendisi çalışacak. Bir, kendisini kurtarması, iki, vazifesini müdrik olarak efendim başkalarının da kurtulması için çalışması. Parasını verecek. Kazandığı tatlı tatlı sıcak sıcak paraları çıkartıp Allah yolunda verecek. Fazlasını verecek. Allah'ın emrettiği kadarını verecek. Farz olanını verecek. Oradan ötesi nafile olarak verecek. Para harcayacağız, gayret harcayacağız, ömür harcayacağız, efendim nesilleri harcayacağız ama bu bayrak yere düşmeyecek. Bu bayrak bu burçtan aşağı al aşağı edilmeyecek. Çünkü daima bir taife Allah'ın dini için canını verecek, malını verecek, çalışacak. Allah bizi o halislerden eylesin. Evet, bazı bölgelerde İslamiyet zayıflayacak. Evet, bazı bölgelerde camiler yıkılacak. Evet, bazı bölgelerde Müslümanlar bazı sıkıntılara uğrayacak. Neden? Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri kullarını dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ceza dünyada da olur, ahirette de olur. Allah-u Teala Hazretleri emirlerini tutmayanların başına bela gönderir. Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kul azmadıkça bela gelmez. Belanın gelmesi kulun azmasından dolayı olur. Kul azar, şımarır, şaşırır, cebinde parası çok, keyfi yerinde, sıhhati yerinde, en güzel manzaralı yer neresi? Çamlıca'nın falanca tepesi. Hadi bakalım. İki şişelerini yanına alır. Orada eğlenmeye gider. Ya burası İstanbul'un en manzaralı yeri. Ne diye buraya gidiyorsun? En güzel yerde Allah'a en çok şükretmen lazım gelirken en büyük günahı işidir. Paran var. Şımarıyor. Ha, şımardı mı ceza gelir. Şımaranların şımarması üzerine iyiler onlara nasihat etmezse onlara da ceza gelir. Emri maruf, nehyi münker etmedikleri zaman, yani arkadaşlar, kardeşler, vatandaşlar, dostlar, ne yapıyorsunuz? Reva mı? Yakışır mı? Allah razı gelir mi? Bu edepsizliği yapmayın, bırakın diye öteki Müslümanlar söyleyecek. Daima söyleyecek. Hocam bir defa söyledim, dinlemediler. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, her sefer söyleyeceksin ki her sefer sevap alacaksın. Ben dün yemek yedim diye bugün yemeği bırakıyor musun? Bırakmıyorsun. Ha, işine gelince bırakmıyorsun. Allah'ın yolunda çalışmayı da bırakmayacaksın. Emri maruf, nehi münkeri terk edersen Allah bir bela verir. Salih kullar dua eder de gene Allah dualarını kabul etmez. O bela onların üzerinde devam eder. Şimdi Osmanlılar bir avuç kuvvet iken öteki düşmanları yeniyorlardı. Neden? İmanları saf idi. Safi insanlar idi. Mübarek insanlardı. İyi insanlardı. Dünya menfaati bilmezlerdi. Temiz kalpliydi. Birbirleriyle iyi geçinirlerdi. Dürüst insanlardı. Haram yemezlerdi. Allah yardım ediyordu. Bir avuç insan koca koca orduları perişan ediyordu. Perişan ediyordu gidiyordu. Sonra koca koca ordular yenilmeye başlar. Neden? Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kul azdı mı bela gelir. Açın Osmanlı edebiyatını. Aman filanca şair, filanca şarap kadehi hakkında şu gazeli okumuş. Aman falanca şair filanca güzel hakkında Selvi Boylu demiş, Fidan Boylu demiş, bilmem ne demiş. Okuyun divan edebiyatında. Adamların başka hiç işi gücü yok mu? Akılları fikirleri bunların içkide, çayırda, çimende, Selvi Boylu, efendim lale yüzlü, kiraz dudaklı insanlarda mı? Yani nedir bu? Başka bir şey bilmezler mi?

Bunlar mekteplerde de hep bunu okutuyorlar. Tabii bütün Osmanlı böyle değil ama ekseriyet parayı bulmuş ya. Ülkeler fethetmiş, hazineler kazanmış, parayı bulmuş, zevke dalmışlar. Keyfe dalmışlar, zevke dalmışlar. Bu nimetler hepsi imtihandır. Bu izzetler, bu ikramlar hepsi imtihandır. Sen azarsan Allah bela verir. Onun için çok belalar geldi. Birbirlerine düştüler, bela geldi. Birbirleriyle bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, yani çok lafa lüzum yok kardeşlerim. Bir sürü laf söylüyoruz ya, çok lafa lüzum yok. Lafları tutmuyoruz, dinlemiyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cennete mümin olmadıkça giremezsiniz. Tamam, anladım. Cennete elbette müminler girecek, tamam. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Seveceksiniz birbirinizi. Hadi bakalım, etrafındaki tanıdıklarına bak. Düşün, başını önüne eğ, etrafındaki herkesi tam sevebiliyor musun? Sevemiyoruz. Bin bir fitne, bin bir fesat, bin bir kin, bin bir haset, bin bir düşünce, bin bir efendim fasit efendim kanaat, birbirimize hasımız, birbirimize düşmanız. Cemaatin içinde, cemaatlerin içinde. Hocalar cemaatle, imam müezzinle, müezzin imam müftü ile, müftü öteki bilmem neyle, efendim Kur'an kursu hocası falanca ile, efendim Kur'an kurslarını idare edenler bilmem filanca kitapları okuyanlarla, falanca kitapları okuyanlar falancalarla, filanca hocaya mensup olanlar falanca hocaya. Olmaz kardeşlerim. Olmaz. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Birbirinizi sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız, cennete giremezsiniz. Cennete girmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. Kalbimizden bu gıllı gışı atacağız. Kalbimize kardeşimizin sevgisini yerleştireceğiz. Hocam kusuru var. Senin kusurun yok mu? Benim kusurum yok mu? Hepimizin kusuru var. Yavaş yavaş şey yapacağız. Oğlunun kusuru yok mu? Torununun kusuru yok mu? Karının kusuru yok mu? Kusuru var. Niye ona yumuşak yumuşak davranıyorsun da buna küsüyorsun? Bahane arıyoruz birbirimize küsmek için. Yani bir fırsat bulsam, bir kusur bulsam da darılsam, rahat rahat darılabilsem. Tamam, ben bu adamla bir daha konuşmam. Neden? Şöyle yaptı da böyle etti de bilmem ne de. İncir çekirdeğini doldurmaz. İncirin çekirdeği 1 milimetre çapında. Onun için dolduracak kadar mühim bir şey değil yani. O ona dargın, o ona dargın. O ona küs, o ona küs. Kusurlarıyla, kabahatleriyle, eksiklikleriyle, hatalarıyla Müslüman, Müslümanı sevecek, iyiliği için çalışacak. Ben seni seviyorum. Şu kusurunu düzelt. Bir hoca bir kusur düzeltmek için bazen 10 sene beklermiş. Tavına getirecek işi. Münasip zamanda söyleyecek. Anlayacağı şekilde söyleyecek. Hayır dese helak olur. Hayır dedirtmeyeceği bir zamanda söyleyecek. Bu iş kolay değil. 10 sene sabredecek, ondan sonra yavaş yavaş şey yapacak, hakkı söyleyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı incelenirse hepiniz göreceksiniz ve zaten belki biliyorsunuz ki hiç şer gördüğü zaman susmazdı. Takriri sünneti var. Yani susması o işin doğru olduğunu alamettir. Madem ki susmuş demek ki zarar yok demektir. Susmazdı Peygamber Efendimiz. Ama herkes gene kendisini canından çok severdi. Söylemenin usulü vardır. Tatlı söylersin darılmaz. Severek söylersin, efendim ikram ederek söylersin, okşayarak söylersin, yavrum canım dersin, tatlım dersin, güzel ifadelerle söylersin, o zaman darılmaz. Kusur söylemeyin demiyoruz. Kusurlarına göz yumun demiyoruz. Herkes herkesin eğer gördüğü bir kusuru varsa tatlılıkla düzeltmeye çalışsın. Ama önce kendi kusurlarını düzeltmeye çalışırsa daha iyi. Kendi kusurunu düzeltmeye çalışırsa daha iyi. Benim daha çok kusurum var. Belki onun bir başka sebebi vardır diyecek. Birbirimizi seveceğiz kardeşlerim. Başka çare yok. Başka hiçbir çare yok. Ne tarafa kıvırdanıp kaçmaya çalışsan imkanı yok. Birbirimizi seveceğiz. Sevmeden hakiki mümin olmak yok. Sevmeden cennete girmek yok. Onu yapmıyoruz. Ondan sonra da efendim işler niye böyle ters gidiyor diyoruz. İranlı Osmanlı'ya yardım etmedi. Asırlar boyu yardım etmedi. Tarih boyunca. Efendim Mısırlı Kütahya'ya kadar asker çekti. Kütahya'ya kadar düzenli ordu kurdu Mehmet Ali Paşa orada. Osmanlı ordusuyla çarpıştı. Suriye'de yendi. Adana'da yendi. Kütahya'ya kadar ordusuyla geldi. Kim kime? Müslüman Müslüman. Böyle olursa olmaz tabii. Muhabbet olmazsa, sevgi olmazsa, yardımlaşma olmazsa olmaz. Avrupa'daki medeniyetin inkişafını, ilerlemesini inceleyen kültür alimleri, antropolog, efendim bilmem sosyolog neyse alimler diyorlar ki Avrupa'daki medeniyetin parıldaması, inkişafı işbirliğinin neticesidir. Polonyalı Fransalı'ya, Fransalı Hollandalı'ya, Hollandalı İspanyalı'ya, İspanyalı İtalyalı'ya destek olarak o müşterek medeniyet

0: öyle kurmuşlardır. Biz birbirimizi yemişiz. Hatta Anadolu'da Anadolu beylikleri devri var. Hatta Osmanlı beyliği içinde Yıldırım Beyazıt ölür, 4 tane şehzadesi birbirleriyle çarpışır. Böyle olmuştur. Bu sevgisizlikten, bu şuursuzluktan kaybediyoruz biz. Bu şuursuzluktan kaybediyoruz. Adamların bir tane eroin müptelası, esrar kaçakçısı, esrarkeş, sahtekar adamını biz hapsettik diye İngiltere ayağa kalktı. Ya bu bizim kanunlarımıza göre suç işledi. Ne bağırıp çağırıyorsun? Adamın adam mı? Matah bir şey mi ki? Böyle şey yapıyorsun. İngiltere ayağa kalktı. Vay Türkler bilmem bizim vatandaşımızdan bir tanesini şöyle etti böyle etti filan. Bizim milyonlarımız gidiyor gık demiyoruz. Üzülmüyoruz bile. Lokmamız boğazımızda düğümlemesi lazım. Yutamayacak hale geri vermemiz lazım. 1 milyon insan gitti. Gık demiyoruz. Ne malımızdan, ne canımızdan, ne keyfimizden, ne sefamızdan, efendim, ne Arap kardeşimiz, ne başkası. Bak buraya geldiler, diyorlar ki bunca sene petrol çıkar bizim ülkelerden diyorlar. Ne yaptık petrollerimizle memleketimiz için diyorlar. Sağlık hizmetleri perişan. 50 bin kişiye bir doktor düşüyor diyor. Bu kadar perişanlık olur mu? Parayı kazanan 4000 metrekarelik villa yaptırmaya kalkıyor kendisine. Yanlış duymadınız. Küçük bir villa, bizim arkadaşlarımızdan bir tanesine teklif etmişler yapar mısın bunu diye müteahhitliğini. Tüccardan bir şahıs 4000 metrekarelik villa yaptırıyor kendisine. Benimki buradaki 150 metrekare oldu mu lükse giriyor. Bayağı büyük bir şey seriliyor. 4000 metrekare. Ne olacak? Ha, orada yaşayacak, öbür taraftaki Müslümanlar açlıktan ölecek. Bir deri bir kemik, az ilerisinde. Az ilerisindeki Müslümanlar açlıktan ölecek. İşte o şuursuzluktan kaybettik. Yoksa öyle olmazdı. Allah Teala Hazretleri bize şuur ihsan eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ya, ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin? Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğini, ne giyeceğini, hangi okula gideceğini ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun, orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 21'i dinlediniz.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek,

üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
0: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allahım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allahım, hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi. Subhanallahi zinete arşi.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى.

0: فَدْعُوهُ بِهَا.
1: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsü's-selâm. El-mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve berekatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: اللهم, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım!

0: bunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Herkes gerçek Müslümanı bulamıyor, göremiyor. Elhamdülillah ben aciz naçiz kardeşiniz ve benim emsalim, ihvanımız öyle bir zatı tanıdık, hocamız. Çok profesörler tanıdım. Çok unvanları şişirilmiş insanlar bilirim. Bilmem kimlere, bilmem kimlere kadar pek çoğunu bilirim. Onlar da beni bilir. Yurt dışından başka kimseleri de bilirim. Kayınpederim olduğu için, hocam olduğu için söylemiyorum. Özlediğiniz zaman, istediğiniz zaman iyi bir Müslüman görsem diye, tam bir Müslüman görsem, dört dörtlük, %100, safi, tam bir Müslüman görsem dediğiniz zaman bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Böyle insanların ne kadar az olduğunu anlarsınız aziz ve muhterem kardeşlerim. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Böyle olacak. Onun için salih kimseleri sevmemiz lazım. Sevmek için de anlatmak lazım. Ya göreceksin, seveceksin ya da görmeyince ballandıra ballandıra birisi anlatacak da sen de ağzını şapırdatacaksın. Öyle bir insan. Yanında durulmaya doyulmayan bir insandı. Yüzüne bakılmaya doyulmayan bir insandı. Sohbetinin tadına doyulmazdı. Konuştuğu zaman tüylerimiz ürperirdi. Başımızı kaldıramazdık hutbede, hutbe okurken. Öyle heybetliydi ki sanki İslam ordularının başkomutanı gibi hutbedeyken. Kağıt mağıt olmaz değerinde. Kağıt mağıt olmadan irticalen, yani hemen o anda öyle konuşurdu. Mest olurduk. Mahvolurduk. Erirdik. Mum gibi erirdik. Herkes erirdi. Ali Rıza Sağman vardı. Meşhur Sağman tecvidini falan yazan meşhur, sesi güzel, hafız efendim bizzat. Allah rahmet eylesin. Ziyaretine gitmiştik de işte ben Mehmet Said Efendi'nin damadıyım falan dedi. İlk söylediğim. Yani en kendisini etkileyen şey. Mübareğin dedi. Hutbeleri ne celalli olurdu. Ne kadar haşmetli, ne kadar tesirli olurdu. Konuşmaları öyleydi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Akrab.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Kim?

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekanın, tabi bizler evlatlarıyız. Nasıl ki bir mürşidi kamil insana babasından anasından yakınsa, nasıl sahabe-i kirama peygamber efendimiz analarından babalarından yakın idiyse, efendim yolda olan evlat da, yani manevi evlat derviş de, yolda olmayan nesep evladından önde gelir. Biz de bu mühibban, bu dervişan, bu evlatlarıyız hocamızın. Tabi bizim okuduğumuz hatimler, çektiğimiz tesbihat, tehlilat, salavat-ı şerifeler elbette hem onun ruhu için okuyoruz, hem de eğer onun ruhu için okumasak bile onun evladı olduğumuz için, onun terbiyesiyle yetişmiş olduğumuz için bizim sevaplarımızın bir misli biz ona bağışlasak bağışlamasak da ona gidiyor. Yani milyonlarca müridinin yapmış olduğu amali salihanın misli hocamızın defterine yazılıyor. Hadis-i şeriflerde müjdelendiği üzere. Ayrıca kurmuş olduğu sosyal müesseseler, içtimai müesseseler, efendim daha başka emrettiği vakıflar ve diğer hayrat-ı hasenat, tabi onların da sevapları kabrine gönderiliyor Allah tarafından, defteri amaline yazılıyor. Arkasında bırakmış olduğu ilim, kitapları, yetiştirdiği dervişler, halifeler, irfana vasıl olmuş olan efendim kimseler, tabi bu ilimler de başkalarına anlatıldıkça hocamızın kabrine sevaplar yağıyor. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki hocamız rahmetullahi aleyhin efendim kabri şerifine ne kadar sevapların her gün nasıl böyle melekler tarafından getirilip defterine yazıldığını, bu feyizlerin seneler geçmesine rağmen bu muhabbetin, bu coşkunluğun neden olduğunu oradan anlayabilirsiniz.
1: Akra, akra, akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğiniz kelimeler o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz

0: Konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz, zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
1: İki dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir, kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: من هدانا الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: Cabir radıyallahu anh bu nasıl diyor? Diyor ki biz topluluk halinde bir yerde oturuyorduk. Derken Resulullah üzerimize çıka geldi. Resulullah'ın olmadığı bir toplulukmuş demek. Resulullah gelmiş. Ya maşer-i Müslümin. Ey Müslüman cemaati. İttekullah. Allah'tan korkun. Vessilû erhamekum. Akrabâ-i teallikatınıza sıla yapın. Akrabâ-i teallikat. Ana ve babaların teferruatları. Amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, bunların çocukları. Bunlara sıla-i rahim yapmayı Allah-u Teala emrediyor. Peygamberimiz de böyle tavsiye ediyor. Çünkü sevabı en çok, en fazla insana erişeni sıla-i rahimden olurmuş. Sıla-i rahim sevabı çok çabuk geliyor. Mükafatı yani. Bunun mükafatı büyük. Dünyada da ahirette de. İkincisi diyor ki ve iyyâkum vel bağ. Zulümden sakının. Zulümden sakının. Çünkü sıla-i rahmin sevabı ne kadar çabuksa zulmün de cezası o kadar çabuk. Yani anaya babaya da haksızlık yapanların cezası çok çabuk gelir. Onun için bundan da sakının. Ve cennetin kokusu bin yıllık yoldan duyulur. O kadar güzel bir koku. Bunu anaya babaya asi olan duyamaz. Allah korkusundan kim korkar? Hepimiz korkar. Müminiz. Müminler Allah'tan korkarlar. Ama bu nispet dahilinde. Onun için bizim Allah'tan korkumuz çok zayıf. Evet, la ilahe illallah diyenlerin hepsi Allah'tan korkarlar ama o korku işte derece derece. Şimdi Allah-u Teala bize korkanı anlatıyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'ı bilme nisbetinde Allah'tan korkulur. Allah'ı bilme nisbetinde Allah'tan korkulur. Onun için Cenab-ı Hak en çok da bunu ulema bilir. Ulema, Kur'an ilmine vakıf olan kimseler. İlmi Kur'an'a vakıf olan insana ulema derler. Ulema ayetinde herkes birçok ulema var orada da değil. Kur'an ilmine vakıf olan. Vukufu nisbetinde, bilgisi nisbetinde çünkü Allah-u Teala bize kendisini Kur'an'da bildiriyor. Kur'an'ı bilen Allah'ı bilir. Kur'an'ı bilmeyince öteki duygularla bilinen bilgiyle okuyarak bilenin bilgisi elbette bir olmaz. Onun için Cenab-ı Hak اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ ulema demiş. Allah hepimizi ulema cümlesine ilhak buyursun. Şundan sonra büyüklerden ne diyor Efendimiz? رَأْسُلْ hikme. مَخَافَتُ اللّٰهِ Hikmetin başı Allah korkusu. Allah korkusunu elde etmek için iman ne kadar kuvvetliyse o kadar Allah'tan insan korkuyor. Şimdi diyorlar ki bir ateş cehennem. Oradan korkumuz var. Yanmayalım diyerek. Fakat Allah'tan ayrılığın acısı bir katlıdır ateşin yanında diyor. Ateş bir katlıdır. Ateş bir katlıdır cehennemin hepsi bize. Allah korkusu, Allah'tan ayrı kalmanın korkusu. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak, zikrullah yapmak, Allah'la bir beraber olmanın alametleri. O günah yerlerinde, günah işlerinde gaflet en büyük günah. Gaflet yani Allah'tan ayrı kalmak, oyunlara vesaire günahlara dalaraktan uzak kalmanın acısını hissedemiyoruz. Çünkü morfin var üzerimizde. Müslümanlık çok güzel bir dindir. Öyle ne derler? Babuş bırakmama. Her bir ülkeye babuş bırakmama bakımından güzel bir dersimizdir. Allah-u Teala'nın verdiği ecel hiçbir zaman değişir değildir. Ecel

evvel kimse ölmez, ecelden sonra ya da kimse kalmaz. Muayyen dakika ne zamansa, o zaman alırlar ecelini. Şunun bunun müdahalesini bugün ölenler var mesela. Hep bunlar eceliyle ölenlerdir. Ecelsiz ölen yoktur. Bunlar eceli gelmiş ve o şekilde ecel takdir olmuş. O ecel de o şekilde gider o. Binaenaleyh bundan kurtulmanın çaresi de yoktur. Ölümden kurtulmaya, yani şöyle yaparsan kurtuldum, böyle yaparsan kurtuldum. Korkaklığın da faydası yok ölüme. Allah hepimizi affetsin. Bize lütfettiği bu İslam dininin kadri, kıymetini anlamak, şuurlu bir Müslüman olabilmek. Dünyanın gözü de hep bizlerde. Allah hepimize sağlam akide ihsan buyursun, metanet versin, sabrı selamet de versin. Bize de sabır tavsiye etti. Vallahi sevgili, vallahi as-sabirin diye Kur'an'ın çok yerlerinde böyle gelir. Allah sabırlılarla beraberdir. Sabreden derviş, muradına ermiş derler. Onun için her metanet şeye, zorla göğüs germe ve yılmadan İslam'ın müdafaa ve muhafaza olma. Muhabbet açılmışken, İslam'ın iki yolu var. Birisi emr-i mağruf, diğeri nehy-i anil mümkün. Bununla her Müslüman memurdur. Yani. Her Müslüman hem emr-i mağruf yapacak, hem de nehy-i anil mümkün yapacak. Kınarlıklara engel olmaya çalışacak, iyilikleri de şey yapmaya çalışacak. Teşvik edecek, yapmaya çalışacak. Ab isminde Umeyr'in oğlu, Mus'ab isminde birisi. Bu Peygamberimizin etrafında toplanan, bu gün İslamlarından 50 kişinin ismini bir kitap olarak yazmış adam. Bize bir tane yollamışlar da, oradan okuyorum. Bu Mus'ab ilk Müslüman olarak orada yazılmış. İlk Müslüman değil de ilk kağıdın başına onu koymuşlar. İslamiyeti çok acık. Şimdi Peygamberimiz saklı. İman aşikar değil yani. Bir evde Peygamberimiz Müslümanlığı etrafına gelen 5-10 kişiye söylüyor. Müslümanlığı kabul eden diyor, etmeyen diyor. Derken işte 5-10 kişi böyle Müslüman olmuşlar. Mus'ab da duymuş ki Müslümanlık diye bir şey var ortada. Laf dönüyor. Bu acaba nedir diyerekten Peygamber gizli bir yerde. Gizli yerde olduğu halde onun yerini bulmuş. Girmiş içeriye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor tabi. İslam anlatıyor. Hristiyanlıkla mukayese yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Mus'ab gayet zengin bir adamın evladı, çok güzel, çok da zengin, çok da şık giyinen bir çocuk, Müslüman oluyor. Efendim öyle şekilde, ben diyor kimseden korkmam ama, tabii Müslüman olanlara çok eza cefa yapıyorlar. Yaşama imkanı yok gibi o devirlerde Müslüman olanlar için. Fakat diyor ki ben kimseden korkmam ama, anamdan korkuyorum. Anam benim Müslüman olduğumu bilirse kimse bana neler yapacak. Anne de çünkü. Haber hemen bunu diyor. Fakat bir müzik diyor anasını diyor ki senin oğlun da Müslüman oldu diyor. Anası bunu hapsediyor. Oradan birisini kilitliyor. O zaman Müslümanlar sıkıştılar. Nihayet Mekke'yi terk edip Habeşistan'a kaçmaya mecbur oldular. O sırada Mus'ab da bir yolunu bulmuş. Bu da kaçmış. Bu Habeşistan'a kaçanlarla beraber bakın ne kadar bunlar hani bir sözdür ama biraz düşünün de şimdi biz bu mahalleden öteki mahalleye bu komşudan öteki komşuya gitmeye şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. Kalabalık diyoruz, zorluk var diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz, bin bir bahane buluyoruz. Bu memleketten çıkıp da ta Habeşistan gibi diyara gitmek lafta kolay. Bugünkü devirde, vasıta yok. Hep yan yapıldık oluyor. Herhalde neyse, gidiyorlar fakat orada barınamıyorlar. Yine geri geliyorlar. Bir müddet sonra. Geri geldikleri vakitte anlattı ki ne bunu hapsediyor. O zaman sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu Medine-i Münevvere'ye gittiğinde de vazifelendiriyor. Çocuk yolunu bulup Medine-i Münevvere'ye kaçıyor. Peygamberimiz Mekke'de İslam'da daha gelişmiş değil. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar tam 72 kişinin Müslüman olmasına sebep oluyor buna. Oraya gidiyor, durmuyor burada. Etrafındaki köylere gidiyor, kasabalara gidiyor, cemaatlerin arasına gidiyor. Putların fenalığından bahsediyor. İslam'ın ulviyetinden, Allah'ın birliğinden bahsediyor. İnsanların içinde de tabii olan, nasipleri olanlar Müslüman oluyorlar. Neticede bir köye gidiyor. Orada Müslümanlığı anlatmaya çalışırken, oranın ağası kızıyor. Bu ne demek diyor, hemen kılıncını çekiyor, geliyor onun başına dikiliyor. Eğer diyor yaşamak istiyorsanız gidin buradan. Keseceğim diyor. Mus'ab zavallı, güzel de idareci bir efendiymiş.
Allah rahmet eylesin. Efendim, biz buraya dövüşmeye gelmedik. Ben konuşuyorum. Müsaade et, otur sen de. Dinle beni. Hoş görürsen ne âlâ. Görmezsen biz bırakır gideriz. Zorla bir işimiz yok falan dedikten adamı ikna edip oturtturuyor oraya. Ona güzel bir Kur'an okuyor. Hangi soruyu okuduk zaten? İşte peygamberden aldığı ilhamlardan bazıları da var. Bu putların boş şey olduğundan bahsederekten adamın gönlü yumuşuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah. Evvela kılıçla gidiyor, arkasından da kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Onun için telkinin çok faydası. Telkinin çok faydası var. Resulü dairesine davaya gürültüyle yok. Put dediğin senin taştan ibaret yapılmış, cansız bir mevcut. Bu mevcuttan bir medet olmak ne kadar cahilane bir şey. Bugün münevveri bile buna aldanmakta. Ama şefaatçi diyorlar. Hiç de sen şefaatçi olur mu canım? Allah'a tutturuyorsun. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'yi hicret etti, geldi. Geldikten sonra işte Bedir oldu, Bedir harbi oldu. İkinci harp, Uhud harbi geldi. Şimdi Uhud harbinde Cenab-ı Peygamber bu şeyi veriyor bayrağı. Müsaba veriyor. Orada ecel gelmiş anlaysan, bir düşman süvarisinin şişine uğrayaraktan bir şey düşüyor orada, bayrak elinde. Cenab-ı Peygamber şehitleri toplarlarken çok ağlamış. Mustafa çok ağlamış. Çünkü Mus'ab çok zengin bir adamın evladı. Çok güzel, çok ferah, fuhur, öfkeyle büyümüş. Fakat İslamiyet uğrunda o fedakarlığı katlanmış. Aç, yarı aç, yarı tok, bazı gün aç, bazı gün tok. Hep İslamiyet lehinde çalışmalar yapıyor. En nihayetle böyle şehadet şerbetini için burada kalıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görmüş. Mustafa kış günü üşümüş, üstünde bir şey yok. Bir posta bürünmüş böyle. Kendini muhafaza için post üzerine giderken Resulullah demiş ki, ya bakışına bakın, bakışına bakın. Bu ne kıymetli bir babanın evladıydı. Ne güzel bir evladım. Ama bugün İslam uğrunda her şeyi bıraktı. Anasını da bıraktı, babasını da bıraktı, malını, mülkünü de bıraktı. İslam fedaisi diyerek ağlamış Resulullah. Daha hayatında onu öyle görünce. Onun için Allah Celle ve Ala cümlemize iman aşkı, iman sevgisi versin de bu dinimizi yalnız kendimize has etmeyelim. Etrafımızdaki insanlara da, komşulara da, dinin fadailinden ne bir his var yani. İyilikle, güzellikle, bu fena atma düşerek, bu da kötü, ona da atma düşerek, biz bize kalalım ama olmaz ki. Mutlaka bu kafirlerle yola getirmiş, bizimkiler de herhalde yola gelir. Gelecek olan tabii. Allah affetsin kusurlarımızı, imanımızda kemal nasip etsin, sevgili, razı olduğu kullar arasına cümlemizi kabul etsin. Bu dünya fani diyoruz ama dilimiz diyor. Fani diyoruz da dilimiz diyor. Eshab bunu güzel anlamış. Dünyaya hiç mitelik vermemiş. Biz dünya fani diyoruz fakat etrafımıza bakınca Selman-ı Farisi önünde bir şey yok. Bunlarla ben nasıl gideceğim huzur-u Resulullah diye ağlıyor. Biz ne yaparız bilmiyorum galiba. Biz ne yaparız? Dünyayı o kadar bel bağlamışız ki o bel bağlama bizi her fedakarlıktan bırakıyor, uzak ediyor. Ha ne yapalım işte çocuk var, çocuk var, ev var, bak var. Selman'ın babası çok zengin, emlaki çok. Her şey çok Mustafa'nın kıdı böyle ama iman için hepsini böyle bir şey gözleri görmedi. Ne bileyim Allah şükür. Bugünkü ilimle bugünkü ilmin arasında da dünya kadar fark var ama bugünkü dilde bilgiler. İçeriye inmiyor. Allah bugün böyle bu bilgilerin hiçbirisi yoktur. Ama iman bilgisi hepsinin üstündeydi elhamdülillah. Bize de Allah onlara nasip olan imandan bir nebze de bize ihsan etsin. Amin. Elhamdülillah.

0: Candan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca

Cennetin bekçileri onlara, size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin diyecek. Cennetlikler, bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş diyecekler.

şiir Mevlana Celaleddin Rumi'den ama tam hocamızın vefat ettiği günün takvim yaprağına denk geldi. Bilir arkadaşlarımız, bilenlere de bir hatırlama olsun. Parçasını da okuyacağım. Beruzi merk şu tabutu men revan başet. Güman meber ki mera derdi incihan başet. Vefatım gününde benim tabutum yürürken sen sakın şüphe etme ki benim içimde şu dünyanın derdi var. Ben bu dünyanın gamını çekiyorum sanma. Hani insan bu dünyadan ayrılırken arkasına mı dönüp bakar daha güzel

bir yere gidince. Benim tabutumu yürürken sen sakın öyle bir tereddüde düşme ki ben bu dünyanın telaşındayım, bu dünyadan ayrılıyorum, üzülüyorum filan gibi bir şey hatıra gelmesin. Berayı men me giri ve me gü dirir dirir ve du div derüfti dirir an başat. Benim için ağlama, gözyaşı dökme. Sakın yazık yazık deyip durma. Benim vefatımı, tabutumu görünce insan şeytanın tuzağına düşerse asıl yazık o zaman olur. Yoksa insan böyle efendim şu fani alemden kalkıp da baki aleme vel ahiretu hayrun ve ebka oraya gidince yazık denmez. Şeytanın tuzağına düşünce yazık denir. Cenaze em çubu bini megü firak firak mera visalu mülakat an zaman bahşet. Benim cenazemi gördüğün zaman el firak el firak deme içinden. Çünkü benim için kavuşmak ve mülakat o zaman olacak. Rabbime kavuşacağım. Ne diye ayrılık diyorsun? Berayi mera begür sipari megü veda veda ki gür perde-i cemiyeti cinan bahşet. Beni kabrime yerleştirdiğin zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü kabir cennet topluluğunun perdesidir. Cennet topluluğunun perdesidir. O perdeden öbür tarafa geçti mi el müminune la yemutun bel yenkulüne min darin ilader bel yentekilüne min darin ilader. Bir evden başka bir eve geçiştir mümin için. Furuşuden çubi didi berameden binger gurubu şemsu kamerra çiraziyen başet. Aşağı düşmeyi gördün, batmayı gördün, yükselmeyi de bir gör. Güneşin ve ayın batmasından onlara ne zarar var? Bu taraftan batar, öbür tarafta doğar. Ay ve güneş öyle o durumda. Bu taraftan batıyor gibi görünüyor, öbür tarafa doğum oluyor. Yani sende gece olurken öbür tarafın sabahı oluyor. Ne güzel güneşe benzetmiş. Tura gurub numayet veli şuruk büvet lahit şu habs numayet halası can bahşet. Sana batma gibi görünür ama aslında o doğmadır. Öbür aleme doğmadır. Lahit de insanın konulduğu kabir de hapis gibi görünür ama canın kurtuluşu yeridir. Can asıl bu kafeste hapistir. Küdam dane furu reft der zemin ki nerüz çira bedane-i insanetin güman bahşet. Hangi tane ki toprağa düştü dediğinden bitmedi? İnsan tanesi için niye telaş ediyorsun? O da bir başka aleme, bir başka hani yere konulan tohumun büyüdüğü bittiği gibi o da öbür tarafa tekrar bir başka hayata başlıyor. Kudam del fururef tur birun namet ricahı Yusuf'u canra çira fiden bahşet. Hangi kova ki kuyuya aşağı sarktı da top dolu çıkmadı? Kuyu için can Yusuf'una niye feryat figan olsun? Malum Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar ama ondan sonra oradan çıktı, Mısır'a sultan oldu. Yani Yusuf niye kuyudan telaş etsin? Sonunda sultanlık var. Dihan çubisti ezin suy an taraf bükşa ki hayi huyutu der cevvila mekan bahşet. Buradan ağzını kapattığın zaman öbür tarafta aç. Çünkü artık la mekan alemine geçiyorsun diye bu şiir var şeyin arkasında. Yani mübarek zarif bir tarzda hani biz bir şeyi anlatacağımız zaman atasözü söyleriz. Darb-ı mesel irad ederiz. Öylece anlatıveririz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şiiri oraya tevafıkan gelmiş keramet olarak. O bize ağlama çünkü daha güzel bir yere gidiyorum diye bir teselli. Hakikaten müteselli olduk.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra, reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra, reklam.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

şu noktaya işaret etmek istiyorum ki, yani dervişlik, tasavvuf, efendim işte bir kenara çekilip terk-i dünya eyleyip efendim dünyayla meşgul olmamak, pasif kalmak, bu sebepten de böyle olduğundan dolayı da efendim

0: yani hayat için lüzumlu, İslam'ın kuvvetlenmesi için gerekli, Müslümanların saadeti için, selameti için lazım olan her işte de önder idi ve onları yaptıran, fiilen yapan ve bunlar için gerekli zemini tesis eden, ettiren bir kimse idi. Hayatı tasavvufun ne kadar güzel olduğunu gösteren ve tasavvufa yapılan tenkitlerin hepsine müşahhas bir cevap mahiyetinde olan bir kimse idi.
1: Akra.

0: bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 8 Temmuz Çarşamba sabahında yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Bu sabahta sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda ilerleyen dakikalarda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve mesajlarınıza yer vereceğiz. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030 Akra Mobil hattına nerelerden kulak veriyorsanız paylaşın, yazın lütfen. Biz de ilerleyen dakikalarda aktaracağız efendim sizlerden gelen mesajları. Bizleri bu arada tabii sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Başlarken hemen Akra Medya hesaplarına şöyle bir göz atalım. Dün sabah gönül dostu alim Mehmet Said Kotko hocamızın bir hac bir umre sevabı kazan başlığıyla veciz bir anlatımını görmüştük. Hesabımızda burada evinde güzelce abdest alıp mescide gelen, sabah namazını kıldıktan sonra işrak vaktini bekleyerek işrak namazını kılan kimse en büyük manevi kazanca erişir. Bu amelin karşılığı eksiksiz bir hac ve bir umre sevabıdır. Ve bir diğer paylaşım ise sabah namazını kıldıktan sonra camide Kur'an okuyup tespih çekip biraz çalışıp güneşin doğmasından sonra şöyle yarım saat geçince kılınan namaza işrak namazı derler. Sabah namazından sonra insan oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olur da yarım saat 25 dakika kadar sonra kalkıp o zaman güneş doğmuş oluyor. Biraz yukarıda kırmızı bakıyorsunuz, gözünü almıyor. İki rekat namaz kılarsa ne olur? O gün bir hac ve umre yapmış kadar sevap kazanır. Bu müjdeyi hatırlatıyor Mahmut Esat Göçen hocamız da. Onun bu veciz anlatımı da yine özel bir video içerikle yer buluyor. Tabii bu aynı zamanda yaklaşmakta olan önemli bir takvimin de habercisi. Bir süredir de paylaştığımız üzere 13 Safer'de 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek işrak ibadeti buluşması ile ilgili bir hatırlatma aynı zamanda. Programa katılmak isteyenler yad.mej.org.tr adresinden kayıtlarını oluşturabiliyor. Sizler için

Için aktardığımız bu haberlerin çok daha fazlasını Akramedya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Sayfadaki güncel ve dosya haberlerin yanı sıra program arşivleri ve içerikleri yer buluyor. Önerilerimiz kısmında yayına gelen programların tekrarını bulabileceğiniz günün programları ve yine sizler için hazırladığımız özel seçkiler, Sağduyulu Akıl, Akra Radyo Tiyatroları, Kişisel Hayat Planı, Hicri Yıl Sohbetleri, Yenilenmiş Haliyle Sabah Duası, En Güzel Rehber gibi pek çok seçkiye önerilerimiz bölümünden erişebilirsiniz. Yine görsel ve video galeriler, yanı sıra namaz vakitleri, Harem-i Şerif canlı yayını takip edebileceğiniz bölümleriyle Akramedya'yı tavsiye edelim bu sabah da sizlere. Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Birden fazla dil bilmek beyni daha genç tutuyormuş. 700'den fazla kişinin katılımıyla yapılan bir araştırma bu. Birden fazla dil konuşmanın beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dair veriler içeriyor. Buna göre yalnızca tek dil konuşan bireylerle karşılaştırıldığında iki dil bilenlerin beyninin yapısal olarak yaklaşık 6 yaş, 3 dil bilenlerin 7 yaş, 4 ve daha fazla dil konuşanların ise 13 yaş daha genç bir sinirsel bağlantı yapısına sahip olduğu belirlenmiş. Doktor Lucia Amoroso bu etkinin yalnızca konuşulan dil sayısıyla sınırlı olmadığını belirterek, yabancı dildeki yetkinlik düzeyi arttıkça ve dil öğrenimine ne kadar erken yaşta başlanırsa, beynin yaşlanmaya karşı dayanıklılığını sağlayan bilişsel rezerv de o kadar güçlü gelişiyor dedi. Yine araştırmayı değerlendiren nörobilim uzmanları, yeni bir dil öğrenmenin yalnızca sosyal ve kültürel kazanımlar sağlamadığını, aynı zamanda beyin sağlığını koruyan önemli bir unsur olduğunu vurguluyor. Ekonomi sayfasında gazetede tarlada zararlı mesaisi başlığını görüyoruz. Tarım sektörü son yıllarda yalnızca kuraklık, don, dolu ve aşırı yağış gibi afetlerle değil, ürünlerde verim ve kalite kaybına yol açan hastalık ve zararlılarla da mücadele ediyor. Üreticiler bir yandan değişen iklim ve hava koşullarının etkilerini azaltmaya çalışırken, diğer yandan mantar hastalıkları ve istilacı haşerelerle karşı ilaçlama, biyolojik ve mekanik mücadele yürütüyor. Halihazırda tarım zararlarından en çok etkilenen ürünler fındık, fıstık ve badem olurken bölge bazlı rekolte kayıplarının %20'yi bulduğu belirtilmekte. Peki çiftçi hangi bölgelerde hangi zararlarla mücadele ediyor? Son dönemde en çok öne çıkan tarım zararlısı yüzlerce tarım ürününde verim ve kaliteyi etkileyen kahverengi kokarcı. İstilacı kokarcının en çok etkilediği ürünlerden biri de fındık. Türkiye fındık üretiminin dünyadaki fındık üretiminin yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyor ve bu üretim hava koşulları gereği en çok Karadeniz bölgesinde yapılıyor. Kahverengi kokarcı ise Karadeniz'deki fındık üreticisinin adeta kabusu olmuş durumda. Geçen yılda çok ciddi etkileri gündeme gelmişti. Biz de çeşitli uzmanların katılımlarıyla bu konuda yapılabileceklere dair önemli bilgileri paylaşmıştık programlarımızda değerli dinleyenlerimiz. Tabii bu zararlarla mücadele için pek çok yöntem var. İlk akla gelen genellikle ilaçlar olsa da biyolojik ve mekanik yöntemlerle de mücadele etmek mümkün ve daha doğru olacağı da dile getiriliyor. İstilacı türlere karşı farklı böcek ve hayvan türlerinin sahaya sürülmesi bu noktadaki etkin yöntemler arasında. Tabii her bölge için farklı bir ağaç türü var. İklim türüne göre değişen koşullarda yetiştirilen çeşitli yemiş türleri, ağaç türleri, bitki türleri bulunuyor. Bunların da hasatlarının öncesinde rekoltenin artırılması için çeşitli yöntemler devreye giriyor. Biz de yeri geldikçe uzmanların aktardığı bilgilerle bu notları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenlerimiz. Bu arada badem demişken yine bir süredir hatırlattığımız üzere Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUT'un öncülüğünde

Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ek olarak bu kez yeni bir kampanyayla Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefi var. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyada bağışlanacak her bir fidan Elazığ'ın geleceğine yeşil bir miras niteliği taşıyor. Bölgedeki çiftçilere bedelsiz olarak verilecek olan fidanların bakımı yine bu bölgedeki üreticiler tarafından üstlenilecek. Böylelikle binlerce badem ağacının yetişmesiyle çiftçilerin aile bütçesine ve bölge ekonomisine önemli bir katma değer sağlanması bekleniyor. İlk dikimler toprağın fidanı en iyi karşıladığı sonbahar mevsiminde geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1-1,5 metre boyunca toprakla buluşacak fidanlar bir yıl gibi kısa bir sürede ilk meyvelerini vererek bereketin müjdecisi olacaklar. Toprağa kök, geleceğe umut çağrısıyla başlatılan kampanyada Elazığ'a en az 20 bin badem fidanının ulaştırılması hedeflendi. Şimdiden kampanya bağışlar alınıyor. Hatta ciddi anlamda da talep olduğu görülüyor. 5 bin hedefi, yani kampanyanın ilk kısmı olan 5 binlik rakam aşılmış. %30'u geçen bir bağış oranı var. Sadece birkaç gün içerisinde 6 bin dolayında hedefte en az 20 bin olacak. Ve sonrasında sezonu geldiğinde bağışlanan bu fidanlar toprakla buluşturulmuş olacak. Neden Elazığ ve badem ağacı olduğuna ilişkinse yine geçtiğimiz hafta özel bir programla ayrıntılarıyla konuşmuştuk ama kök yapısıyla kuraklığa en dayanıklı meyve türlerinden biri olan badem, sulama imkanı kısıtlı dik yamaçlarda ve taşlık arazilerde dahi güçlü bir gelişim gösteriyor. Keban, Karakaya ve Sivrice çevresinde yıllardır hasat bekleyen binlerce dönüm taşlık ve kireçli arazide badem için önemli bir yer, uygun bir yer ve dolayısıyla bu kampanyayla ulaştırılmış olacak. Peki katılmak isteyenler ne yapabilir? Dikiliağacımvar.com sayfasındaki bağış yapın bölümünden, topluluk bağışları kısmından Elazığ'a bir fidan başlığıyla bu bölümden katkıda bulunabilirler. Ekonomi sayfalarındaki bir diğer haber, 78 ülkeye pul biber ihraç ettik başlığını taşıyor. Türkiye'nin pul biber ihracatı yılın ilk yarısında artışını sürdürdü. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin verilerine göre Ocak-Haziran döneminde 78 ülkeye 7,5 milyon dolarlık pul biber satışı yapılmış. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5'lik bir artış kaydedilen ihracatta Almanya ilk sırada yer alırken onu İngiltere ve Hollanda takip ediyor. Pul biber Türkiye'nin katma değerli tarım ürünleri arasında ihracattaki yükselişini koruyor. İtalya'ya uzanalım. Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın güçlü şekilde kül püskürtmesi hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı. İtalya Ulusal Aerofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün Etna Gözlem Evi'nden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklamada Etna'da genellikle orta şiddette aralıklı ve ritmik volkanik patlama türü sürüyor. Açıklamada yanardağın püskürttüğü yoğun kül sebebiyle bölgede geçen havacılar için kırmızı kodlu uyarı verildiği de ifade edildi. Diğer yandan Avrupa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Orman yangınları riskine karşı uyarılar da paylaşıldı. Özellikle Fransa'nın güneydoğusundaki 7 vilayette yüksek yangın riski nedeniyle kırmızı alarm verildi. Binlerce hektarlık alanın kül olduğu Fransa'nın bazı bölgelerinde 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Fransız yetkililer bu yaz ülke genelinde yanan alanın 14.500 hektarı aştığını ve geçen yıla göre yaklaşık 3 katlık bir artış olduğunu açıkladı. Yunanistan'da ise Girit, Sakız, Sisam gibi bazı adalarda yangın riski nedeniyle turuncu alarm uygulanırken Atina ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede

ve sarı alarm seviyesinde uyarılar yapıldı. Açık alanda ateş yakılmaması, mangal yapılmaması ve yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması uyarısı yapıldı pek çok ülke için. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler yazmışlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlarımıza. İnşallah afiyettesiniz. Selamlar, sevgiler ve saygılar sunuyoruz Kahramanmaraş'tan diyor Cemile Hanım. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz hayırlı bereketli sabahlar demiş Fatma Hanım mesajında. İstanbul'dan Sultanbeyli'den Mehmet Koç. Türkiye ve dünya ülkelerinin her bir köşesindeki gönül dostlarımıza selam ediyoruz. Hayırlı bereketli günler diliyoruz demiş. Ve Tuğçe Hanım da Antalya'dan Badem Ağacı Köyü'nden herkese selamlar. Sağlıklı günler diliyoruz. En iyi yol arkadaşımız Akra diyerek bugünkü güzergahından bir başka fotoğrafla ulaşmış programımıza. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 30 30'a.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da. Akra dinliyorsunuz. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim saatimiz 8.50'yi gösterirken yol durumunu öğrenme vakti, ayrıntıları muhabirimiz Büşra Peşkin paylaşacak bizlere. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar.
3: Hayırlı sabahlar Yekta Bey, merhaba.
2: Nedir son durum? Rica edelim İstanbul trafiğine ilişkin ayrıntıları.
3: Evet tabii, şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %53 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %49 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %56 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle de Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğuna dikkat çekebiliriz. Anadolu yakasında D100 karayolunda Gülsuyu'ndan başlayarak Kozyatağı güzergahına kadar araçlar ağır ağır ilerliyor. Yine TEM otoyolunda ise Sancaktepe gişelerinden itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bu Ataşehir Finanskent bölgesinden ulaşıldığında bir miktar azalıyor. Çamlık Kavşağı'ndan başlayarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da Beykoz ve Kavacık çevresinde biraz trafik yoğunluğu devam ediyor. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar güzergahında da Anadolu yakasından Avrupa yakasına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar yer yer dur kalk şeklinde ilerliyor. Burada bağlantı noktaları biraz yoğun. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Çağlayan Kavşağı'ndan başlayıp Mecidiyeköy'e kadar uzanan hatta trafik hafif yoğun seyrediyor. TEM otoyolunda Mevlana Akşemseddin ve 5. Levent çevresindeki yoğunluk Seyrantepe ve Huzur yönünde de etkisini sürdürüyor. Öte yandan baktığımızda Göztepe'den başlayarak Bayrampaşa istikametine kadar uzanan hatta trafik giderek yoğunlaşırken Kağıthane, Bağcılar, Halkalı ve Esenyurt çevrelerinde de biraz trafik yoğunluğu söz konusu. Yine köprülerdeki durumları tekrar hatırlatacak olursak Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki yaka içinde geliş geçişler rahat durumda. Trafik burada daha rahat seyrediyor. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü rahat seyrederken Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde bağlantı noktalarında bir yoğunluk var. Bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kendi üzerinde bir yoğunluk söz konusu. Trafiğin yoğunlaşmasına neden olan bazı önemli duyuruları da paylaşacak olursak D100 Cevizli Batıkapı yönünde bir trafik kazası sebebiyle yoğunluk söz konusu. Buraya ekipler sevk edildi. Yine Vatan Caddesi Aksaray yönünde sahşeri trafik kazası nedeniyle biraz yoğunluğa sebep oluyor. Burada da kazaya müdahale ediliyor. Tem Küçük Bakkalköy Kozyatağı yönünde de sol şerit bakım onarım çalışmaları nedeniyle biraz trafiğe sebep oluyor. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra bir de karayollarından aldığımız bazı bilgileri de paylaşacak olursak çalışma yapılan güzergahlarla ilgili. İzmir-Aydın otoyolu güzergahında, Niğde-Pozantı yolunda, Artvin-Erzurum ve Konya-Afyon-Karahisar güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda daha dikkatli araç kullanılmasını tavsiye edebiliriz. Başta İstanbul olmak üzere trafik yoğunluğunu sizlerle paylaştık. İstanbul'daki yoğunluğun tekrar %53 seviyelerinde seyrettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz. Yaz dönemi ama çok da beklediğimiz rahat İstanbul trafiğine halen erişememiş gibi görünüyor bu rakamlarla beraber. Teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz.
3: Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Yol durumu ile ilgili bilgileri paylaştı Büşra Hanım bizlere. 8.54 saatlerimiz, mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan paylaşacağız. Şimdi dosyamızı aktaralım. Özellikle bu

0: Bu dönemde tabii sıcak mevsimle beraber son yıllarda endişe ettiğimiz orman yangınları meydana gelmişti. Dileriz ki bu yıl yaşanmaz ama bunun için de tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Pek çok yerde ormanlık alanlara yaz dönemi için girişlerin yasaklandığını görüyoruz bu tedbirler kapsamında. Bize olan sayısız faydalarına ilişkin hatırlayacağımız önemli notlar var bu kısımda bugün.
1: Günün dosyası.
0: Günün dosyasında bugün değerli dinleyicilerimiz, ormanların hayatımıza olan katkılarına değineceğiz. Oldukça şaşırtıcı bilgilerle. Temizlediği havayı soluduğumuz, gölgesinde serinlediğimiz, odunuyla ısındığımız, hanesinde barındığımız, kağıdına yazdığımız, meyvesini yediğimiz, envai çeşit çiçeğiyle, balıyla deva ve şifa bulduğumuz tabiat kaynağı ormanlar. Tatlı suyu süzüyor, toprağı koruyor, su ve besin döngüsünü düzenliyorlar. İklimi yumuşatarak dengeliyor, sera gazlarını emerek hava kirliliğini düşürüyor, atmosferdeki gazların dengesini koruyorlar. Havadaki karbondioksitten oksijen üreterek hava kalitesini artırıyorlar. Perde görevi üstlenerek gürültüyü azaltıyor, pek çok canlıya yaşam ortamı oluşturarak biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlıyorlar. Atalarımızın ormansız yurdu vatan kabul etmeyerek değerini beyan ettiği ormanlar, ekonomik değeri bir yana çevresel ve sosyal açıdan muazzam önem taşıyor. Yeryüzündeki yaşamın sürekliliğine katkıda bulunuyorlar. Asırlık ömürleriyle kültürel mirasımızın parçası olan bütün canlıların akciğer ormanlar, yüksek koruma değerine sahip eşsiz birer yaşam alanı teşkil ediyorlar. Yeryüzünde 1 milyardan fazla hektar, kara alanının 1/3 kadar bütünlüğü bozulmamış orman alanı bulunuyor. Ormanların %47'sini tropik kuşak yağmur ormanları, %9'unu ılıman kuşak tropikal yağmur ormanları, %11'ini ılıman kuşak geniş yapraklı ormanlar, %33'ünü de tayga olarak bilinen iğne yapraklı ormanlar oluşturuyor. Bu orman türlerinin hepsi hassas bir dengeye sahip. Doğal asırlık ormanlar, dünyanın birçok bölgesinde yüksek koruma değerine sahip eşsiz yaşam alanları. Dünya genelinde ormanlarda karadaki türlerin yarısından fazlası barınıyor. Ormanlar sadece belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çeşitli ağaçlardan, çalılardan, otsu bitki topluluğundan ibaret değil. Diğer bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar ve birçok biyolojik zinciri içinde bulunduran toprak, su, iklim gibi canlı ve cansız varlıkların birlikte oluşturduğu doğal bir bütünlük, bir ekosistem ormanlar. Ormanlar güneş ışığı yardımıyla suyu ve karbondioksiti fotosentez sonucu besine dönüştürürken atmosfere oksijen salıyorlar. Her bir yaprağın içinde bulunan, gözle görülemeyecek kadar küçük, çok sayıda gözenek olan stomalar halihazırda havayla gaz alışverişi yapıyor. İşte bu sebeple onlar dünyamızın minik akciğerleri. Yetişkin bir çam ağacı, 40 insanın bir saatte havaya verdiği karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürebiliyor. 1 hektar çam gibi iğne yapraklı orman yılda 30 ton, 1 hektar geniş yapraklı ormansa yılda 16 ton oksijen üretiyor. Ülkemizdeki 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yaklaşık %30'unu oluşturan ormanlar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip. 10 bine yakın bitki türünden 3 bin adedi endemik, yani yalnız bu topraklarda yetişiyor. Ülkemiz ormanlık alanlarının %33'ünü meşe, kayın, kızılağaç, kestane, gürgen gibi ağaç türlerinden oluşan yapraklı ormanlar, %48'ini kızılçam, karaçam, sarıçam, fıstık çamı, göknar, ladin, sedir gibi ağaç türlerinden oluşan iğne yapraklı ormanlar, %19'unu ise iğneli ve yapraklı karışık ormanlar kaplıyor. Çınar, servi, ardıç, porsuk, akça ağaç, diş budak, ıhlamur, sığla, kavak, kayın gibi pek çoğunun ömrü ortalama bir asır olan diğer ağaçların her biri orman zenginliğimizin ve kültürel mirasımızın bir parçası. Ağaçların faydalarıyla devam edelim. Sel ve yağışlara etkisi en önemlilerinden biri. Ecdadımız ormanları yağmur yuları olarak nitelendirmiş. ağaçlı köyü sel basmaz demişler. Zira ormanlar sadece bulundukları bölgenin havasını temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda su varlığını koruyor ve düzenliyor. Sel ve erozyon gibi doğal afetleri önlüyorlar. Ağaçlar kar ve yağmur biçimindeki yağışı, yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleriyle tutuyor. Tutulan su bu yüzeylerde geçici olarak depolanıyor. Ağaçların depolama potansiyeli dolduğunda su yere damlamaya başlıyor ya da buharlaşıyor. Ormanlar bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesini andırıyor. Yetişkin bir kayın ağacı kökleriyle 10 ton su tutabiliyor. Ormanlar yeraltı sularının oluşmasına yardım ediyor, yağmur sularını havzada tutarak koruyor, sel baskınlarını önlüyor, barajların ekonomik ömrünü uzatabiliyor. Diğer yandan ormanlardaki ağaçların kökleri toprağı tutarak bitki örtüsünü koruyor. Oluşması 400 yılı bulan her bir santim toprağı erozyondan korumaya yardımcı oluyor. Ormanlar biyolojik çeşitliliği koruma görevi de üstleniyor. Fotosentez yoluyla tuttukları karbonu dökülen yapraklar, kuruyan dallar, ölen kökler yoluyla toprağa veriyor. Toprağın organik madde yönünden zenginleşmesini sağlıyor. Yaprakların altı ile yer arasında güçlü bir mikro klima alanı oluşturan ormanlar, gündüz etkili olan direkt güneş radyasyonundan ve geceleri soğuk kış günlerinde yaşanan aşırı soğumalardan kaynaklanan olumsuz etkilenmelere karşı toprağın ve taban canlılarının korunmasını sağlıyorlar. Ormanların ekonomiye katkılarıyla devam edelim. Dünya genelinde önemli iş ve geçim kaynaklarından biri. Günümüzde 300 milyon kişi ormanlarda yaşıyor ve 1 milyon üzerinde insan yaşamını ormanlara bağımlı sürdürüyor. Orman ürünlerinin çeşitli iş ve sanayi kollarında ham madde olarak kullanılması veya tüketimi söz konusu. İnşaat, kimya, tıp, kozmetik ve boya sanayinin ham maddesini oluşturan birçok ürün ormandaki ağaçların kökünden, gövdesinden, dalından, yaprağından elde ediliyor. Ormanlar kullandığımız odunun ana kaynağı. Ağaçların her yıl belli bir miktar büyümesine artım ismi veriliyor. Artımlardan orman mühendislerinin denetimi altında planlı ölçüde ürün alınarak ormanların nitelik ve nicelik açısından vasıfları ve bünyeleri korunuyor. Kar, fırtına, rüzgar, haşere ve yangın gibi zararlar karşısında dayanıklılıkları artıyor. Madencilik, ulaştırma, bayındırlık gibi ekonomik faaliyetlerde odun ham maddesinden yararlanılıyor. Ormanlardan odun, yaprak, çiçek, meyve, tohum, reçine, kabuk, kök, çalı, ot, av hayvanı, su, toprak, kil, taş, kömür ve madenler gibi çok sayıda ve değişik nitelikte ham maddeler elde edilebiliyor. Yanı sıra reçine, çıra, şimşir, bitki soğanları, ada çayı, çam fıstığı, mantar çeşitleri, palamut, mazı, defne yaprağı, çam fıstığı, sumak, kestane, ıhlamur, mahlep, meyan kökü ve keçi boynuzu gibi tali ürünler de var. Diğer yandan ağaçlar ve yüksek boylu çalılar rüzgar perdesi oluşturarak rüzgarın hızını ve etkisini azaltıyor. Sıcak iklim bölgelerinde binanın batı kısmının gölgeleme amaçlı olarak ağaçlandırılmasıyla serin iklim bölgelerinde ise ağaçlarla rüzgar perdeleri oluşturularak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Ağaçların tüm bunların yanında şüphesiz hava kalitesine de ciddi katkıları var. İnsanlar kadar diğer canlıları da olumsuz etkileyen toz, kül, polen, duman, karbondioksit ve ozon gibi kirleticileri tutuyor ve havadaki partikül madde oranını azaltıyor. 1 hektar çam ormanı havadaki 36 ton tozu süzüyor. Pek çok ülkede yapılan araştırmalarda ormanların kentsel bölgelerdeki hava kalitesine daha olumlu etkide bulunduğu da ortaya konulmuş. 6 milyon ağacın yaklaşık 304 bin ton karbondioksit, 12 bin ton ozon ve 9 bin ton partikül madde tuttuğu ortaya konulmuş. Ormanlar böylelikle sera etkisini azaltıyor, iklim dengesinin korunmasına yardımcı oluyor, ısı adalarının oluşumunu engellemiş oluyor. Bu sayısız faydaların yanında son olarak bir de ormanların insan psikolojisine ve sağlığına etkilerine de bakalım. Bulundukları mekana zerafet katıyor, ruhumuzu, bedenimizi dinlendiriyor, bizleri duygusal yenilenmeye sevk ediyor. Psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı karşılama, korku, üzüntü ve stresi azaltma, psikolojik sağlığı iyileştirme açısından da oldukça önemli. Araştırmalar, ameliyat sonrası nekat sürecinde pencerelerinden küçük bir orman gören hastaların, bina görenlere nazaran daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duydukları, daha çabuk iyileştikleri ve hastanede daha kısa süreli kaldıklarını ortaya koymuş. ağaçlara ve doğaya yakın yerlerde yaşayan insanlar, ağaçlardan ve doğadan uzak yaşayan insanlara göre daha az zihin yorgunluğu çekiyor. Ağaçların ve ormanların dünyamıza, hayatımıza, toprağa, havaya, suya, ekonomiye ve insanlara olan katkılarını bir çırpıda bu bilgilerle aktarmaya çalıştık değerli dinleyicilerimiz. Ayrıntıları Akrem Medya'daki dosyalar arasında bulabilirsiniz. Gather me, gather me, gather me.

0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Akran, yol arkadaşım. Güne merhaba programı devam ediyor.
1: Mesajlarınız bir yandan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimizin muhabbetinin zirvede yaşandığı Hint Okyanusu'ndaki Komorların başşehri Moroni'den cümle arkadaşlara gönüller dolusu selam, muhabbet ve dualarla diyor Gıyasettin Karatepe Beyefendi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Başka kimler var bakalım. Ben Türkiye'ye gelip Müslüman olunca, biraz da Türkçem olunca bilgi alacağım, radyo aradım ve Rabbim güzel Mevlam Akra'yı karşıma çıkardı. O günden beri yaklaşık 10 sene Mehmet Zahit Kotku ve Esat Göçen hocalarımızın günlük dualarını ekledim. Her gün Yasin-i Şerif okuyarak gönderiyorum. Rabbim kabul eylesin. Akra'yı da takip ediyorum ve dinliyorum demiş. Sakarya'dan Gülay Öztürk hanımefendi. Biz de teşekkür ediyoruz. Hürmetlerimizi, selamlarımızı iletelim. Huzur, bereket, afiyet, sağlık hayatımızdan eksik olmasın. Hayırlı yayınlar diyor Erol Bey Konya'dan selamlarını ileterek. Kayseri'den Mustafa Gündüz de güneşli bir günden Akra dinleyenlerine selamlar. Rabbim evlerimize huzurlu, hayırlı, bereketli kazançlar ve uzun ibadetli ömürler versin inşallah. Allah'a emanet oldunuz demiş mesajında. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e de. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra mobil hattımıza bekliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz 0501-630-3030'a yazabilirsiniz.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojinin paylaştığı son bilgilere göre ülkemizin özellikle doğu kesimlerinde yağışlı bir hava var değerli dinleyenlerimiz. Güney ve doğu kesimlerde ve Trakya'da parçalı bulutlu bir hava görüyoruz. Diğer yandan Kırklareli, Edirne'de, Antalya'nın batısı ve doğusunda Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van çevrelerinde yerel sağanak yağışlar söz konusu. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri içinse kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bugün İstanbul 30, Bursa 32, Çanakkale 33, İzmir 34, Denizli 36, Antalya 33, Hatay 30, Eskişehir, Ankara ve Çankırı 30, Bolu 26, Düzce 29, Zonguldak 25, Kastamonu 30, Trabzon 26, Rize 27, Erzurum ve Kars 22, Malatya 33, Diyarbakır 36, Şanlıurfa 39 derece.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 46.85, avro 53.53 lirada, altının gramı ise 6.220 lira seviyelerinde.
0: Akra'da bugün.
1: Bugün Akra'da yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. 9.30'da hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan yardımlaşmanın 3 faydasını anlatıyor. 9.50'de En Güzel Rehber yayına gelecek. 10'da Son Peygamber ve İslamiyet. 10.50'de Sesli Kitap programımız okudukça sizlerle aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eseri seslendiriliyor. Uzman tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da, 90 saniyede Edebiyat 12.15'te yayında olacak. Atasözlerimiz hatırlatılacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından bugünün dünyasında ebeveyn olmanın konuşulacağı Aynadaki İnsan programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası var, sağlam yola sahip olmak konusuyla. Sağduyulu Akıl Söyleşimiz 16.15'te sizlerle yeni bir bölüm yayına geliyor. Dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl konuşulacak 16.15'te. Dünyadan farklı konuklarıyla Gez Gör İbret Al 17.05'te. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de ve Erenler Kervanı 22'de Akra'da sizlerle.
0: Müzik.
1: Böylelikle geldik bu sabah içinde programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
0: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz onun kitabında rivayet ettiğine göre men istefa'a minkum en yenfa'a ehahu fel yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse, yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadis-i şerifle Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olmaya çalışacağız. Zararlı olmamaya, fayda sağlama, menfaat sağlama, yani başkalarına menfaat sağlama

çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabii faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak, Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım, onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman o yaptırdığı işi, yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşad edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere ve enzil aşiretekel akrabin diye ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, tarahısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allah-u Teala Hazretleri, biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak, yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece, halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. Önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, efendim rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapma durumunda değiliz ama insan sıkıntılara katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı. İnsanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya. Peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir, arif kullardır. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumi'lerdir, Hacı Bayram-ı Veli'lerdir, Hacı Bektaşi Veli'lerdir, İbrahim Hakkı Erzurumi'lerdir, İsmail Hakkı Bursevi'lerdir, efendim Abdülahad-ı Nuri'lerdir vesaire vesaire, nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayi'lerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyük iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka

0: türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu. Birisini o almış, ötekisini Cafer Tayyar Efendimiz almış derken böyle paylaşarak çocuklara geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa yedirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan, ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, bununla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam böyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz. Yani Müslüman kardeş demek istiyor. Zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim. Efendim zulümden kurtaralım, kadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz yani? Gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansa, iyi insansa, efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek efendim çok güzel bir şey. Onun için yani zalimler, malimler hani bazen Müslümanlara çatıyorlar. Efendim Müslümanlara efendim yan göze bakıyorlar. İşte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayaline gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Zalimse zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçiyse rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim bilmem kaytarıcıysa işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimseyse onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı, insanların doğru yola gelmesine çalışmalı, İslam'ın hakim olmasına çalışmalı, imanın kuvvetlenmesine çalışmalı, Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı, efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, payidar olmasına çalışmalı. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınıza küpe olsun, hatırınızda kalsın lütfen ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin. Zalime zulmünü engelleyerek yardım edin. Açları doyurun, çıplakları giydirin. Efendim İslam'ı bilmeyen doğru yola çekmek için çalışın. Efendim irşad müesseselerini destekleyin. İrşad eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları maddeten manen efendim faydalı olma, böylece siz de katkıda bulunun. Şimdi biz Türkiye'de de bir faydalı olmanın çok çok çeşitli yolları var. Biz faydayı üçe ayırıyoruz. Üç çeşit fayda var diyoruz. İnsanın kafasında düşündüğü zaman yaptığımız faaliyetleri bu üç faydayı efendim düşünerek yapıyoruz. Birinci fayda maddi faydadır. Yani aç da doyurursun. Efendim ikinci fayda içtimai fayda. Yani bazen bir şeyi, bir faaliyet yapalım mı yapmayalım mı diye düşünüyoruz. Yapacağız. Efendim çok masraf gidecek, çok para harcanacak. Ama ne yapalım? Para harcanacak, para kazanmıyor, kurtarmıyor. Şimdiki tabirle karlılığa rant diyorlar. Rentable değil, yani kar getirici değil. Verdiğinden fazlasını alamıyorsun, paralar gidiyor boyuna. Mesela nedir? Efendim, radyo yayınlarımız, bunlar masraf yiyen müesseseler. Ama biz düşünüyoruz, bunları dinleyen kardeşlerimiz memnun oluyorlar. Efendim, Allah razı olsun diyorlar. Efendim, eğitim oluyor, bilgi gelişmesi oluyor. Bizim müesseselerimiz bir mektep, bizim müesseselerimiz bir efendim ekol. Bizim yolumuz elhamdülillah başkalarına ışık tutan, gündemi meydana getiren bir ilim irfan kaynağı. Tabii para gidiyor ama biz bunu yapıyoruz. Neden? Çünkü burada içtimai faydalılık var. Masraf var, zahmet var ama içtimai bakımda faydalı var. Bu da ikinci fayda. Bir de üçüncü fayda var. En yüksek fayda da bu. Manevi fayda. Sevap yani. Bir şeyi yapıyorsun efendim, masraf oluyor. Elden para gidiyor. Efendim paralar tükeniyor. Efendim geriye bir geri gelen karı yok vesaire yok. İçtimai bir şey de efendim karlılık da şey yapmıyorsun ama yaptığın zaman sevap var. İşte o sevaplı işi de yapmak lazım. Hatta sevabı kazanmak için insanlar ne yapıyor? Dedelerimiz ne yaptılar? Canlarını verdiler. Yani insanın en kıymetli, en aziz varlığı canıdır. Onu da verdi mi nesi kalacak? Bir şey kalmıyor. Canını veriyor insan. Neden? Sevabı kazanacağım, şehit olacağım, cennetlik olacağım diye. Siz bu imanı kaldırın, bu milletten bak ne hayır yapar, ne işe yarar, ne hayırlı olur. Yani insana hayırlı insan yapan efendim bu işte bu iman, İslam. İslam'ın bu duygusu. Şimdi bazıları belki bunu saflık olarak düşünüyor. Canım bu 20. yüzyılda herkes menfaatini düşünürken bunlar da tutmuşlar Allah'ın safları. Efendim kesenin ağzını açmışlar hacı babalar, hoca efendiler. Boyuna masraf ediyorlar filan. Hiçbir karlı tarafı yok bu işin. Hatta sonunda zahmetler var, meşakkatler var. Hatta bazen itilip kapılıyor, horlanıyor, damgalanıyor, karalanıyor. Ama gene yapılıyor. Neden? Sevap var. Sevap var diye. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanlara maddeten faydalı olmaya çalışın, içtimai yönden faydalı olmaya çalışın, manevi bakımdan faydalı olmaya çalışın, sevap kazanmaya çalışın. Allah size evliya eylesin, cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle, haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dostu akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili hatta dinleyicileri.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Haç Suresi. Sevgili dinleyiciler, sure adını 27. ayette geçen hac kelimesinden almakta, sure içinde hac ile ilgili konuların olduğu bir bölüm bulunmakta. Surede kıyamet ahvali, ahirette yeniden diriliş, Allah'ın emirlerine itaatin zarureti, Kabe'nin temiz tutulması, haccın ve kurban kesmenin önemi, hayattan ve olaylardan ibret almak ve kullukta sebatın önemi anlatılmakta. Surede etkileyici bir kıyamet sahnesi tasviri var. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkış. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 8. yılında Ramazan ayında Müslümanlardan 10 bin kişilik askeri bir topluluğun başında Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Peygamberimiz Aleyhisselam da mücahitler de hep oruçluydular. Yola çıkılırken Peygamberimiz Aleyhisselam, "Orucunu tutmak isteyen tutsun, orucunu açmak isteyen de açsın" diyerek nida ettirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam orucunu açmadı, tuttu. Mücahitler de açmadılar, tuttular. Sulsul mevkiine eriştiler. Sulsul, Medine nahiyelerinden olup Medine'ye uzaklığı 7 mildir. Zübeyr bin Avvam'ın bir süvari birliğinin başında önce olarak ileri sürülüşü ve Hevazin casusunun yakalanıp sorguya çekilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Zübeyr bin Avvam'ı 200 kişilik bir süvari birliğinin başında öncü ve gözcü olarak ileri sürmüştü. Bunlar Arç'la Talup arasında Hevazin casuslarından birini yakalayıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirdiler ve "Ya Resulallah, hayvanının üzerinde gördük. Çukur yerlerde bizden saklanmaya çalışıyordu. Sonra yüksek bir yere çıkıp oturdu. Atları ona doğru koşturmaya başlayınca kaçmak istedi. Kendisine "Sen kimsin?" diye sorduk. "Beni Gıfarlardan bir adamım" dedi. "Bu memleket halkından Beni Gıfarların hangilerindensin?" diye sorduk. Aykırı cevap verdi. Bize soyunu anlatamadı. Şüphemizi artırdı. Kendisi hakkında bizi suizana düşürdü. "Senin ev halkın nerededir?" diye sorduk. Eliyle bir tarafa işaret ederek "Yakındadır" dedi. Kendisinin işi karıştırdığını, gerçeği sakladığını görünce "Ya bize doğrusunu söyleyeceksin ya da boynunu vuracağız" dedik. "Ben size doğrusunu söylersem bu bana sizin katınızda bir yarar sağlar mı?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine bize "Ben Beni Nadrılardan, Hevazinlerden bir adamım. Beni Hevazinler casus olarak gönderdiler ve Medine'ye git, Muhammed'le buluş. Müttefiklerinin, huzalarının işi hakkında ne yapmak istediğini bizim için öğrenmeye çalış. O Kureyşilere askeri bir birlik mi gönderiyor, yoksa kendisi mi gidip onlarla savaşacaktır? Biz onun Kureyşilere büyük bir orduyla baskın yapacağını sanıyoruz. İster kendisi gitsin, ister askeri bir birlik göndersin, sen de onlarla birlikte Batn-ı Serif'e kadar git. Eğer onlar önce bizim üzerimize yürümek isterlerse, Batn-ı Serif yolunu tutar, bizim yanımıza çıkarlar. Eğer Kureyşilerin üzerine yürümek isterlerse, yollarına devam ederler" dediler dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam casusa, "Hevazinler neredeler?" diye sordu. Casus, "Onları bu kağıda pek çok yığınak yapmış oldukları halde geride bıraktım. Onlar bütün Arapları kendilerine yardıma çağırdılar. Sakiflere de haber saldılar. Onlar da yapılan davete icabet ettiler. Sakifleri de savaşmak üzere pek çok yığınak yapmış oldukları halde geride bıraktım. Onlar debbabe ve mancınık yapma işini öğrenmeleri için Cüreş'e adam gönderdiler. Kendileri de Hevazinlerin topluluklarıyla birlikte bulunmak üzere gidiyorlar" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hevazinler işlerini yürütmeyi kime havale ettiler?" diye sordu. Casus, "Eşraf gençlerinden Malik bin Af'a havale ettiler" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hevazinlerin hepsi Malik'e ve onun davet ettiği işe icabet ettiler mi?" diye sordu. Casus, "Güçlülük ve dayanıklılıklarıyla tanınmış olan Beni Amirler davete aldırış etmediler" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar Beni Amirlerden hangileridir?" diye sordu. Casus, "Kablar ve Kilablar" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hilaller ne yaptı?" diye sordu. Casus, "Hevazinlere onlardan pek azı katıldı. Akşamleyin senin kavmine uğramıştım. Ebu Sufyan yanlarına gelmişti. Medine'den getirdiği haberden dolayı Kureyşilerin Ebu Sufyan'a çok kızmış olduklarını gördüm. Onlar çok korkuyorlar ve ürperiyorlardı" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Sanırım ki sen bana ancak doğru olanı söyledin buyurdu. Casus, bu bana yarar sağlayacak, beni ölümden kurtaracak mıdır dedi. Casusun gidip halkı uyarmasından korkuldu. Peygamberimiz aleyhisselam onu tutuklamasını Halid bin Velid'e emretti. İslam ordusu Meruz Zahran'a vardığı zaman casus kaçtı. Halid bin Velid ardına düşüp onu aradı. Erak yakınında yakaladı ve ''Eğer senin için söz vermiş olmasaydım boynunu vururdum.'' dedi. Durumu Peygamberimiz aleyhisselama arz etti. Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'ye girinceye kadar onu tutuklu bulundurmasını Halid bin Velid'e emretti.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Sevgili dinleyiciler, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Kulağınızdan gönlünüze programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz gündelik hayatta, iş hayatında çeşitli problemlerle karşılaşabiliyor ve bu problemleri çözmek için duygusal, mantıksal veya her ikisine dayalı karar vermek durumunda kalabiliyoruz. Verilen kararların doğru ve akılcı olması, sağlıklı bir düşünme mantığı içinde kritik ve analitik bir bakış açısıyla ele alınmasını ve belirli bir sürece dayalı olarak karar verilmesi hayatı kolaylaştırırken, acele ve rastgele verilen kararlarsa anlık veya uzun süreli olarak insanı çoğunlukla zor durumda bırakabiliyor. Peki başarılı, iyi ve doğru karar verebilmek için nelere dikkat etmemiz gerek? 10 başlık altında Akramedya'nın kritik analitik düşünme başlığı altında ele alınmış bir konu bu. Birlikte bakacağız ama önce her zaman olduğu gibi güzel bir eserle başlıyoruz.

Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazıyı paylaşıyorduk sizlerle. O zaman tek tek bakalım dilerseniz sevgili dostlar. Problemin tanımlanması ilk başlık olarak ele alınmış. Gündelik basit işlerimizin dışında önemli kararlar verirken problemin tanımlanması daha da büyük önem taşır. Problemin doğru tanımlanması çözümünde yarısıdır. Bunun için problemin dışına çıkarak konuya farklı açılardan bakabilmek, eldeki bütün verileri değerlendirmek ve neye karar vermemiz gerektiğini belirlemek gerekir. Acelecilik ve kolaycılıktan uzak, sonuca değil soruna odaklanmamız gerekir. Çok sayıda veri toplamak, kanıtları ortaya koymak, karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Karar ölçütü ve amaç belirlenmesi. Genellikle işletmelerde ya kazancı yüksek olan ya da maliyeti düşük olan alternatifi seçeriz. Problemi ve problem konusuna göre de karar ölçütleri çok farklı olabilir. Mesela yeni bir otomobil almak istiyoruz. Burada arabanın hızı, konforu, yakıt tüketimi, bagaj kapasitesi ya da dayanıklılığı, problem çıkarmaması gibi çok sayıda faktör bizim için bir ölçüt veya amaç olabilir. Sosyal hayatımızda ya da kişisel hayatımızda da bu karar ölçütlerini ve amaçlarımızı doğru bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Alternatifler geliştirerek karşılaştırma ve analiz yapılması. Örneğin gideceğimiz bir şehir için karar verirken güzergah, ulaşım aracı, maliyet, süre gibi seçenekler önümüze çıkıyor. Bu hayatın her alanında karşımıza çok sayıda çıkabilir. Alternatifleri ortaya koyabiliriz. Bunları mutlaka karar ölçülerimize göre doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Diyelim ve bir virgül koyalım sevgili dostlar. Şimdi kulağınızdan gönlünüze programımızda güzel bir eser dinleyelim. Ardından beraberliğimiz devam etsin.

uygulanıp uygulanmadığını da kontrol edilmesi, sağlıklı bir karar süreci açısından önem taşıyor. Kararlarımızın sonuçlarından korkmamak. Geleceği tahmin ederken her zaman doğru tahminler yapmamız mümkün olmayacaktır. Çünkü gelecek bir ölçüde belirsizdir. Bu durumda tercihlerimizin sonuçlarının bizi nasıl hissettireceğini, faaliyetlerimizin ne tür sonuçları olacağını bir şekilde kestirmeye, gelecekte olası durumlarını belirlemeye çalışırız. Akla uygun olarak bizi tamamen mutlu edeceğini düşündüğümüz seçeneklerde bizim için ağır basar ve tercihlerimizi o yönde kullanırız. O nedenle karar verirken probleme odaklanmak, karara odaklanmak, kararın sonuçlarına odaklanmaktan daha iyidir. İçgüdülerimize güvenmek, duygularımızı dikkate almak, iyi veya doğru bir karar için her zaman uzun bir süreye ihtiyaç olduğu düşünülür. Oysa ki hayatımızda almış olduğumuz kararlardan, özellikle ani kararlarda içgüdüsel fikirlerimiz, düşüncelerimiz bazen çok daha iyi sonuçlar verebilir. Araştırmalara göre kişiler veya karar vericiler öfke altında kararlar veriyorsa bu kararlar bencil, daha aceleci ve riskli kararlar olabiliyor. Üzüntü ise doğru karar alınmasını sağlayan tek duygu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz karar verirken duygularımızı kullanacağız. Akli yönümüzü duygularımızla birleştirmemiz gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, başlıklar halinde doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolunu inceliyoruz. Birlikte bir müzik arası daha verelim. Tekrar karşınızda olmaya devam edeceğiz.

Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazıyı paylaşıyorduk sizlerle. Son 4 maddeye göz atalım şimdi dostlar.

Kararı etraflıca düşünmek. Geçmişiniz, yaşadıklarınız ve duygularınız farkında olmasanız da sizi taraf yapar. İyi ve doğru bir seçim yapmak istiyorsanız hatalı olduğunuzu gösterecek kanıtları görmezlikten gelmeyin. Fikirlerinizi çoğaltmaktan, değiştirmekten kaçınmayın. Kendinize açlıkla bakmayı deneyin ve öyle karar verin. Ayrıntılarda boğulmamak. Karar alma sürecinizi sekteye uğratacak en büyük kriz anlarından biri de ayrıntılara takılmaktır. Psikologların demir atma etkisi adını verdikleri bu durumun ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz. Toplumsal baskılara yenilmemek. İnsanlar fikirlerini oluştururken ve karar verirken sosyal yapıdan ve sosyal yapının unsurlarından büyük ölçüde etkilenirler. Aile ve arkadaş çevresi, sivil toplum örgütleri alınan kararları az veya çok bir şekilde etkiler. Bu noktada sorumluluğumuzun ve kararlarımızın hiçe sayıldığı ortamlardan uzak durmakta yarar vardır. Bireysel fikirlerine saygı duyan, tartışmaya, istişareye açık gruplar içinde yer almak bize daha fazla kazanç getirecektir. Ve son maddemiz seçenekleri azaltmak. Özellikle günümüzde çok fazla seçenek var ve bu seçeneklerde hata yapma oranımızı artırıyor. Seçenekler arttıkça bu seçenekleri inceleme ve değerlendirme süreci artıyor. Zihin karışıyor ve beyin bir anda bloke olma tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliyor. Bu durumda az ama öz seçenek her zaman fazla seçenekten daha iyidir. Sonuçta karar vermek gerçekten zor. Sonuçları çok iyi düşünülmesi gereken bir durum. Bu sonuçla süreçleri sağlıklı bir şekilde uygulamak gerekiyor.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi güzel bir eser daha dinleyerek programımıza bugünlük noktayı koyalım. Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazısını paylaştık sizlerle. Ayrıntılarına ilgili başlık altında göz atabilirsiniz sevgili dostlar. Ve yeni bir programda görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemde merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: isterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Sağduyunun sesi Akra.

okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Hükümdarlara gönderilen mektuplar şiirini okumaya başlamıştık. Aynı şiirin kaldığımız satırından itibaren okumaya devam ediyoruz. Efendimiz Fars büyüğü Perviz'e bir mektup saldı. Hüsrev Perviz öfkelenip yırttı onu, yere çaldı. Kimdir dedi bana karşı bu bönlüğe cüret eden? Kimdir o ki söz söylüyor bir tebam, kölem iken? Hüsrev Yemen valisine bir mektupla emreyledi. Muhammed'i bağlattırıp hemen bana yolla dedi. Gönderildi Medine'ye bu iş için iki kişi. Bunlar dedi peygambere sardırma da sarpa işi, kalk bizimle beraber gel. Yoksa bütün İranlılar yurdunuzu çiğnerler de olursunuz hep tarumar. Kulak verdi bu sözlere Hakk'ın yüce peygamberi. Buyurdu, ey İranlılar siz buradan dönün geri. Hayatıma kast eyleyen kisranızı Cenab-ı Hak, bu gecenin yedisinde hiç şüphesiz haklayacak. Hüsrev'in az zaman sonra baş şehrinde İslamiyet, kendisini göstererek parlayacak ilelebet. İranlılar bu dehşetli cevapla çıkıp gitti. Hüsrev'in bu hareketi peygamberi çok incitti. Ellerini kaldırarak bir beddua kıldı hemen. Hüsrev büyük belasını buldu kendi evladından. Vali Bazan elçileri dinleyince şaşaladı. Peygamberin sözlerini tereddütle karşıladı. Şüphelenip dururken o bir gün doğru çıktı ihbar. Vali bundan ders alarak hidayete oldu mazhar. Peygamberin mektubunu aldı Habeş hükümdarı. Muhammed Hak Resul dedi. Yok Allah'tan başka tanrı. Peygambere beyat için Necaşi bir oğluyla 60 kişi saldı. Fakat suya battı bu kafile. Kıptilerin hükümdarı yumuşak güler yüz gösterdi. Peygamberin mektubuna şu şekilde cevap verdi. Çok çok selam olsun sana. Mektubunu okuduk biz. Sözlerini inceleyip hak yoluna baş koyduk biz. Bir peygamber kaldığını biliyordum, tanıyordum. Fakat onu Şam ilinden çıkacaktır sanıyordum. Elçinizi ağırladım. Saldım size şerefli pek. İki kızla bir elbise ve ayrıca iki binek. Gerçekten bu hediyeler Medine'ye geldi yetti. Efendimiz Mariye'yi zevceliğe kabul etti. Hayber'in fethi 6. yıl. Beni Nadir önderleri ayrılınca Medine'den Hayber'deki Yahudiler açmışlardı kucak hemen. Hayber birçok kalelerden vücut bulmuş bir yurt idi. Oradaki Museviler azgınlıkta hep kurt idi. Kaynıyordu bu şehirde husumetler için. Orada plan çizilirdi müminleri yok etmek için. Sellem Hayber kalesinde hükümdarlık yapıyordu. Bütün komşu oymaklardan topladı bir büyük ordu. İstiyordu Medine'yi basıp vurmak birdenbire. Düşmanların maksatları malum oldu peygambere. Atikoğlu Abdullah'ı tahkikata memur etti. O da başım üzerine deyip hemen çıktı gitti. Hayber'in baş dikeninin kellesini kökten yoldu. Müslümanlar tecavüzden biraz uzak kalmış oldu. Sellem işi biter bitmez Üseyr oldu Hayber Bey'i. Müminleri yok etmek için düşünmüştü o her şeyi. Ehaliye beni dedi dikkatlice dinleyiniz. Kurduğumuz planları iyi tatbik etmedik biz. Bir kere de Medine'ye saldıralım sezdirmeden. Bu planı tatbik etmek istiyorum muhakkak ben. Her yana başvurularak toplandı bir büyük ordu. Düşmanların maksadını Efendimiz biliyordu. Buna rağmen tahkik için Abdullah'ı göndermişti. Revaha'nın şair oğlu işi çabuk becermişti. Duyduğunu gördüğünü haber verdi peygambere. Buyuruldu, git bir kez daha, dökülmesin kan boş yere. Gelsin bize Üseyr dedi, beyliğini tanıyalım. Rahat dursun Hayber'inde, satmasın o bize çalım. Peygamberin teklifini Üseyr önce uygun buldu. 30 kişi mahiyetiyle Medine'ye revan oldu. Fakat o ne düşündüyse istiyordu geri dönmek. Abdullah'ın kılıcına sürtünmüştü ürkek ürkek. Revaha'nın yiğit oğlu ondan önce davranarak kılıcını çekti kından. Neye dedi caydın alçak? Bunu gören müminler de kılıçları sıyırdılar. Hainlerin başlarını tenlerinden ayırdılar. Üseyr böyle haklanınca Rebi oğlu Kinane'yi seçmişlerdi içlerinden Yahudiler Hayber Bey'i. Kinane'de Gatafan'la daha birçok oymakları kandırarak elde etti, sürükledi ahmakları. Bu yandan da münafıklar onlara çok yardım etti. Medine'den Hayber'e hep gizli gizli haber gitti. Zikaret vakası.
6. yıl içindeydi. Kinane'nin teşvikiyle Gatafan'dan seçilmişti 40 kişilik bir kafile. Baskın verip Zikare'de Zerr'i hemen öldürdüler. Peygamber'e ait olan develeri götürdüler. Şehit Zerr'in annesi de düşmanlara düştü esir. Efendimiz duydu bunu. Olmuştu çok müteessir. Çevik olan müminlerden seçildi 5 kişi hemen. Düşmanları takip için koşturuldu peşlerinden. 500 kadar kuvvetle de ilerledi Resulullah. Çıkarılan keşif kolu düşmanlara erdi sabah. Hayvanları suvarırken Seleme ok yağdırarak hainleri kaçırmıştı, memnun oldu Resulü Hak. Seleme, ya Resulallah, verirseniz 100 cengaver, şimdi dedi onları ben yakalarım birer birer. Hasmın ele düşer ise affet onu buyurdular. İnsanlığın icabını müminlere duyurdular. Takibattan vazgeçildi. Gatafan af buyurulmuştu. Ümmü Zer de bir gün kaçıp esirlikten kurtulmuştu. Yahudiler Gatafan'ı fitliyordu gece gündüz. Beklenirdi her an için Medine'ye bir tecavüz. Zikaret'te olan işin üzerinden 3 gün geçti. Efendimiz müminlerden 1600 kişi seçti. 200'ü süvariydi, piyadeydi 1400'ü. Korku yoktu içlerinde, berk ettiler Hakk'a özü. Ayrıldılar Medine'den başlarında Resulü Hak. Ali, Habbab, Sade o gün verilmişti birer sancak. Önde Ali olmak üzere yürüyüşe geçti ordu. Efendimiz o sırada amir nerede diye sordu. Amir çok gür, güzel sesli, kuvvetli bir şair idi. Güzel şiir söylemekte kendisi pek mahir idi. Buyurulmuştu, asker için şiir inşa dedi versen. Amir de, ya Resulallah, şiiri dedi, bıraktım ben. Ömer ona söyle diye işaretle verdi emir. Şu mahalde bir manzume inşa etti hemen amir. Olmasaydı inayetin, bulamazdık doğru yolu. Ne sadaka verebilir, ne tanırdık sağa solu. Ey Rabbimiz, yolunda hep feda olsun bu ten, bu can. Sen de bizi mağfiret kıl, çünkü sensin gafur olan. Hemen koşup geleceğiz biz, ne zaman çağrılırsak. Rabbim sebat lütfet, herkes yardım bekler bizden ancak. Müminlerin tekbiriyle inliyordu güm güm dağ taş. Efendimiz, sizler dedi olsanıza biraz yavaş, çünkü hitap ettiğiniz değil sağır veya uzak. Size kendi nefsinizden daha yakın Cenab-ı Hak. Katılmıştı bu orduya hamiyetli birkaç kadın. Efendimiz birisine sordu, kimden izin aldın? Hepsi birden cevap verdi, kendimizden aldık izin, elimizin emeğiyle askerlere yardım için. Susuzları su dağıtmak, yaraları sarmak için, arzumuzla koşup geldik, gelişimiz sırf Hak için. Ulu elçi Reciye dek ilerleyip karar kıldı. Orada bütün ağırlıklar kadınlarda bırakıldı. Asker Hayber üzerine yürüdüğü bir zamanda düşmanların yardımına koşmuş idi Gatafan'da. Hayber şehri kuş uçamaz, aşılmaz sarp kalelerdi. Kalelerin içindeki 20.000'den fazla erdi. Bu kaleden birisinin Merhab idi kumandanı. 1000 ere denk sayılırdı. Destan idi adı sanı. Müminlerin azıkları kavrukundan ibaretti. Hak çerisi sahbaya dek yürüyüşe devam etti. Geldi Hayber önlerine Efendimiz gece vakti. Bu sarp düşman yuvasına uzun uzun baktı, baktı. Ey Allah'ım, biz demişti, istiyoruz senden bugün, bu ülkeye ve halkına, her şeyine iyilik bütün. Onların da şerlerinden sığınırız sana ancak, gece vakti hiçbir yere saldırmazdı Resulü Hak. Bunun için sabaha dek askerini bekletmişti. Gün doğarken şehre doğru ağır ağır sevk etmişti. Peygamberin maksadını öğrenince Yahudiler her gün sabah kalelerden çıkararak 10.000 asker müminleri gözetleyip akşamüstü dönerlerdi. Yurdumuza yanaşmaya kimde cüret var derlerdi. Fakat bugün sabahleyin uyanınca şaşırdılar. Erzak ile kadınları bir kaleye taşıdılar. Hayber'e hücum başladı. Önce hücum kumandanı Mahmut tayin edilmişti. İlk gün yanıp tutuştu harp. Sıcak hele pek müthişti. Yahudiler müminlere kurtlar gibi üşüşmüştü. Mahmut bütün savaşmaktan, hararetten yorgun düştü. Güç hali ile can atınca bir kalenin gölgesine, gördü düşman kumandanı taş bıraktı tepesine. Mahmut şehir düşer düşmez Yahudiler fırladılar. Geldiler ta peygamberin bulunduğu yere kadar.
Şehit düşen kumandanın Muhammed'di biraderi. Ulu elçi ona verdi Mahmut'tan boş kalan yeri. Bu kahraman kumandan da devler gibi haykırarak düşürmüştü bir kaleyi, yardım etti Cenab-ı Hak. Mücadele tam 7 gün aralıksız sürüp gitti. Efendimiz kumandana şu sözlerle hitap etti. Bil ki yarın sancağımı cenkte zafer kazanacak bir kimseye vereceğim. Sever onu Cenab-ı Hak. Hasma arka çevirmemek onun işi gidişidir. Bu şerefe erişecek nasıl nice bir kişidir. Sahabiler umutlandı. Herkes bunu benimsedi. Efendimiz ertesi gün nerededir Ali dedi. Dediler ya Resulallah gözlerinde bir ağrı var. Gidin onu şimdi bana getiriniz buyurdular. El sürünce onun hemen gözlerinin üzerine durdu bütün ağrısızı. Güneş doğdu gözlerine. Sancağını alır almaz sordu Ali peygamberden. Dinimizi kabul için zorlayayım mı onları ben? Hak elçisi hayır dedi. Onlara sen sükunetle, güzellikle anlat dini. Hareket et bu suretle. Dikti kale karşısına sancağını şanlı Hayder. İçeriden çıkıverdi Haris adlı bir cengaver. Haris Ali üzerine aç kurt gibi saldırmıştı. Fakat Ali tez davranıp Zülfikar'ı daldırmıştı. Bundan sonra merhap çıktı. Ali ona karşı vardı. Araplar bin cengavere merhabı denk tutarlardı. Birdenbire kapıştılar. Hak Ali'ye fırsat verdi. Zülfikar'ı parlatarak onu dahi yere serdi. Devler gibi yıkılmıştı, cehenneme canı gitti. Kardeşinin öldüğünü gördü Yasir, hücum etti. Fakat aynı akıbete uğradı bu kabadayı. Allah için genç kumandan Yasir'e de verdi payı. Umumi bir taarruza girişmişti Yahudiler. En şöhretli adamları öldü o gün birer birer. Boğuşma pek çetin oldu. Uzun sürdü muhasara. Müstahkem bir kale olan Kamuz düştü bundan sonra. Müminlerden 5 şehitle Hayber işi sona erdi. Yahudiler bu savaşta 100'e yakın kayıp verdi. Eşariler. Eşariler peygamberin zuhurunu işittiler. Hemen 540 kişilik bir kafile sevk ettiler. Bunlar deniz yoluyla Medine'ye gelmekteyken attı Habeş sahiline bir fırtına tesadüfen. Cafer Habeş diyarında bu heyette görüşerek götüreyim sizi dedi. Sevindirdi onları pek. O sırada Efendimiz Hayber'i zapt eylemişti. Yanındaki müminlere şu sözleri söylemişti. Yumuşak kalpli eşariler geliyorlar, karşı varın. Onlarsa sevinerek diyorlardı, bizim yarın sevgililer dost gibi buluşmamız mukadderdir. Hasretini çektiğimiz sevgili bir peygamberdir. Peygamberle buluşunca onlar şöyle demişlerdi. Dinimizin esasını öğrenmeye geldik şimdi. Kainatın başlangıcı hakkında sen malumat ver. Buyuruldu. Allah vardı. Yokken bütün gökler ve yer. Hazreti Safiye. Dinleyiniz anlatayım ben Hazreti Safiye'yi. Dul kızıydı Huyey'in o. Huyey malum Hayber Bey. Safiye'yi Beni Nadir Bey'i olan zat almıştı. Hayber'de o öldürülmüş, Safiye'de dul kalmıştı. Dahi bir gün peygambere müracaat eyleyerek, bana dedi esirlerden bir cariye oldu gerek. Müsaade buyrulunca Safiye'yi seçti hemen. Fakat böyle pek şerefli bir mevkii haiz olan Safiye'yi hiçbir kimse Dıhye'ye denk görmediler. Peygambere bu kadını alın ancak siz dediler. Efendimiz bu teklifi siyaseten uygun buldu. Hanımları arasına Safiye de dahil oldu. Hayber Yahudilerinin suikasti. Peygamberi sunulmuştu Hayber'de bir pişmiş koyun. Yahudiler bu koyuna yapmışlardı büyük oyun. Eshab'tan Biş İbni Bera ondan bir tek lokma yedi. Efendimiz zehirlidir yemeyiniz durun dedi. Getirildi huzuruna Hayber'deki Yahudiler. Hainleri istintaka çekti o gün birer birer. İçlerinden birisine baban kimdir diye sordu. Yanlış bir ad verilince yanlıştır bu ad buyurdu. Hayır hayır hiç saklama senin baban filan kişi. Zeynep'e de söyle dedi. Niçin yaptın sen bu işi? Vaziyeti çekinmeden anlatınca Zeynep bir hayır dedi. Bu kudreti Allah sana vermemiştir. Oradaki Yahudiler hoş gör dedi bizleri sen. Bu koyunun zehirleri dokunmaz hak peygamber sen. Zehirlenip ölürseniz kurtuluruz elinizden. Fakat şuna şaşmaktayız. Zehri nasıl keşfettin sen?
Efendimiz bana dedi, yaratanın lütfu erdi. Şu koyunun eğesi cürmünüzü haber verdi. Ulu elçi onları hep bağışlamış, hoş görmüştü. Yalnız Zeynep astırıldı. Bir Müslüman öldürmüştü. Umre. 7. yıl içindeydi. Efendimiz müminlere haydin dedi, hazırlanın, yapacağız bu yıl umre. Musalaha uyarınca Mekke'ye en yakın yerde çıkarıldı silahlar hep. Korku yoktu müminlerde. Zituva'da develeri ön tarafa geçirdiler. Kasvasının üzerinde bekliyordu o peygamber. Beytullah'ı görür görmez Allahümme lebbeyk dedi. Dağlar taşlar uçan kuşlar selamladı Muhammed'i. Mekke'nin putperestleri çekildiler küskün küskün. Şehre ayak bakmaksızın eğleştiler dağda 3 gün. Müslümanlar Beytullah'ı koşa koşa dolaştılar. Onların bu tavafları devam etti 3 gün kadar. Peygamber'e yeter artık, çıkın gidin siz dediler. Zaten iş bitmiş idi. Derhal avdet eylediler. Hamza'nın bir kızı vardı. Çok sevimli ve çok hoştu. Peygamber'in arkasından amca, amca diye koştu. Ali hemen inip aldı Ümame'yi terkisine. Zeyd dahi istemişti, vermedi her ikisine. Ulu elçi hayır dedi, teyzesi en münasibi. Bunu ona vereceğim, çünkü teyze anne gibi.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: aile rehberi. Hızlı akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Psikolojik yorgunluk aslında klinik anlamda bir tanı değildir. Psikiyatrik bir tanı değildir. Yani işte bir kaygı bozukluğu, depresyon ya da bipolar bozukluk gibi bir tanı olmaktan ziyade birçok alanın birleşip kişiyi birçok farklı alandan belirtilere ittiği hale biz psikolojik yorgunluk diyoruz. Yani işte depresyonun bir tanısı vardır, belli bir özellikleri vardır ve diğer alanlarla çok bağlantılı olmak zorunda değildir. Ama ve buna sebep olan belli bir olay vardır ya da belli bir durum vardır, belli bir fizyolojik sebep vardır. Psikolojik yorgunluk birazcık daha böyle farklı alanlardan üstümüze gelen yoğunluklar sonucunda oluşan bir duruma diyoruz psikolojik anlamda. Reçetede psikolojik yorgunluk diye bir tanı yok. Sadece bunu bir klinisyen böyle görüyor ve bunu farklı alanlardaki belirtileri alıp, çünkü belirtiler bir araya geldiğinde klinik bir rahatsızlık yok ama kişinin problemi var. Problemin sebebine de biz psikolojik yorgunluk diyoruz. Aslında hayatın farklı alanlarındaki yükler arttıkça psikolojik yorgunluk da artıyor. İş yerindeki stresim arttığında, iş yüküm arttığında benim psikolojik yorgunluğa yakalanmama sebep olabiliyor. Yani şöyle bir şey yok, bu oldu ve sonucunda psikolojik yorgunluk değil de biraz daha üst üste geldi. Bu eklendi, öbürü eklendi, işte işteki stres eklendi, aile hayatında bir sorunum var ya da bir krizim var o dönem, bu eklendi, ekonomik bir zorluktan geçiyorum, üstüne o geldi, fiziksel bir rahatsızlık yaşıyorum, üstüne o geldi gibi sosyal ilişkilerde sorun yaşıyorum, patronumla sorun yaşıyorum. Aslında hani ya her şey benim üstüme geldi, her şey bugünü buldu dediğimiz hal aslında psikolojik yorgunluk. Birkaç belirtisi oluyor. Birincisi kişide yorgunluk oluyor, fiziksel bir yorgunluk. Yani hareket etme enerjisi azalıyor, bir şeyleri daha yavaş yapmaya başlıyor. Bu motor davranışları dediğimiz fiziksel davranışları yavaşlıyor. İkincisi daha böyle kızgın oluyor. Yani biz buna irritable diyoruz. Ne demek irritable? Yani böyle her şeye salça olabilecek, her şeye kızabilecek bir hale geliyor. Yani bu çocuklar bazen çok gergin olurlar ve işte olmadık sebeplere kızarlar, olmadık sebeplere ağlarlar, olmadık sebeplerden bağırırlar ya. İşte bu hal biz yetişkinlerde de bu durumda olabiliyor. Her şeye böyle kızar modda gezebiliyoruz. Yüzümüz asılıyor vesaire. Bunun dışında çabuk yoruluyoruz. Bir aktivite yaptığımızda çabuk yorulabiliyoruz.

0: diyoruz ve depresif belirtiler ortaya çıkıyor. İşte mutsuzluk olmaya başlayabiliyor. İşte zevk almamaya başlıyoruz bir şeylerden. Daha çok üzgün hissedip böyle ağlamaklı olabiliyoruz. Ağlama krizleri geçirebiliyoruz. Ya da yeme bir düzenimiz bozulabiliyor. İşte abur cubura daha fazla odaklanmamız olabiliyor. Uyku artabiliyor. Ya da yeme iştahımız azalabiliyor. Uykumuz azalabiliyor. Çünkü bunlar birbirlerinin uç noktaları. Kimisinde uyku artarken çünkü sorunlarla baş edebilmek için uyur. Kimisinde de uykusu kaçar gece boyu. İşte zihninde habire o düşünceler dönüp durur. Bir yandan da dikkat dağınıklığı çok sık olur. Neden? Çünkü odaklanamaz artık. Yani fiziksel olarak artık bir şeyleri takip etmek onun için zor olur. Bunun yanında kaygılar artar. Gündelik hayatımızdaki kaygılar artabilir. İlişkisel kaygılarımız artabilir. Başarıya dair kaygılarımız artabilir. Ve performansımız düşer. Yaptığımız herhangi bir işte performansımız düşer. Ana belirtileri bu saydığımız alanlar olabilir. Son 100 yıldır yaşadığımız dünya çok hızlı bir dünya. Hatta son 50 yıldır belki 20 yıldır yaşadığımız dünya. Çünkü bundan önce düşündüğümüzde bir kişi sabah kalkıyordu. Yaptığı iş, gittiği kilometre çok kısa oluyordu. İşte evinden tarlasına gidiyordu ya da evinden okuluna gidiyordu. Oradan geri geliyordu. Yürüyerek gidebiliyordu, yürüyerek gelebiliyordu. İşte bir yere gitmek istediğinde planlaması gerekiyor. İşte Fatih'ten Üsküdar'a gelecek kişi. Şimdi bugün çok kolay atlıyor Marmara'ya geliyor. Sabahtan akşama Üsküdar'da çalışıyor. Akşam evine gidiyor, Fatih'te kalıyor. Ama eskiden Fatih'ten Üsküdar'a gelmek, yani daha doğrusu çalışmak için gelmek dediğimizde insanlar ne diyorsun ya, niye böyle bir şey, git Üsküdar'da yaşa o zaman. Doğrusu da bu. Yarış yok. Çok böyle bir şeyler için çabalamıyorduk. Bu kadar çok koşturmuyorduk. Ama bugün koşturup duruyoruz. Neden? Çünkü oraya yetişmem lazım. İşe yetişmem lazım. Okula yetişmem lazım. Daha fazla bir şey, bilgi öğrenmem lazım. Daha fazla etkinliğe katılmam lazım. Bütün bunlar aslında bizdeki yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu artabilir. Elbette bunu doğru yapılandırabilir ise zihninde ya da kalıcı hale getirmiyor ise bu yorgunluğu kendi üzerine böyle alıp benimseyip onunla devam etmek istemiyorsa durumlar değiştiğinde o yorgunlukta yavaş yavaş atılabilir. Ama pasif bir şekilde atılma yöntemi yok bunun. Pasif olacağım, durumlar değişecek ve ben yorgunluğum kalkacak. Yok, dinlenmem lazım yorgunluk için. Fiziksel bir yorgunluğu düşünelim diyelim işte. Köpek kovalıyor beni, koşuyorum. Köpek kovaladı, koştum. Sonrasında benim o yorgunluğumun geçebilmesi için bir soluklanmam lazım. Oturup dinlenmem lazım. Bir su içmem lazım. Bacaklarımı dinlendirmem lazım. Ama ben onu yapmayıp yürümeye ya da işte yaptığım işi devam ettirmeye çalışırsam dinlenemeyeceğim. Fiziksel yorgunluk devam edecek. Aynı şey bu psikolojik yorgunlukta da lazım. Fakat buradaki dinlenmekten kastımız pasif olmak değil. Fiziksel hareketlilik ve fiziksel işte sosyal ortamlarda bulunmak, kendi fizyolojimizi harekete geçirmek, bazı davranış örüntüleri ortaya çıkartmakla oluyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Kâne izen kesefetiş şemsü vel kameru sallâ hatta yenceliye. Güneş veya ay tutulduğu zaman Efendimiz namaza dururdu. Açılıncaya kadar, o tutulma hadisesi geçinceye kadar namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Min ve oğlu İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Sahabe dediler ki Rıdvanullahi aleyhim ecmain, bak Peygamber Efendimizin çocuğu öldüğü için, mübarek bir varlık olarak o vefat ettiğinden güneş böyle tutuluyor filan deyince Efendimiz hutbe irad etti. Güneş ve ay Allah'ın varlığına delalet eden büyük varlıklardır. Onlar bir kişinin ölmesiyle, yaşamasıyla ilgili olarak tutulmazlar diye o zamandan insanların yanlış düşüncelere saplanmamasını hemen beyan eyledi. Efendim kendisi de bu büyük hadise olduğu zaman heyecan verici bir hadisedir tabi. Hala gazetelerde bile bugün efendim güneş tutulacak, şu saatten şu saate kadar görülecek filan diye yazar ve herkes de camları isler ve biraz böyle şey yapıp böyle seyrederler filan. Güneşin resmi çekilir şeylerde. Ertesi gün gazetelerde bakarsın. Mühim bir hadise yani. Böyle bir önemi var. Peygamber Efendimiz böyle önemli hadiselerde en önemli işi olan namaz kılmayı yapar. Allahu Ekber, Rabbinin huzuruna duruyor. Yani onu yaratan Allah, onu döndüren Allah. Tabi güneş niye tutuluyor? Güneş tutulması dediğimiz hadisene, dünyanın etrafında ay fıldır fıldır dönerken efendim güneşle dünyanın arasına geliyor. Biz gündüz efendim o oraya geldiği için güneşin önünü biraz öyle karanlık veya gölge olarak görüyoruz. Ayın kapatmasıyla yani güneş tutulması bu. Ay tutulması hadisesi nedir? Mehtap olduğu zaman, dolunay olduğu zaman dünyanın güneş arkasında olduğundan aşağı taraftan ayın yüzünü dolunay yapıyor, parlatıyor, aydınlatıyor ama bu taraftan da biraz böyle kayıp eğer dünya gölge yapmışsa, ayın üstüne gölge yapmışsa bir ara, çünkü dönerken bir ara bu gölgeye gelir, ondan sonra çıkar. O zaman dolunaydı ama Allah Allah birden karardı. Hay Allah bilmem ne falan, 15-20 dakika sonra bakıyorsun gene dolunay oluyor. İşte dünyanın gölgesi düştüğünden. Demek ki güneş tutulması ayın güneşin önüne gelmesinden dolayı, ayın tutulması da dünyanın gölgesinin ayın üstüne düşmesinden dolayı oluyor. Bunlar iki gök hadisesi. Ama Allah'ın bu yeri göğü yaratmasında, güneşi ve ayı yaratmasında sonsuz hikmetler var. Dünyanın etrafında ayı döndürmesinde, ayı ve dünyayı güneşin etrafında döndürmesinde, dünyayı kendi etrafında topaç gibi döndürmesinde nice nice büyük kudretler, ibretler, hikmetler var ki insan alim olduğu zaman anlar ve tebarekallahu ahsenül halikin der. Ya Rabbi sen ne yüce yaratıcısın, ne kudret sahibisin, ne mübareksin ya Rabbi diye hayranlığını ifade eder.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

ey peygamber, muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Biliniz ki Resulünüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber

0: olarak gönderdik. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an ile hem de son hak din İslam ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1: Bir haberimiz var.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır.

0: Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: ...90 Saniyede Edebiyat.
3: Atasözü. Halk bilgeliğinin sesi. Atasözleri bir milletin yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyim, gözlem ve hayat tecrübesinin süzülmüş hali. Kimin söylediği bilinmez. Zamanla söyleyeni unutulmuş, halkın ortak malı haline gelmiştir. Bu yüzden atasözleri yalnızca birer söz değil, ortak bir bilgelik mirasıdır. Atasözü insana öğüt ve ders veren, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan kısa, özlü ve veciz ifadelerdir. Adam sözünden, deli gözünden belli olur. Dünya malı dünyada kalır. Doğru yoldan giden yorulmaz gibi örneklerde hem gözlem hem ahlaki ölçü bir aradadır. Atasözleri halkın diliyle düşünmesinin en berrak örnekleridir. Kelimelerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanılır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Her horoz kendi çöplüğünde öter gibi ifadelerde yaşam deneyimi, mecaz, kinaye, teşbih ve tezat gibi edebi sanatlarla dile gelir. Bu yönüyle atasözleri hem dil zevkinin hem de düşünce inceliğinin ürünüdür. Atasözleri ölçülü, kimi zaman uyaklı ve ritmik yapıya da sahiptir. Bu özellik onların akılda kalıcılığını artırır. Bu nedenle konuşmaların tadı tuzu, yazıların can damarı olurlar. Tarihi kaynaklara baktığımızda atasözlerinin Türk kültüründe çok erken dönemlerde yer aldığını görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk ve Dede Korkut hikayeleri atasözlerinin ilk örneklerini barındırır. Ancak bizde bu sözleri sistemli biçimde toplayan ilk eser, Şinasi'nin 1863 tarihli Durub-ı Emsali Osmaniye adlı kitabıdır. Vecizeden farkı söyleyenin belli olmaması, deyimden farkı ise bir hüküm bildirmesidir. Yani atasözü yalnızca bir sözcük kalıbı değil, hayata dair kesin bir yargı, bir yaşam ölçüsüdür. Sonuçta atasözleri milletin hafızasında yankılanan hikmetli sözlerdir. Bir cümlede bir çağın tecrübesini, bir neslin sesini taşırlar. Bu yüzden atasözü aklın süzgeci, dilin inceliğidir.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.

0: kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: İza re'el hilal kal hilalu hayrin. Elhamdülillahi lezî zehebe bi şehri keza ve câe bi şehri keza es'elke min hayri hazret şehri ve nurihi ve bereketihi ve hüdâhu ve tuhuruhu ve muafati. Hilali gördüğü zaman derdi ki bu hilal hayır hilali olsun. Şu geçtiğimiz ayı bitiren, bu yeni ayı getiren Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi, ben senden bu ayın hayrını isterim, nurunu isterim, bereketini isterim, hidayetini isterim, paklığını, temizliğini isterim, afiyetini isterim diye dua ederdi. Elini açar. İşte bak, çeşit çeşit dualarını görüyorsunuz. Tezgahın üstünde, efendim sergide Resulullah Efendimizin türlü türlü güzel güzel duaları, beğen beğendiğini al, hangisini zihnine yerleştirirsen yerleştir. Sen de böyle fırsatlarda böyle güzel dualar eyle.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zümer Suresi 1-31. Ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Zümer Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 75 ayettir. 53 ila 59. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Zümer, 71 ve 73. ayetlerde geçtiği üzere zümreler, gruplar demek olup adını da buradan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Resulüm! Şüphesiz biz bu kitabı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla, gönülden bağlı olarak kulluk et. İyi bilin ki

yarattıklarından dilediğini seçerdi. O yücedir, bundan münezzehtir. O tek ve kahretmede sonsuz güç sahibi olan Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak olarak ve hikmetle yarattı. O, geceyi gündüzün üzerine sarar, gündüzü de gecenin üzerine sarar, her birini uzatıp kısaltır. Güneşi ve ayı emri altına aldı ve insanların faydasına verdi. Her biri muayyen bir vakit için yörünge ve mihverinde cereyan etmektedir. İyi bilin ki o mutlak galiptir, çok bağışlayandır. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan, onun maddesinden eşini meydana getirdi. Size deve, inek, koyun, keçi gibi hayvanlardan 8 çift yarattı. Sizi annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde nutfeden başlayarak bir yaratıştan öbür yaratışa geçirerek yaratıp duruyor. İşte ancak bunları yapan Allah Rabbinizdir, başkası değil. Mülk O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Böyleyken nasıl O'na iman ve itaatten çevriliyor, başka Rabler ediniyor, onlara kulluk ediyorsunuz? Eğer küfre saparsanız, şüphesiz Allah'ın sizin imanınıza ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları için küfre razı olmaz. Eğer şükreder, iman ve itaat ederseniz, sizin faydanız için ondan razı olur. Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. Nihayet dönüşünüz yalnız Rabbinizedir. O size yapmakta olduklarınızı haber verir. Çünkü O gönüllerde gizli olanı bilir. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yürekten yönelerek ona dua eder. Sonra Allah ona katından bir nimet verdiği, kurtulup rahata erdiği zaman evvelce ona yalvarmış olduğunu ve asıl kurtaranı unutur da onun yolundan sapmak ve saptırmak için bizi falancalar kurtardı diyerek Allah'a bir takım eşler koşar. Resulüm de ki, sen küfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin. Yoksa o, sadece sıkıntıdayken dua eden kimse, hiç ahiretin dehşetinden korkan ve Rabbinin rahmetini uman, gece saatlerinde secde edip ayakta durarak taat ve ibadet eden kimse gibi midir? De ki, bilenlerle bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey iman eden kullarım! Rabbinizin emrine uygun yaşayıp azabından sakının. Bu dünyada iyi hareket edenlere bir güzellik vardır. Allah'ın toprağı geniştir. Dinin gereğini ve hükümlerini rahatça yaşayacağınız yere göç edebilirsiniz. Ancak Allah yolunda taviz vermeden yaşamak için göç etmeye sabredip dayanıp direnenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, ben dini yalnız Allah'a halis kılarak ihlasla ona kulluk etmemle emredildim. Ve yine Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, eğer Rabbime karşı gelirsem şüphesiz ben büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a halis kılarak, ihlaslı olarak yalnız O'na kulluk ederim. Siz de O'ndan başka dilediğinize bağlanıp kulluk edin. Yine de ki, asıl böyle yaparak aldananlar, ziyana uğrayanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de kendine bağlı olanları ziyana uğratanlardır. Dikkat edin, bu apaçık ziyanın, aldanmanın ta kendisidir. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında da ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! O halde benim emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en

0: güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Üzerine azap kelimesi hükmü hak olan kesinleşmiş kimseyi, o ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Fakat Rablerinin emirlerine uygun yaşayanlar var ya, kafirlerin üst ve altlarındaki ateşe karşılık onlar için cennette alt tarafından ırmaklar akan üst üste yapılmış köşkler var. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Allah kimin göğsünü niyet ve isteğinden dolayı kabiliyet ve duygularını İslam'a açmışsa, o Rabbinden bir nur üzerinde olmaz mı hiç? Artık kalpleri Allah'ı anmaya, onun hükümlerini kabullenmeye karşı katılaşmış, böylece insani fıtratını kaybetmiş, dünyalıklara ve nefsine tapmış olanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte, hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli müjde ve tehdit, rahmet ve azap, cennet ve cehennem gibi bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir. Sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kıyamet günü o kötü azaptan elleri boyunlarına bağlı olduğu için kendisini yüzüyle koruyan kimsenin hali nicedir. Zalimlere kazandıklarınızın karşılığını tadın denilir. Onlardan evvelkiler de peygamberlerini yalanladılar. Bu yüzden farkına bile varamadıkları bir yerden kendilerine azap geliverdi. Allah böylece onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Onu hiçbir eğriliği olmayan, pürüzsüz bir Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece ona uygun yaşayıp inkardan ve şirkten sakınsınlar diye. Allah birçok ilaha kulluk edenle bir tek Allah'a kulluk eden hakkında kendisine emir vermede çekişen ortak efendilerin sahip olduğu hizmetkar bir adamla yalnız bir tek kişiye boyun eğmiş bir adamı misal getirdi. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Hamd yalnız Allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler. Resulüm, şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra ey insanlar, şüphesiz siz Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Zümer Suresi 1-31. Ayetleri dinlediniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. Ama mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İfrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İfrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferinin bu yıl Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Köşan doğumlarının Hicri 91. yıl döneminde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla iade edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosfer buluşturacak program 13 Zafer 1448 tarihine denk gelen

27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla 06'da tamamlanacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Said Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, dualarla ve özel programlarla yad ediliyor. Bu vesileyle okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. İslam The Lifestyle Merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın nüfusunun büyük bölümünün gayrimüslimlerin oluşturduğu Victoria eyaletinin Melbourne şehrinde faaliyet gösteren Mahmut Esat Yoşan Vakfı'na bağlı İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'ı yakından tanımak isteyen farklı inançlardan ziyaretçilere kapılarını açıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Bünyesinde helal ürünlerin sunulduğu bir kafe, eğitim programlarının gerçekleştirildiği derslikler, seminer ve kültürel etkinlik alanları bulunan merkez, çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Merkezde yürütülen çalışmalarla İslam'ın yalnızca bir inanç sistemi değil, hayatın her alanını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu ziyaretçilere farklı etkinliklerle anlatılıyor. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren İslami Bilgilendirme Merkezi ise İslam hakkında merak edilen sorulara cevap vererek farklı inançlardan gelen ziyaretçilere güvenilir bilgi sunuyor. Hazırlanan dijital içerikler, basılı yayınlar ve sanat çalışmaları aracılığıyla İslam'ın temel esasları tanıtılırken bugüne kadar çok sayıda kişinin de bu süreç sonunda Müslüman olmasına vesile olundu. Son örneklerden biri ise 5 Temmuz'da gerçekleştirilen Halk Günü etkinliğinde yaşandı. Etkinliğe katılan Avustralyalı Jackson, merkezde edindiği bilgiler ve yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olma kararını açıkladı. Katılımcıların huzurunda imam eşliğinde şehadet getiren Jackson'a "Seni bugün buraya getiren neydi?" sorusu yöneltildiğinde cevabı tek kelimeyle "Allah" oldu. İslam The Lifestyle Merkezi gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetlerini ve İslam'ı seçen kişilerin ilan veren hikayelerini sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Haberi fotoğraflarıyla Akra Medya'da da bulabilirsiniz. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık gelirken, israf edilen gıdanın yalnızca 1/4'üyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen

0: Gelen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Plastik ürünler hayatın her alanını kuşatıyor. Dünyayı etkisi altına alan plastik kirliliğinin çevrenin yanı sıra insan sağlığı üzerinde de ciddi riskler oluşturduğu belirtiliyor. Yayınlanan bir rapora göre plastiklerin büyük bölümü tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Bugüne kadar üretilen yaklaşık 8 milyar ton plastiğin yalnızca %10'u geri dönüştürülebildi. Fosil yakıtlardan üretilen plastikler üretim sürecinde hava kirliliğine neden olurken kullanım sırasında toksik kimyasalların vücuda geçmesine, atık hale geldiklerinde ise mikroplastiklere dönüşerek su, hava ve gıda yoluyla insanlara ulaşmasına yol açıyor. Araştırmalar mikro ve nanoplastiklerin kanda, beyinde, anne sütünde, plasentada ve kemik iliğinde tespit edildiğini ortaya koyuyor. Dünya genelinde plastik atıkların önemli bir bölümünün açık alanda yakılmasının hava kirliliğini artırdığına da dikkat çekiliyor. Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncel, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncel, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır ancak yaz aylarında da klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla karşılaşıyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablo oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Yurdun güney ve doğu kesimleriyle Trakya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç olmak üzere. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da Kırklareli, Edirne, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van ve Antalya'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Ayrıca özellikle Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri için kuvvetli yağış uyarıları da yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Bursa 32, Manisa 35, İzmir 34, Antalya çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 33, Hatay sağanak yağışlı 30, Ankara ve Eskişehir 30, Bolu 26, Zonguldak 25, Trabzon sağanak yağışlı 26, Erzurum aralıklı sağanak yağışlı 22, Malatya parçalı bulutlu 33, Diyarbakır 36, Mardin 35 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 44, Medine 40, Özbekistan 36, Saraybosna parçalı bulutlu 27 ve Melbourne 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun başında Niğde-Pozantı Otoyolu Ereğli kavşağında, Artvin-Erzurum yolu üzerindeki tünellerde, Seydişehir-Akseki-Manavgat, Samsun-Çarşamba-Terme, İnegöl-Bozüyük güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada bir

1 dolar 46.85, 1 avro 53.47 Türk lirası, altının gramı ise 6.112 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak üzerine konuşulacak. 16.15'te dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl üzerine konuşulacak. 17'de dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

0: İlk nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10.000'i bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 3030.

Görünen sıfatındır. Anı gören zatındır. Gayri ne hacetindir? Sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

0: ve sonunda sadece ona döneceğiz.
1: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapa sağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minezzulumâti ilennûr. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
0: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan li

0: الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O, sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını veren.

0: Bilendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَافَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
0: Sesini yükseltsen de alçaltsan da fark etmez. Çünkü o fısıltıyı da ondan daha gizlisini de bilir. O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.

0: أأنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecehah. Lehul hukmu ve ileyhi turca'un.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ اِلَيْهِ الْمَصِيرِ
1: Ha, mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve

0: فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona, dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: insanın sevmesi ve sevilmesi ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İfrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İfrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferinin bu yıl Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla iade edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosfer buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla 06'da tamamlanacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, dualarla ve özel programlarla yad ediliyor. Bu vesileyle okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@

0: akra.media posta adresine yazabilir ya da Akremedya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 1/3'üne karşılık gelirken, israf edilen gıdanın yalnızca 1/4'üyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncel, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncel, bronşitin yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğünü belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır ancak yaz aylarında da klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla karşılaşıyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablo oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Yurdun güney ve doğu kesimleriyle Trakya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç olmak üzere, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da Kırklareli, Edirne, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van ve Antalya'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Ayrıca özellikle Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri için kuvvetli yağış uyarıları da yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul 30, Bursa 32, Manisa 35, İzmir 34, Antalya çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı 33, Hatay sağanak yağışlı 30, Ankara ve Eskişehir 30, Bolu 26, Zonguldak 25, Trabzon sağanak yağışlı 26, Erzurum aralıklı sağanak yağışlı 22, Malatya parçalı bulutlu 33, Diyarbakır 36, Mardin 35 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak üzerine konuşulacak. 16.15'te dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu akıl üzerine konuşulacak. 17'de dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al programı, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinleyin.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Bu haftaki programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolog danışman Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Mürşit Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
2: Şükür, hamdolsun, sizler de iyisiniz.
1: Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Evet, bugün sizinle bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Özellikle bu bugünün dünyasında ebeveyn çocuk ilişkisi ve iletişimi nasıl olmalı? Yine bugünün dünyasının ebeveynler açısından hangi zorlukları ve kolaylıkları barındırdığını da öğrenmek isterim sizden. Ve bir de tabii ki aslında biz bugünün dünyasındaki ebeveyni konuşurken bugünün dünyasında çocuk olmaya da değiniriz inşallah programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde. Öncelikle dilerseniz şu hep bugünün dünyası diyoruz ya, nasıl bir dünya? Evet. Bizim için bunun tanımıyla, bunun değerlendirmesiyle, durum tespitiyle başlar mısınız? Buyurunuz.
2: Tabii ki. Tüm dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Tabii şimdi çocuklarımızla ilgili iletişimde en çok bugün anne babasının serzenişte bulunduğu, şikayet ettiği şey, çocukları anlamakta güçlük çekiyoruz, yönetmekte güçlük çekiyoruz ve işte kaygılarımız, korkularımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz diyorlar. Buradaki temel yapıya baktığımızda şöyle bir yüzyılın içerisindeyiz. Dünya tarihine baktığımızda hiçbir dönem bu kadar hızlı dönüşmemiş, değişmemiş. Dolayısıyla geçmiş yüzyılla bu yüzyıl arasında ciddi farklılıklar ve açılımlar var. Dünün anne babasıyla bugünün anne babasına baktığımızda bile uygulama noktasında çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi, dediğim gibi, farklı bir yüzyılda biz doğduk, bugün de farklı bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz, biz geçmiş yüzyılın çocuklarıyız. Bugünkü çocuklar da bu yüzyılın çocukları. Bizim dönemimizdeki sosyal şartlar, çocuk yetiştirme kültürleri çok farklıyken, bugünkü uygulamalara baktığımızda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı mecralara da çok daha kolay bir şekilde sosyal medya iletişim araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabildiği için birçok şeyi daha fazla kıyaslama imkanı bulabiliyoruz, değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu manada biz tabiri caizse aslında terlik metoduyla yetiştirildik.
1: Evet.
2: Bu noktada sokakta büyüdük, toprakta büyüdük, köyde, mahallede büyüdük. Bugünkü çocuklara baktığımızda daha steril ortamlar, daha düzenli, daha planlanmış, daha standart ortamlarda aslında yaşıyor çocuklarımız ve biz de bu yüzyılda aynı çerçevenin içerisindeyiz. Yani baktığımızda bir apartman dairesi dediğimiz bir kutudan tekerlekli servis dediğimiz başka bir kutuya, oradan da sınıf dediğimiz başka kutuya giren bir yapının içerisinde çocuklarımız. Tamamen tasarlanmış ve standart bir yapıda. Bizim çocukluğumuzla kıyaslayacak olursak biz daha doğal bir ortamda yetiştik. Evet, daha sıkıntılı, daha problemli yetiştik ama bugünkü anne babalar olarak baktığımızda, ama daha doğaldık, daha insani ilişkiler, sosyal ilişkiler daha yoğundu. Ben kendi adıma şöyle bir örneklendirme yapacak olursam, ki birçoğumuzun hikayesinde benzer noktalar vardır. Annem rahmetli Kur'an kursu hocasıydı, hafızdı. İşte ben okuldan gelirdim, o Kur'an kursu hocalığına devam ederdi. Dolayısıyla eve geldiğimde okuldan erken çıkardık, kimse yok. Sokakta oynarken bizim mahallede işte Ayşe teyze, Fatma teyze, neyse artık hangisiyse, ya gel senin karnını açtır, sana bir ekmek arası yumurta yapayım ya işte patates kızarttım diyerek çok rahatlıkla insani ilişkilerin ve hatta hayatın içerisindeki şefkatin, merhametin, ilginin de yaşandığı bir ortamdaydık. Belki anne babamız çalışıyordu, çok fazla vakit ayıramıyordu ama yaşadığımız sosyal ortam bize değerli olma noktasında, kendimizi o hayatın içerisinde var olduğumuzu hissettirme noktasında güzel bir zeminimiz vardı. Bugünkü yüzyıla baktığımızda bu tasarlanmış hayatta, sosyal hayattan kopuş, ailedeki diğer büyük aileden küçük aileye geçişin neticesinde de daha daraltılmış bir yapının içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Bu en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bir diğer boyutta eğitim öğretim süresindeki baskıları da işin içine katabiliriz.

0: yapabiliriz? Yine kendi bugünkü anne babanın kendi çocukluğumuza baktığımızda bu kadar ders takibi, test takibi, bu kadar yoğun ödev takibi yaşanmıyordu. Kendi halimizde düşe kalka, ine çıka doğal bir hayatın içerisinde yaşarken bugün adeta çocuğa nefes aldırmayacak kadar evde de ödev kontrolü, okulda ödevini yaptın mı, parmak kaldırdın mı, kaç aldın diyerek aslında tamamen çocuğu baskıladığımız ve belli bir kalıbın içerisine sokmaya çalıştığımız bir denklemin içerisindeyiz. Bu yüzden de çocuklarımızla iletişimde de kendi geçmiş yüzyılımızdaki algılar ve bugünkü yüzyılın ihtiyaçlarının dengesini kurmakta ciddi manada zorlanıyoruz. Evet. Ve bu yüzden de çok ciddi sıkıntılar çıkıyor diyebiliriz.
1: Mürşit Bey, konuşmanız içerisinde bugünkü yüzyılın tanımlarken, değerlendirirken, bize özetlerken tasarlanmış hayatlardan bahsettiniz. Bu tasarlanmış hayatlar hem çocuk açısından hem de ebeveyn açısından ne gibi zorluklar ve kolaylıkları beraberinde getiriyor?
0: Tabii aslında tasarlanmış hayat öncelikle konfor sağlıyor bize, kolaylık sağlıyor ama hayatın işleyişine aslında aykırı bir zemin içerisindeyiz. Niye? Doğal hayatta zorluklarda, sıkıntılarda, problemler de aynı zamanda kişinin gelişmesine, kendini bulmasına, o problemlerle baş edip kendine olan güvenini inşa etmesine ciddi manada katkı sağlayan bir süreç. Ama bugünkü konfor hayatını düşündüğümüzde, o standart tasarlanmış hayatı düşündüğümüzde problemlerin minimize edildiği, her şeyin en iyi şekilde çözümlenebileceği bir ortamda yaşadığımız zaman çocuklarımız daha zayıf yetişmeye başlıyor. Güçsüz yetişmeye başlıyor. Bu da aslında çocuklarımızın bu yüzyılda yaşları ilerledikçe karşısına çıkan problemlerle yüzleştiğinde bu problemlerle baş edebilme becerisinin de aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu tasarlanmış hayat dediğimizde ne kadar bu tasarlanmış hayatın dışına çıkabilirsek, bunu nasıl yaparız? Biraz daha yine tasarımının içerisinde ama çocuğun yeteneklerini, ilgisini, merakını ortaya çıkarabileceği farklı sosyal faaliyetler, etkinlikler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler içerisinde olmak bu kalıbı biraz esnetir. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri bu kalıbı zorlar. Bugün gençlerle çalışmalarımızda şu dikkatimizi çekiyor. Birçok anne babanın en büyük şikayeti işte sosyal değil, efendim işte daha içine kapanık veya işte sorunlarla mücadele etme noktasında zayıf gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hatta daha ileri boyutta daha farklı problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenine baktığımızda gençler, çocuklarımız o steril hayatın getirdiği kalıbın içerisinde belli bir düzeni tutturuyorlar ve oradan çıkamıyorlar. En basitinden okul başlar, işte akraba ziyaretine gideceğizdir, bayram ziyaretine gideceğizdir, işte cenaze vardır, düğün vardır. Sen otur ödevini yap, testini yap, testini çöz. Yani okuldan beklenenleri karşılama adına biz farkında olmadan çocuğumuz daha iyi olsun diyerek kendi elimizle çocuğu aslında sosyal hayattan soyutlamaya başlıyoruz, koparmaya başlıyoruz. Bu ciddi manada çocuğun gelişmesini engeller. Şimdi çocukluk dönemi hayatı anlamlandırdığı, hayatı nasıl bir yer, nasıl bir ortamda yaşıyorum diye tanımladığı bir zemindir aslında çocukluk dönemi. Biz çocuklukta çocuğa ne sunmuşsak o sunduğumuz şeyle hayatını devam ettirir. Yani aslında yazılım dönemidir. Biz odadan çıkarmayıp, test kitaplarından, işte ödevlerden çıkarmayıp çocuğu daha dar bir alana sevk edersek eğer, bu ilerleyen yaşlarda da aynı sorunun daha büyümüş olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Geçen bir babamız diyor ki, hocam çocuğum pazara bile gitmekten çekiniyor, istemiyor. Bu konuda çok isteksiz, hatta biraz da gördüğüm kadarıyla ürkek davranıyor. Dediğinde hikayesine baktığımızda, çocuğun yetiştirilme sürecine baktığımızda başarı odaklı, ödev odaklı, işte okul hayatında başarılı olduğunda hayatta da başarılı olacağı zannedilerek oluşturulmuş mekanizmanın içerisinde çocuk geliyor ama hayatın gerçekleriyle daha sosyal olması gerektiği, daha aktif olması gerektiği bir dönemde çocuğun refleksleri gelişmediği için, bu konuda kendisi beslenmediği için ciddi manada da problemler yaşadığını görüyoruz ve bugünkü gençlerin yaşadığı problemlerin çoğunun temelinde bu var. Tabii ki bunun beynin ihtiyacı var, bünyenin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Oturduğu yerde sosyal medyayla kapatmaya çalışıyor. Arkadaş evet. ilişkilerini oynadığı oyunda, işte değişik sosyal mecralarda arkadaşlarıyla iletişim geçirerek bu yönünü de çocuk tamamlamaya çalışıyor.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi başarı odaklı bir hayat sistemi kurgulanan, ebeveynler tarafından kurgulanan hayat içerisinde çocuğun yaşadığı sıkıntılara değindiniz. Burada peki ebeveynlerin günümüz dünyasında çocuklarla ilişkisinde ve iletişiminde bu yapıyı nasıl dizayn etmesi lazım sağlıklı bir şekilde?
0: Ya aslında şöyle, bizim en büyük sıkıntımız şu. Biz bu yüzyılda özellikle Tanzimat'la birlikte farklı insan algısı, insanı daha doğrusu farklı tanımlayan, farklı algılayan bir mekanizmanın içerisinde büyümeye başladık. En yalın haliyle öncesinde nedir öğrencinin tanımı Osmanlı'da? Talebe idi. Sonrasında ilerleyen süreçte talebe öğrenciye dönüştü. Kavramlar değiştikçe iletişim şeklimizde doğal olarak değişmeye başlıyor. Buradaki en basit iki tane kavramın değişimi neye neden oldu? Talebe dediğimizde talep kelimesine bakıyoruz. Talep eden, yani istidadı, yaratılışı, ilgisi, merakı neyse ona sevk edilen, yönlenen bir yapıdan söz ederken günümüz yüzyılında insan algısı şunu söylüyor bu yüzyıldaki eğitim anlayışı. Sen neyle geldin beni ilgilendirmez. Ben zaten ahirete inanmıyorum. Mevcut eğitim felsefesinden bahsediyorum. Tüm dünyada hakim olan eğitim felsefesi. Biz ne kadar dindar olursak olalım şu anda biz el an bunu da kullanıyoruz maalesef. Yeteneğine, ilgisine, Allah'ın ona vermiş olduğu istidada bakmadan sunulan çerçeveye adapte etmeye başlıyoruz çocuğu. Ve burada ısrarla başarılı olmasını istiyoruz. Şöyle somut bir örnekle izah edeyim. Bir sincap düşünün. Bir de tavşan, ikisi birbirine benziyor. Ceviz ağacının dibindeler. İkisine de diyor ki ceviz toplayacaksınız. Şimdi sincap keyifle söylememize bile gerek kalmadan, anahtar şey bakın orası, söylememize bile gerek kalmadan fıtratında, istidadında, yaratılışında zaten o olduğu için onu yapacak, keyifle yapacak ve yorulmayacak zaten. Ama tavşandan ben bunu istediğimde tavşan ister istemez yapamayacağı için kendini yetersiz hissedecek, değersiz hissedecek ve bozulmalar başlayacak baskıladığımız oranda. Bugünkü öğrenci anlayışımızı buna benzetebiliriz. Çocuğun merakı, ilgisi, hazır bulunuşu hiç buna bakmaksızın direkt çocuğa yüklenmeye başlıyoruz. Başarı başarı. İyi de neye göre başarı? Neyin başarısı? Bizim öncelememiz gereken şey Allah neyle yaratmışsa o yarattığı şeyin başarısına aslında yönelik bir yaşantısı var o çocuğun, o yapının. Cüneydi Bağdadi'nin bir sözü var. Der Allah kuluna hangi misyonu yüklemişse o misyona uygun yeteneklerle, özelliklerle dünyaya gönderir. Şimdi her birimizin bir yaratılış amacı var. Bir hedefi var, bir inancı var ve eşrefi mahlukat olarak değerlendiriliyoruz. İşin bir maddi boyutu var, bir de manevi ahiret boyutu var. Bu çerçeveden ele aldığımızda aslında başarı kelimesi çok daha basit, çok daha çıkarcı ve çok daha işin nefsi boyutunu besleyen bir kavram. Oysa insan çok yönlüdür, akıl yönüyle, kalp yönüyle çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Ama ben bunu, bu özellikleri, yetenekleri başarı odaklı ve yapısına bakmaksızın belli bir çizgide tutmaya başlarsam aslında çocuğun da ritmini, yaratılışını, dengesini bozmaya başlıyorum. En büyük problem de burada başlıyor zaten. Bir diğer boyutta ister istemez tabii bu konuya girince de eğitim öğretim sürecine de dokunma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü çocuğu doğru yaklaşmadığımız takdirde en çok bozan süreç özellikle anaokulu ilkokul dönemindeki dokunmalarımızdır. Çocuğun en zayıf, en narin, en hassas olduğu dönemler. Şimdi bu noktada tabii şunu da ifade etmek lazım. Bu biraz daha ufkumuzu açabilme adına neyi kastettiğimi ifade edebilme adına yine birkaç kıyasla açmak istiyorum burayı. Mesela Osmanlı'dan bir bakayım bir de günümüz yüzyılından da örnekler vereceğim. Osmanlı'dan baktığımızda mesela ilkokul çocuğunda Sıbyan mekteplerinde çocuğun okula gitme saati ne zaman başlar acaba? Ne zaman başlardı diye sorduğumuzda bazen seminerlerde sorarım. Sıbyan mekteplerinde çocuk ne zaman okula başlardı sizce Osmanlı'da? Genelde alınan cevap sabah namazından sonra diye bakılıyor, değerlendiriliyor. Çünkü yani İslam devleti tabii ki ondan sonra olması lazım. Oysa çocuk söz konusu olduğunda denklem farklıdır. Bizim için sabah namazından sonra uyumamak gerekliyken çocuk açısından baktığımızda çocuğun denklemi çok farklı. Osmanlı'da çocuğun okula başlama saati çocuk uyandığında başlıyor. Çok çok enteresan bir nokta burası. Sistemini de ona göre kurmuş. Yani ne zaman uyanırsa bugünün ihtiyacıyla yarının ihtiyacı değişebilir. Çocuğun genel manada ihtiyacı değişebilir. Bu enteresan, üzerinde durmamız gereken bir nokta. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Çocuk uyku ihtiyacı var. Allah ona hakkı vermiş. Sistem öyle diyor Osmanlı'da. Allah ona o hakkı vermiş, ben dokunamam diyor. Ama biz sisteme bakarak çocuğun Allah'ın vermiş olduğu o yeteneğini, o ihtiyacını elinden almaya başlıyoruz ve sabahın çok erken saatlerinde çocukla mücadele etmeye başlıyoruz, çatışmaya ve savaşmaya başlıyoruz.
1: Ve burada da çatışmaların olması çok normal aslında, değil mi, çocuk cephesinden bakarsak?
0: Tabii ki. Evet. Tabii ki. Çocuk burada ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyor ve burada anne baba özellikle suçlayıcı bir dil kullandığında problem daha büyüyor aslında. En doğal ihtiyacını karşılamak için yaşadığı bir süreçte anne baba daha sert bir dil, suçlayıcı bir dil kullandığında anne babadan çocuk uzaklaşmaya başlıyor.
1: Doğru küçük olan din nedir peki hocam? Araya girdim, özür diliyorum ama.
0: Estağfurullah. Ya aslında
1: doğru
0: şöyle
1: olan bakmam. Bir dil nasıl olur bu? Bugünün dünyasını konuşuyoruz da ebeveyn olmayı. Nasıl tabii bir tutum ve davranış içerisinde olmamız gerekiyor peki?
0: Şimdi aslında burada bugünümüzün dünyasına baktığımızda bugünün dünyasından yola çıkarak çocuğu ele alırsak yanlış ele alırız. Biz çocuğun fıtratından bakmamız lazım. Çocuğun yapısından, yaratılışından bakmamız lazım. Hangi zaman ve zeminde olursa olsun yaratılışı önceleyecek şekilde. Burada Rum suresi 30. ayet-i kerimede hanif olan dine yüzünü çevir buyurulur. Bakın bu dinle boyutu da, dinle alakalı bir boyutu da var. Çok önemli ve mühimdir. Hatta şunu söyleriz. İslam dünyası olarak şu ayeti anladığımız an eğitime dair, insana dair problemlerimizi de çözmeye başlarız. Batı bunu şu anda elde ettiği deneyimlerle, yaptığı araştırmalarla yavaş yavaş dönüştürmeye başladı bu noktada. Çocuğun yapısını, yaratılışını, bizim deyimimizde, onlara yaratılış demiyor ama yapısını dikkate alarak bir zemin oluşturmaya başladı şu anda. Biz bu konuda daha henüz uyanamadık. Şimdi hanif olan dine yüzünü çevir diye buyuruluyor ayet-i kerimede, devamında fıtrata sımsıkı tutun denir. Yani Allah hangi yaratılışta yaratmışsa, hangi yapıda yaratmışsa o yapıyı bilmek, o yapıya göre hareket etmek. Meşhur hepimizin bildiği hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye bu ayeti adeta şerh ediyor. Ve devamında daha enteresan bir şey var, daha devamında. Siz hiç diyor, annesinden kulağı kesik olarak doğmuş bir buzağı gördünüz mü diyor. Siz kesmezseniz o tam olarak doğar diyor. Aslında sistemi olan, yaratılışı, yazılımı, bir denklemi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz bu yapıyı önceleyecek şekilde bir iletişim dili ortaya koymamız lazım ve yaklaşım sergilememiz lazım. Burayı da ifade ettikten sonra sorunuzun cevabını netleştireceğim. Bu noktada Enes Radya diyor ya, Efendimiz Aleyhisselam bana bir defa bile neden böyle yaptın demedi diyor. Bir defa bile neden böyle yapmadın da demedi diyor. Bakın insanın, İslam'ın insanı ele alış biçimi çok farklı. Biz bu yüzyılda biz ödülle, cezayla, disiplinle, otoriteyle, bu dört kelimeyle zehirlendik. İslam peygamberinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımından çok daha öte bir tutum içerisindeyiz. Elimizde tuttuğumuz maşa İslam'a ait olan bir maşa değil, eğitim maşası, metodoloji maşamız, yaklaşım dilimiz. Evet Müslümanız elhamdülillah ama metodolojimiz maalesef bize ait değil ve birçok problemi de biz buradan yaşıyoruz zaten. Veya Efendimiz Aleyhisselam bakın çok enteresandır. Ben diyor Enes bir şey yanlış yapardım, hata yapardım diyor. Hata yapıyor. Bakın peygamberimizin yaklaşımı. Ben hata yapardım diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi bana müdahale ederdi diyor. Bana müdahale ederdi. Efendimiz Aleyhisselam bana değil eşine müdahale ederdi diyor. Dokunma, Allah'ın dilediğini yapıyor. Bakın yanlış yapıyor. Dokunma Allah'ın dileği. Bugün ne diyor? Bugünkü bulgular diyor ki

0: parçaları iken ben bulunduğum sistemde çocuğu belli bir tasarıma sokmaya çalışıyorum. Buradaki yaklaşımlara baktığımızda niye Efendimiz Aleyhisselam'dan örnek veriyorum? Bizim öncelikle nerede durduğumuza, ne yaptığımıza bakmamız lazım. Çocuklarla iletişim noktasındaki bizim elimizdeki çocuğu baskılama, çocuğu yönlendirme kısmından uzak durmamız lazım. Sorunuza gelecek olursak, hocam çocuk uyanmıyor, ne yapacağız? En azından içimizden şu duyguyla hareket etmemiz lazım. Evladım, oğlum, kızım, sana biz zulmediyoruz. Senin hakkını elinden alıyoruz. Bunun farkındayız ama şu anda da elimizden bir şey gelmez duygusuyla yaklaşmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımlarına, peygamberlerin işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim peygamberin çocuklarla iletişimine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de oğulcuğum, yavrucuğum, sevgi ve şefkat cümleleri. Çocuğu sevgi ve şefkat besler. İman zeminini sevgi besler. Dolayısıyla ne yaşanırsa yaşansın bizim bir defa çocuğumuzla iletişimde şefkat temelli bir yaklaşım, sevgi temelli bir yaklaşım sergilememiz lazım. Devamında bizim üzerimize düşen şey yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi gereği ne buyrulur? Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır. Bakın miras diyor. Güzel ahlakı anlatın demiyor, öğretin demiyor, ödül verici hiçbiri yok. Miras diyor. Sen yaşa senden alır. İbn Haldun'un güzel bir sözü var. Çocuğun aklı gözündedir der. Çocuk bizden öğrenir. Ve bizim şefkatimiz, merhametimiz ve sevgimizle, anlayışla beslenir. Dolayısıyla bugünkü yüzyılda yaşadığımız problemlere, çatışma yerine çocuğumuzu anlamak, çocuğumuzu dinlemek bir davranışı yapıyorsa, bu Allah'ın ruhundan üflenen, bu güzel olan, güzel olarak yaratılan bu varlık, bu problemi neden yapıyor? Neden böyle bir problemle karşı karşıyayız? Ben neyi yapmadım ki? Neyi yaptım ki? Burada yavaş yavaş toparlayalım. Biz bugünkü çocuklarımızda bir problem yaşıyorsak eğer, ben ne yaptım da veya ne yapmadım da, neyi kaçırdım, neyi atladım diyerek yola çıkarsak eğer, o çocuğun yaratılışından Allah'ın kulu olduğunu, iyiye, doğruya, güzele, faydalıya, ayarlı bir varlık olduğunu da bilerek ona uygun bir zeminde çocuklarımızla iletişim kurarsak, o içerisindeki güzel dünyayı, iyi yapma çabasını, güzeli yapma çabasını da çok daha kolay görmüş oluruz ve daha sağlam ve daha güçlü bir yapıyla da çocuklarımızla iletişimimize devam etmiş oluruz.
1: Sayın Aybek, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili. Sağolunuz, varolunuz. Efendim değerli dinleyicilerimiz, bugün de biz ailen sürenin sonuna geliyoruz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu ele aldık. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekber Aybek Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Allah's Apostle sallallahu aleyhi ve sellem said, Allah's hand is full, and its fullness is not affected by the continuous spending day and night. He also said, Do you see what he has spent since he created the heavens and the earth? Yet all that has not decreased what is in his hand. He also said, His throne is over the water, and in his other hand is the balance of justice. And he raises and lowers whomsoever he wills.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La tezalu taifetun min ümmeti kaimetun bi emrillah la yedurruhum men khadelehum ve la men khalefehum hatta ye'tiye emrullah ve hum zahirun alen nas. Sadaka Resulullah fima kal evke ma kal. Buhari'de ve Müslim'de ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlı olan bu hadisi şerifi Muaviye radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Hazretleri buyuruyorlar ki la tezalu taifetun min ümmeti kaimetun bi emrillah. Benim ümmetimden bir taife daima Allah'ın emri üzere kaim olarak devam edip duracak. La yedurruhum men hazelehum ve la men halefehum. Onlara yardımsız bırakıp onları yapayanlış terk ediverenlerin terk etmesi zarar vermeyecek. Onlara muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara bir zarar vermeyecek. Hatta ye'tiye emrullah ve hum zahirûne alen nas. Allah'ın emri gelip de bu dünyanın sonu gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar onlar halkın üzerine, insanların, diğer İslam dışı insanların üzerine galip olarak devam edip duracaklar. Allah onları galip edecek. Çünkü vel akıbetül müttakil, hüsnü akıbet takva ehlinin olduğu Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiş, bildirilmiş bir hakikattir. Muhterem kardeşlerim, bu dünyada hepimiz işte bir miktar yaşadık, biliyoruz bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu. Her birimiz biraz tecrübe kazandık. Dünyaya bakış tarzlarımız muhtelif. Kimisi bir felsefe tutturmuş, kimisi başka bir felsefe tutturmuş. Herkes kendi yolunu beğeniyor, gidiyor bir tarafa. Herkes beğeniyor demeyelim, beğenmediği halde, saplandığı yoldan kurtulmak istediği halde oraya saplanmış olanlar da var. Ama bazı kereler de bazı kimseler batıl yol üzerinde olduğu halde benim yolum doğrudur da diyebiliyor. Ne olmuş yani diyebiliyor. Ne olmuş yani hırsızlık yapıyorsam diyebiliyor. Ne olmuş yani içki içiyorsam, ne olmuş yani zina ediyorsam, ne varmış yani. Olan razı, veren razı, sana ne oluyor? O razı, bu razı. Üçüncü şahsa ne oluyor diyor. Zina fiili için. Zina fiili için o tarafta razı, bu tarafta razı olduktan sonra bunun peşinden kanunları koşturmaya ne lüzum var diyen profesör var. Profesör olmuş ama bir cemiyet nasıl yaşar, nasıl yıkılır farkında değil. Aile olmazsa, nesep sahih olmazsa, çocuk bir kere ortada kalır. Çocuğa kim bakacak? Sonra muhabbet olmaz. Efendim bu insanların birbirlerine dayanışması, yardımlaşması olmaz. Efendim ahlak olmaz. Her şey yıkılır. Yani uzun boylu söylemeye lüzum yok. Onu dahi beğenenler var. Elhamdülillah bizi Allah-u Teala Hazretleri mümin kıldı, Müslüman kıldı. Çok büyük bir nimettir. Bulunmaz bir nimettir. Kıymeti ödenmez bir devlettir, nimettir. Allah'ın büyük rahmetidir bizim üzerimizde ki bizim mümin kulları arasından dünyaya getirdi, Müslüman olduk. Elhamdülillah. Yoksa başka bir batıl yolda yürüyen kavmin içinde olsaydık acaba o kadar akıllı, fikirli, şuurlu insan mıydık ki bütün dünya üzerindeki felsefeleri, yolları inceleyelim de doğrusuna gelelim. O kadar güveniyor musunuz kendinize? Herkes işinde gücünde giderdi gene. Çalışır efendim. Akşama yorgun argın gelirdi. Televizyonun karşısında gazeteyi okuyarak, mecmua okuyarak bu ömrü tüketir giderdi. Bize bedavadan Allah-u Teala Hazretleri arama zahmetine uğramadan bize hak yolu, hak dini nasip etmiş. Elhamdülillah. Bütün dünyanın insanlarından da bu dini beğenip Müslüman olanlar var. Japonlardan var, Hintlilerden var, efendim Avrupa'dan var, Kanada'dan var, Fransa'dan var, Almanya'dan var. Ve en okumuşları, en tetkik edenleri, en filozofları, en tecrübelileri, en akıllıları. Bu bizim için de bir hüccettir, bir delildir ki inceliyorlar. İnceledikten sonra gelip bizim dinimize geliyorlar. Elhamdülillah. Başka bir dine giden yok. Başka bir dine giden yok ama Müslümanlığa gelen var. Allah'a hamdü senalar olsun. Davetçisiz, misyonersiz, çalışmasız, parasız, pulsuz bu Allah'ın dini dünyanın her tarafına yayılıyor. Allah-u Teala Hazretleri yayıyor. Allah-u Teala Hazretleri tebliğ ediyor. Allah-u Teala Hazretleri en meşhur bir kimseye hidayet veriyor. Onu konuşturuyor, ona saygı duyan, onu tanıyan herkes İslam'ı tanıyor. Ay'a giden adamı Müslüman ediyor ki, onu herkes tanıdığı için o konuştuğu zaman İslam'ın varlığını, birliğini dünyada herkes bilsin. Amerika'nın bütün neşir vasıtaları yayın yapsın. Onun için yapıyor. Fransa'nın en büyük filozofunu Müslüman yapıyor ki, felsefenin peşinde koşan, efendim sosyalizmin, komünizmin peşinde koşan insanların hepsi onu dinlesin, hiç delili kalmasın. Ya bu bizim en büyük üstadımız, bu da Müslüman olduktan sonra ben ayağımı denk alayım desin diye Allah ona söyledi. Hikmetleri var Allah-u Teala Hazretleri. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Resulüm, ben seni başka bir sebeple indirmedim bu dünyaya. Ancak rahmet olsun diye indirdim. Yoksa bu kullar sapıtır kalırlardı, cehenneme giderlerdi. Rahmetimden
lütfumdan, keremimden seni peygamber indirdim ki haberdar olsunlar. Rahmetinden yapıyor Allah-u Teala Hazretleri. Herkese duyurtturuyor. Onlardan Müslüman yapıyor. Yoksa biz duyuramayız. Siz yapamıyorsunuz. Çekilin kenara bakalım. Allah ötekilere duyurtturuyor ama serbest bırakıyor. Duyan duyuyor. İslam diye bir din varmış. Hak yola gelen geliyor. Gelemeyen yarın duymadın mı? Duyurmadın mı sana diyecek. Duydum ya Rabbi. Duymadım diyemez ki. İsterse duymadım desin. Kulağı bu sefer diyecek ki duydum ya Rabbi. Ben duydum diyecek. Kulağı aleyhinde şahitlik edecek. Eli gözü şahitlik edecek. Gözü diyecek ki ya Rabbi ben mecmuada gazetede okudum. Bu yalan söylüyor diyecek. Gözler, kulaklar, diller, eller, ayaklar, deriler, kemikler eğer sahibi şey yapıyorsa, susuyorsa onun aleyhinde şehadette bulunacaklar. İşte herkesin bir yolu tutturduğu bu zamanla biz de bu dünyaya gelmişiz, bunca yaş yaşamışız muhterem kardeşlerim. Bir grup insan kıyamete kadar hak yol üzere bulunacak. Dünyada artık iyi insan kalmadı. Dünyada hiç iyilik kalmadı. Hepsi bir yola gittiğine göre hiçbirinde iş yok değil. Bir taife var ki hak yol üzerinde hiç bozulmadan Allah'ın şahitleri onlar. Kıyamette mahşer halkı muhakeme edilirken onlar şahit. Hiçbir kimse ya Rabbi ben duymadım, ben görmedim, benim haberim yok diyemeyecek. Bu haberi Allah herkese duyurduğunu bu şahitler vasıtasıyla söyleyecek. Bir grup insan Allah'ın emrini ayakta tutacak, Allah'ın emrine göre yaşayacak, Allah'ın istediği tarzda ömür sürecek, Allah'ın istediği faaliyetleri yapa duracak. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Hatta yetiye emrullah. Allah'ın bu kıyamet emri, kıyamet efendim hükmü tahakkuk edinceye kadar yeryüzünde efendim böyle bir hayırlı, mübarek zümre daima mevcut olacak. Daima. Hiç korkmayın. La yedirruhum men hazelehum ve la men halefuhum. İstersen sen o taifeyi bul, onlara yardımcı ol, destekçi ol, onlardan ol, onların arasına katıl, onların zümresine dahil ol, onların zümresine, rengine boyan, onların içine gir. İstersen muhalif ol. Dinsiz ol, imansız ol. Ne olursan hepsi serbest. Yollar serbest. Kimse kimseye bir şey demiyor. Kanunlar da müsaade vermiş. Yollar da serbest. Herkes bir yere gidiyor. Onlara yardım etmeyenlerin yardım etmemesi onları yarı yolda koymayacak. Onlar çalışmaya devam edecekler. Muhalefet edenler de onların ayaklarını çelmeleyemeyecekler. Mani olamayacaklar. Evet, kanun koyarlar. Zulüm ederler, hapse atarlar, efendim bilmem işkence yaparlar, şöyle olur böyle olur ama bu Allah-u Teala Hazretlerinin yakmış olduğu ışığı kimse söndüremeyecek. Kimse. يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمِّ نُورِهِ وَلَا كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler istese de istemese de, müşrikler sırtından çatlasa da çatlamasa da Allah bu yaktığı nuru söndürmeyecek. Devam edecek bir nur. Ha, o halde bizim durumumuz önemli oluyor. Yani biz o zümreye dahil olabilirsek kurtuluruz. Ne mutlu bize. Dahil olamazsak ya vah bize, yazık bize. Asıl üzülecek durum o. Asıl ağlanacak durum odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği dini üzere yaşayan, dininin emirleri üzere çalışan, hükmeden, efendim gayret gösteren bu taife-i merziyeden eylesin. Bütün iş budur muhterem kardeşlerim. Bu taife kimdir? Bu taife Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Hakim'in ahkamına sarılıp ona göre yaşayandır. Allah'ın Resulü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesine yapışıp onun emrettiği şekilde hayatını tanzim edendir. Neden biz hadis-i şerif okuyoruz? Peygamber Efendimiz'i iyi tanıyalım, onu iyi takip edelim, onun şefaatine nail olalım, bu zümreye girelim diye. Yoksa okunacak bir yığın kitap var. Niye hadis kitabı okuyoruz? Kaynak burası. Her şey buradan çıkıyor. Güldür, güldür, güldür, güldür. Pırıl pırıl, tertemiz, bal gibi tatlı bir pınar. Herkes buradan dolduruyor testisini de ondan. Pınarın başından, kayanın içinden çıkan o güldür güldür pınardan dolduralım kabımızı diye onun için yanaşmışız buraya. Ta aşağılarda, kanallarda belki tozlanır, belki kirlenir, belki mikroplanır diye ta aslından alıyoruz. Hadis-i şerifte bir şey varsa uyun, tatbik edin. Hadis-i şerifte bir yasak varsa bırakın, vazgeçin o işten. Hayatınızı buna göre tanzim edin. Yol bu yol. Gerisi boş. Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılanlara
Allahu Teala Hazretleri şehit olmuşçasına sevaplar veriyor. Canını vermişçesine, kanını topraklara akıtmışçasına, tertemiz böyle kanları yerlere saçılmış olarak ruhunu teslim etmişçesine sevaplar veriyor. Bu sünnet-i seniyeye sarılıp Allah'ın yolunda yürüyenlere.

Rabbimiz bizi bu Peygamber Efendimizin nurlu yolundan bir göz yumup açınca kadar bile, o kadar kısa bir zaman bile ayırmasın. Her halimizi, her işimizi ona uydurmayı bizlere nasip eylesin. Yüzümüz, gözümüz, tıraşımız, giyimimiz, kuşamımız, yaşayışımız, ailedeki davranışımız, konuşmalarımız, hanımımızla, efendim kocamızla, karımızla, çoluk çocuğumuzla, hocamızla, talebemizle, münasebetlerimiz, müşterimizle, dükkan sahibiyle şeylerimiz, her şeyimiz bu ahlaki esaslara göre olacak. Her şeyimiz. O zaman kurtuluruz. Bir insan kendisini düzeltecek, bir de bu dine destek olacak. Omuz verecek, kendisi bu yükün altına girecek, kendisi çalışacak. Bir, kendisinin kurtarması, iki, vazifesini müdrik olarak efendim başkalarının da kurtulması için çalışması. Parasını verecek. Kazandığı tatlı tatlı sıcak sıcak paraları çıkartıp Allah yolunda verecek. Fazlasını verecek. Allah'ın emrettiği kadarını verecek. Farz olanını verecek. Oradan ötesi nafile olarak verecek. Para harcayacağız, gayret harcayacağız, ömür harcayacağız. Efendim nesilleri harcayacağız ama bu bayrak yere düşmeyecek. Bu bayrak bu burçtan aşağı al aşağı edilmeyecek. Çünkü daima bir taife Allah'ın dini için canını verecek, malını verecek, çalışacak. Allah bizi o halislerden eylesin. Evet, bazı bölgelerde İslamiyet zayıflayacak. Evet, bazı bölgelerde camiler yıkılacak. Evet, bazı bölgelerde Müslümanlar bazı sıkıntılara uğrayacak. Neden? Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri kullarını dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ceza dünyada da olur, ahirette de olur. Allahu Teala Hazretleri emirlerini tutmayanların başına bela gönderir. Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kul azmadıkça bela gelmez. Belanın gelmesi kulun azmasından dolayı olur. Kul azar, şımarır, şaşırır, cebinde parası çok, keyfi yerinde, sıhhati yerinde, en güzel manzaralı yer neresi? Çamlıca'nın falanca tepesi. Hadi bakalım. İki şişelerini yanına alır. Orada eğlenmeye gider. Ya burası İstanbul'un en manzaralı yeri. Ne diye buraya gidiyorsun? En güzel yerde Allah'a en çok şükretmen lazım gelirken en büyük günahı işler. Paran var. Şımarıyor. Ha, şımardı mı ceza gelir. Şımaranların şımarması üzerine iyiler onlara nasihat etmezse onlara da ceza gelir. Emri maruf, nehyi münker etmedikleri zaman, yani arkadaşlar, kardeşler, vatandaşlar, dostlar, ne yapıyorsunuz? Reva mı? Yakışır mı? Allah razı gelir mi? Bu edepsizliği yapmayın, bırakın diye öteki Müslümanlar söyleyecek. Daima söyleyecek. Hocam bir defa söyledim, dinlemediler. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil, her sefer söyleyeceksin ki her sefer sevap alacaksın. Ben dün yemek yedim diye bugün yemeği bırakıyor musun? Bırakmıyorsun. Ha, işine gelince bırakmıyorsun. Allah'ın yolunda çalışmayı da bırakmayacaksın. Emri maruf, nehi münkeri terk edersen Allah bir bela verir, salih kullar dua eder de gene Allah dualarını kabul etmez, o bela onların üzerinde devam eder. Şimdi Osmanlılar bir avuç kuvvet iken öteki düşmanları yeniyorlardı. Neden? İmanları saf idi. Safi insanlar idi. Mübarek insanlardı. İyi insanlardı. Dünya menfaati bilmezlerdi. Temiz kalpliydi. Birbirleriyle iyi geçinirlerdi. Dürüst insanlardı. Haram yemezlerdi. Allah yardım ediyordu. Bir avuç insan koca koca orduları perişan ediyordu. Perişan ediyordu. Perişan ediyordu. Gidiyordu. Sonra koca koca ordular yenilmeye başlar. Neden? Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kul azdı mı bela gelir. Açın Osmanlı edebiyatını, aman filanca şair filanca şarap kadehi hakkında şu gazeli okumuş. Aman falanca şair filanca güzel hakkında servi boylu demiş, fidan boylu demiş, bilmem ne demiş. Okuyun divan edebiyatında. Adamların başka hiç işi gücü yok mu? Akılları fikirleri bunların içkide, çayırda, çimende, servi boylu, efendim lale yüzlü, kiraz dudaklı insan da mı? Yani nedir bu? Başka bir şey bilmezler mi bunlar? Mekteplerde de hep bunu okutuyorlar. Tabii bütün Osmanlı böyle değil ama ekseriyet parayı bulmuş ya. Ülkeler fethetmiş. Hazineler kazanmış. Parayı bulmuş. Zevke dalmışlar. Keyfe dalmışlar. Zevke dalmışlar. Bu nimetler hepsi imtihandır. Bu izzetler, bu ikramlar hepsi imtihandır. Sen azarsan Allah bela verir. Onun için çok belalar geldi. Birbirlerine düştüler, bela geldi. Birbirleriyle bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, yani çok lafa lüzum yok kardeşlerim. Bir sürü laf söylüyoruz ya, çok lafa lüzum yok. Lafları tutmuyoruz. Dinlemiyoruz.
Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennete mümin olmadıkça giremezsiniz. Tamam, anladım. Cennete elbette müminler girecek. Tamam. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Seveceksiniz birbirinizi. Hadi bakalım. Etrafındaki tanıdıklarına bak. Düşün, başını önüne eğ. Etrafındaki herkesi tam sevebiliyor musun? Sevemiyoruz. Bin bir fitne, bin bir fesat, bin bir kin, bin bir haset, bin bir düşünce, bin bir efendim fasit efendim kanaat birbirimize hasımız, birbirimize düşmanız. Cemaatin içinde, cemaatlerin içinde. Hocalar cemaatle, imam müezzinle, müezzin imam müftü ile, müftü öteki bilmem neyle, efendim Kur'an kursu hocası falanca ile, efendim Kur'an kurslarını idare edenler bilmem filanca kitapları okuyanlarla, falanca kitapları okuyanlar falancalarla, filanca hocaya mensup olanlar falanca hocaya. Olmaz kardeşler. Olmaz. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Birbirinizi sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız, cennete giremezsiniz. Cennete girmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. Kalbimizden bu gıllı gışı atacağız. Kalbimize kardeşimizin sevgisini yerleştireceğiz. Hocam kusuru var. Senin kusurun yok mu? Benim kusurum yok mu? Hepimizin kusuru var. Yavaş yavaş şey yapacağız. Oğlunun kusuru yok mu? Torununun kusuru yok mu? Karının kusuru yok mu? Kusuru var. Niye ona yumuşak yumuşak davranıyorsun da buna küsüyorsun? Bahane arıyoruz birbirimize küsmek için. Yani bir fırsat bulsam, bir kusur bulsam da darılsam, rahat rahat darılabilsem. Tamam, ben bu adamla bir daha konuşmam. Neden? Şöyle yaptı da böyle etti de bilmem ne de. İncir çekirdeğini doldurmaz. İncirin çekirdeği bir milimetre çapında. Onun için dolduracak kadar mühim bir şey değil yani. O ona dargın, o ona dargın. O ona küs, o ona küs. Kusurlarıyla, kabahatleriyle, eksiklikleriyle, hatalarıyla Müslüman, Müslümanı sevecek, iyiliği için çalışacak. Ben seni seviyorum. Şu kusurunu düzelt. Bir hoca bir kusur düzeltmek için bazen 10 sene beklermiş. Tavına getirecek işi. Münasip zamanda söyleyecek. Anlayacağı şekilde söyleyecek. Hayır dese helak olur. Hayır dedirtmeyeceği bir zamanda söyleyecek. Bu iş kolay değil. 10 sene sabredecek, ondan sonra yavaş yavaş şey yapacak, hakkı söyleyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı incelenirse hepiniz göreceksiniz ve zaten belki biliyorsunuz ki hiç şer gördüğü zaman susmazdı. Takriri sünneti var. Yani susması o işin doğru olduğunu alamettir. Madem ki susmuş demek ki zarar yok demektir. Susmazdı Peygamber Efendimiz. Ama herkes gene kendisini canından çok severdi. Söylemenin usulü vardır. Tatlı söylersin darılmaz. Severek söylersin, efendim ikram ederek söylersin, okşayarak söylersin, yavrum canım dersin, tatlım dersin, güzel ifadelerle söylersin, o zaman darılmaz. Kusur söylemeyin demiyoruz. Kusurlarına göz yumun demiyoruz. Herkes herkesin eğer gördüğü bir kusuru varsa tatlılıkla düzeltmeye çalışsın. Ama önce kendi kusurlarını düzeltmeye çalışırsa daha iyi. Kendi kusurunu düzeltmeye çalışırsa daha iyi. Benim daha çok kusurum var. Belki onun bir başka sebebi vardır diyecek. Birbirimizi seveceğiz kardeşlerim. Başka çare yok. Başka hiçbir çare yok. Ne tarafa kıvırdanıp kaçmaya çalışsan imkanı yok. Birbirimizi seveceğiz. Sevmeden hakiki mümin olmak yok. Sevmeden cennete girmek yok. Onu yapmıyoruz. Ondan sonra da efendim işler niye böyle ters gidiyor diyoruz. İranlı Osmanlı'ya yardım etmedi. Asırlar boyu yardım etmedi. Tarih boyunca. Efendim Mısırlı Kütahya'ya kadar asker çekti. Kütahya'ya kadar düzenli ordu kurdu Mehmet Ali Paşa orada. Osmanlı ordusuyla çarpıştı. Suriye'de yendi. Adana'da yendi. Kütahya'ya kadar ordusuyla geldi. Kim kime? Müslüman Müslümana. Böyle olursa olmaz tabii. Muhabbet olmazsa, sevgi olmazsa, yardımlaşma olmazsa olmaz. Avrupa'daki medeniyetin inkişafını, ilerlemesini inceleyen kültür alimleri, antropolog, efendim bilmem sosyolog neyse alimler diyorlar ki Avrupa'daki medeniyetin parıldaması, inkişafı işbirliğinin neticesidir. Polonyalı Fransalı'ya, Fransalı Hollandalı'ya, Hollandalı İspanyalı'ya, İspanyalı İtalyalı'ya destek olarak o müşterek medeniyeti öyle kurmuşlardır. Biz birbirimizi yemişiz. Hatta Anadolu'da Anadolu beylikleri devri var. Hatta Osmanlı Beyliği içinde Yıldırım Beyazıt ölür, 4 tane şehzadesi birbirleriyle çarpışır. Böyle olmuştur. Bu sevgisizlikten, bu şuursuzluktan kaybediyoruz biz. Bu şuursuzluktan kaybediyoruz. Adamların bir tane eroin müptelası, esrar kaçakçısı, esrarkeş, sahtekar adamını biz hapsettik diye İngiltere ayağa kalktı.
Ya bu bizim kanunlarımıza göre suç işledi. Ne bağırıp çağırıyorsun? Adamın adam mı? Matah bir şey mi ki böyle şey yapıyorsun? İngiltere ayağa kalktı. Vay Türkler bilmem bizim vatandaşımızdan bir tanesini şöyle etti böyle etti filan. Bizim milyonlarımız gidiyor gık demiyoruz. Üzülmüyoruz bile.

0: lokmamız boğazımızda düğümlemesi lazım. Yutamayacak hale gelivermemiz lazım. 1 milyon insan gitti, gık demiyoruz. Ne malımızdan, ne canımızdan, ne keyfimizden, ne sefamızdan, efendim, ne Arap kardeşimiz, ne başkası. Bak buraya geldiler, diyorlar ki bunca sene petrol çıkar bizim ülkelerden diyorlar. Ne yaptık petrollerimizle memleketimiz için diyorlar. Sağlık hizmetleri perişan. 50 bin kişiye bir doktor düşüyor diyor. Bu kadar perişanlık olur mu? Parayı kazanan 4000 metrekarelik villa yaptırmaya kalkıyor kendisine. Yanlış duymadınız. Küçük bir villa, bizim arkadaşlarımızdan bir tanesine teklif etmişler, yapar mısın bunu diye müteahhitliğini. Tüccardan bir şahıs 4000 metrekarelik villa yaptırıyor kendisine. Benimki buradaki 150 metrekare oldu mu lükse giriyor. Bayağı büyük bir şey seriliyor. 4000 metrekare. Ne olacak? Ha, orada yaşayacak, öbür taraftaki Müslümanlar açlıktan ölecek. Bir deri bir kemik, az ilerisinde. Az ilerisindeki Müslümanlar açlıktan ölecek. İşte o şuursuzluktan kaybettik. Yoksa öyle olmazdı. Allah-u Teala Hazretleri bize şuur ihsan eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra Reklam.
2: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Veddudsun. Dilediğini yaparsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et, beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.
1: اللهم yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allahım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hati'ati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: اللهم düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibati rahmetik. Ve azaime mağfiretik. Vel ganimete min kulli bir. والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fujaati nikmetik ve cemii sahatik.
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: Allahümme ehdini ve seddidni.
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qînî şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
0: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahümme rabbes semavati s-seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzilet tevrati vel incili vel kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba Günü Duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akra, Akra, Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Ufka yolculuk kafilesi kutsal topraklara uğurlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayata yön veren yüz binlerce kişinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, bu yıl kazanan yarışmacıları ve ailelerini bu akşam kutsal topraklara uğurluyor. 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ufka Yolculuk Umresi için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar İstanbul'da buluştu. Organizasyon kapsamında umre kazanan 39 yarışmacı, aileleri ve Ufka Yolculuk gönüllerinin de yer aldığı toplam 246 kişilik kafile umre yolculuğuna başlıyor. Tecrübeli görevlilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek program, çeşitli ziyaretler, sohbetler ve bilgilendirme buluşmaları içeriyor. Yarışmacılar ve aileleriyle Ufka Yolculuk ekiplerinden oluşan kafile bu kıymetli yolculuğun heyecanını yaşıyor. Kaybeden olmayan yarışma sloganıyla 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden Ufka Yolculuk, bu yıl nasıl inanmalı teması ve ilk sözleşmeni hatırla sloganıyla düzenlendi. Yarışma 13. yılında 800 binden fazla katılımcıya ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Yeni döneme ait tüm duyuru ve bilgilendirmeler yine Ufka Yolculuk web sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 3'te 1'ine karşılık gelirken israf edilen gıdanın yalnızca 4'te 1'iyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek ile devam ediyoruz.
2: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda çocuklar için doğru oyuncak ve kitap seçimine dair bilgiler paylaşacağız. çocukların gelişiminde önemli yeri bulunan kitaplarla oyun ve çocukların seçimi konusunda ebeveynler için önerilerin yer aldığı bir rehber hazırlandı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklara yönelik kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler başlıklı rehberde kitapların, oyun ve oyuncakların çocuklar için yararları, kitap ve oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılarak bazı önerilerde bulunuldu. Kitap seçiminde yaş ve ilgi önemli. Rehberde çocuğun kitapla olumlu bağ kurabilmesinin yaşına, gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun özellikteki kitaplarla buluşmasına bağlı olduğu ifade ediliyor. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandıracak öneriler sıralanıyor. Birlikte kitap almak bunlardan biri. Kitap okuma konusunda çocuklara rol model olmak gerekiyor. Çocuğunuzun kendi harçlığıyla kitap almasını teşvik edebilirsiniz. Erken çocukluktan başlayarak çocuklara kitap okuyun. Okuma yazma bilmeyen çocuklar için kitapların resmine bakarak hikaye anlatmasını isteyin. Doğmadan önce çocuğunuz için oda hazırlarken kitaplık bölümünü ihmal etmeyin. Çocuğunuzla birlikte kütüphaneye, kitap evlerine, kitap fuarlarına gidin. Çocuğunuzun ödünç kitap almasını teşvik edin. Uyku öncesinde çocuğun yaşına uygun ninni söyleyin veya masal anlatın. Televizyon, cep telefonu ve diğer teknolojik aletleri günün belli bir saatinde kullanım dışı bırakarak kitap okuma saatleri düzenleyebilirsiniz. Rehberde 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kitapların içerik, biçim, dil ve resim yönünden hangi özellikleri taşıması gerektiğine dair de böyle bilgiler paylaşılıyor. Gelelim oyuncaklara. Pahalı oyuncak her zaman iyi oyuncak değildir. Oyun ve oyuncaklar çocukların gelişiminde önemli bir yer teşkil ediyor. Oyuncak çocuğun olumlu gelişimini destekler nitelikte ve çocuk için yararlı olması gereken önemli bir şey. Yani oyuncak deyip geçmemek gerekiyor. Burada da bazı kriterler var. Oyun çocuğun çevresiyle iletişim kurma biçimi olarak tanımlanabilir. Bir sorun yaşadığı düşünülen çocukları sadece oyun oynarken izlemek bile sorunun kaynağı hakkında önemli bilgiler edinmeyi sağlar. Çocuk oyun oynarken hem yaşadığı sıkıntıları dışa vurur, hem çevresel ilişki kurmayı öğrenir, hem de bir birey olmanın ilk adımlarını atmaya başlar. Oyun oynarken aynı zamanda toplum ve ahlak kurallarına uyum göstermeyi de öğrenir. Arkadaşlarıyla beraber oynayan çocuklar, paylaşma, sabırlı olma gibi duygularla, işbirliği gibi sosyal hayatında gerekli olan yetenekleri kazanabilir. Oyun oynamak, çocuğun hayatı tanıması için hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenmesidir. Peki oyuncaklar nasıl olmalı? Rehberde bu konuda da bazı öneriler paylaşılmış. Oyuncaklar, korku, şiddet, kötü davranış gibi çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyici unsurları içermemeli. Doğru oyuncağın mutlaka pahalı olmasına gerek yok. Çocuk için en önemli nokta onun hayal dünyasını harekete geçiren, bilişsel süreçlerini aktive eden ve öğretici özelliklere sahip oyuncakların seçimi. Özellikle 0-3 yaş döneminde çocuklar duyularıyla öğrenir. Bu sebeple seçilen oyuncakların çocuğun duyu organlarına hitap etmesine özen gösterilmeli. Silah, bıçak gibi şiddet içerikli ya da şiddete teşvik edici nitelikteki oyuncaklar asla satın alınmamalı. Satın alınan oyuncakta milli ve manevi değerleri, evrensel ahlak kurallarına aykırı unsurlar bulunmadığına dikkat etmeli. Oyuncaklar mümkün olduğunca sade, kolay anlaşılır şekilde tasarlanmış, ayrıntısız ve köşeleri yuvarlak olmalı. Sivri ve keskin yüzeyleri bulunan oyuncaklar tercih edilmemeli. Malzemesi kötü kokan oyuncakların da kesinlikle satın alınmaması tavsiye edilmiş. Çok pahalı bir oyuncak tercih edilmeyeceği gibi, illa böyle olması gerekmediği gibi, çeşitli sebeplerle çok da ucuza kaçmamak gerekiyor. Burada çocuğun haşır neşir olacağı oyuncakların kalitesi, malzemesi onun sağlığı için de önem taşıyor. Oyuncakların sağlam ve dayanıklı olmasına, boyasının çabuk çıkmamasına dikkat etmek lazım denilmiş ve bazı başkaca dikkat edilmesi gerekenler de hatırlatılmış. Pille çalışan oyuncakların pil kutusu kolayca açılmamalı ve vidalı olmalı. oyuncağın üzerinde yer alan yaş sınırlamalarına dikkat etmeli. Özellikle bebekler tarafından ağza alınıp yutulabilecek küçük parçalar içeren oyuncaklar tercih edilmemeli. Oyuncağın üzerinde sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğunu gösteren CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmeli. Oyuncağın zararlı kimyasallar içermemesi oldukça önemli. Peluş oyuncaklar bebeklerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle oynaması için bebeklere tüylü ve peluş oyuncaklar verilmemeli. Ve özellikle patlama ve nefes borusunu tıkama riski nedeniyle bebeklere de asla balon verilmemeli. Çocuklar için doğru oyuncak ve kitap seçimi nasıl olmalı? Her biri ayrı ayrı ve uzunca üzerinde düşünülüp konuşulması gereken hususlar aslında, ama özet bilgi mahiyetinde paylaşmaya çalıştık programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın. Akra Magic.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Akra'dan sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar efendim. Huzurlu, mutlu, bereketli, gönlünüzce bir gün olması dileklerimle yepyeni bir programla karşınızdayım. Kıymetli dostlar, bugün hepimizi yakından ilgilendiren, hatta zaman zaman hayatlarımızda kangren haline gelen çok özel bir içerikle sizlerleyiz. Bu kez Akra Stüdyomuzda yalnız değilim. Bilgileriyle, ilmiyle bizlere büyük katkılar sağlayacak ve inanıyorum ki hepimizin ufuklarını açacak, teknolojiyi kullanırken daha bilinçli davranmamıza katkı sunacak çok kıymetli bir konuğumuzla sağduyulu akıl söyleşisini gerçekleştireceğiz. Eminim ki dostlar, sizler de ortamlarınızdan keyifle bizlere eşlik edeceksiniz. Sağduyulu akıl nedir? Psikolojik açıdan sağduyulu akılı nasıl değerlendirebiliriz? Dijital bağımlılıklar ve sosyal medya bağımlılığı konularına açıklık getirecek stüdyo konuğum, klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu kadar güzel bir konuda bizlere katkı sağlayacağınız için ve eşlik ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için. İnşallah güzel bir program olur. Öyle başlayalım sevgili dinleyicilerimize de.
1: Bundan hiç zerre kadar şüphem yok. Sevgili hocam, artık teknolojinin yapay zeka seviyesine ilerlemesiyle hayatlarımız çok farklılaştı. Hepimiz bilinçli ya da bilinçsiz bu verileri kullanıyoruz. Ama bunun zihnimizdeki, algımızdaki veya düşünce yapımızdaki hasarını tahmin edemiyoruz. Yapay zeka çağında sağduyulu akıl özgürlüğünü, öncelikle Allah rızasını elbette, korkusunu ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiye hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı bir duruş tarif ettiğimiz zaman cümleler kulağa çok hoş geliyor da icraatta ne yazık ki eksik kalıyoruz. Biz bu duruşu ne kadar olması gerektiği şekilde gösterebiliyoruz? Elbette bu tartışılır. İşte burada sizin o güzel ve özel bilgilerinize çok ihtiyacımız var. Öncelikle kıymetli hocam, psikoloji açısından sağduyulu akıl nedir diyerek programımızı başlatalım. Buyurun efendim.
2: Evet. Şimdi insan olaylara vermiş olduğu tepkiler, dışarıdan gelen uyarıcıları var. Bu uyarıcılara vermiş olduğumuz tepkiler ya da cevaplar vardır. İçgüdüsel olarak verilmiş olan reaksiyonlara biz tepki deriz.
1: Evet.
2: Fakat yani duygusal tepkiler veririz. Sağduyu akıl dediğimiz zaman kişinin dış dünyanın gerçekliğine, mantık gerçekliğine daha uygun bir şekilde olayı değerlendirip hem duyguları yatsımadan, aynı zamanda da duyguların esiri olmadan mantıklı bir şekilde cevap verebilme kabiliyetidir sağduyu. Yani dışarıdan gelen bir uyarıcıya karşı ben uygun davranışı nasıl sergileyebilirim?
1: İşte can alıcı soru bu zaten hocam.
2: Onun için şöyle deriz. Bizim şimdiye kadar aldığımız psikolojik anlamdaki duygusal yaralarımızın sebebi de annemizin, babamızın, okulda öğretmenimizin, arkadaşlarımızın, ailede kardeşlerin, büyüklerin bize karşı söylemleri, tavır ve tutumları karşısında biz uygun cevapları veremediğimiz için duygusal yaralara mağdur bir şey olduk.
1: Ne güzel bir tabir, duygusal yaralar.
2: Duygusal yaralar. Dolayısıyla sağduyulu akıl demek aslında duygusal yaralarının farkında olup onları iyileştirmiş ve dışarıdaki herhangi bir olay karşısında, sorunlar karşısında onlara uygun cevabı verebilme kabiliyetidir. Kişinin kendini bilerek ve dış dünyanın gerçekliğinin farkına vararak sorunun bir parçası değil de çözümün bir parçası olduğu ve bu bakış açısıyla hayatını yaşamaya devam ettiği tarz sağduyulu yaşam tarzıdır diyebiliriz.
1: Evet. Peki hocam, çok güzel tanımlamalarınız da var. O duygusal yaralar beni çok etkiledi gerçekten. Daha ilk cümlenize çok güzel açılımlar getirdiniz. Psikoloji açısından sağduyulu akıl nedir? Bu şimdi tanımsal olarak hayatımızın içindeki bir kavram ama bir de psikolojik etkilerine baktığımız zaman sağduyulu akılı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi biraz evvel de biraz değindim. Psikolojik olarak sağduyulu akıl işte kişinin kendisini tanıdığı, kendi iç kaynaklarından beslenip dışa bağımlılığının en az olduğu durum, kişinin daha çok sağduyulu olmuş olduğu durumdur. Bugün konumuz da o zaten. Ya dışa bağımlı ya da içe bağımlı. Bugün insanların en büyük sorunu beklentilerini hep dışarıdan karşılamaya çalışmaktır.
1: Kendi özüne dönmemek mi? Kendi içindeki hikmeti fark edememek mi?
2: Kişinin sağduyulu akıl, vicdan sahibi olmak demektir. Aynı zamanda vicdanı, kalbi ve aklı aynı düz çizelgede birleşiyorsa sağduyuludur.
1: Biz galiba İnsanın, o çizgide biraz sapmalar yapabiliyoruz hocam.
2: Biz tabii menfaat dünyasında insanlar yaşıyorlar. Bazen kişinin zaten vicdanı da kişinin bakış açısına ve düşüncesine göre şekilleniyor. Şimdi şöyle çok sevdiğim bir Kızılderili sözü var. Der ki, içinizden gelen seslerin ayrımını iyi yapın. Zihinden gelen sesler toplumsal öğretilerdir. Ama kalbinizden gelen ses ise sonsuzluğun sesidir. Ve o sonsuzluğun sesini duyabilmenin yolu da zihnin sesini susturabilmektir. Sağduyulu akıl demek aslında daha ziyade zihnin yavaşladığı ve insanın kendi iç sesini de duyabildiği, o sonsuzluğun sesini de kendi hayatına katabildiği durumlardır. Bugünümüzde o kadar fazla zihnimizi meşgul eden uyarıcı geliyor ki,
1: hocam bu
2: zihnimiz
1: kadar gürültüler arasında nasıl o iç sesimizi duyacağız?
2: İşte bu kadar gürültüler arasında hala ve devam eden, teknolojiyle beraber devam eden ve sürekli bizim zihnimizin daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı çalıştıran, çok fazla uyarıcı yükleyen bir durumda insan kendisine vakit ayırıp biz kendimizi işte dijital dünyadan, dışarıdan, dışarıdaki uyarıcılardan, hani bugün mesela işte karanlık oda tekniği vardır. Karanlık odada her gün yarım saat gözlerinizi kapatın ve uyuyun ya da uyumasanız bile bekleyin. Yani zihninizi dinlendirin.
1: Arındırmak değil mi?
2: Dinlendirmek de diyebiliriz. Çünkü evet. Düşünün ki bugün bir arabayla bile uzun yol yapmış olduğumuz zaman o arabanın motoru ısınmasın diye biz dinlendiriyoruz. Bir makinayı, bilgisayarımızı, telefonumuzu, hani her neyse, hani çok ısındığında dinlendiriyoruz, fişini çekebiliyoruz. Fakat insan öyle bir şey ki fişini çekip de dinlenmeyi alamıyor. Bize verilen o akıl ya da o iradeyle eğer biz kendimizi ve dışarıdaki hayatı ya da aletleri, teknolojiyi kontrol edemediğimiz zaman artık onların kontrolü haline, kontrol altına giriyoruz ve bizim fişimizi de kimse çekemiyor. Bugün zaten karşılaşmış olduğumuz sorunların bu kadar fazla olmuş olması, kaygı bozuklukları, depresyon, insanın kendisinden uzaklaşması, tükenmişlik sendromu gibi sorunların temelinde ise zihnin susmaması yatıyor.
1: Dinlendirmeyi başaramamamız.
2: İnsanın zihin susmadığı sürece de kişi kendi iç sesini, duyamaz. İç kaynaklarına erişimini zaten engellemek için zaten zihne sürekli uyarıcılar veriliyor. Bilgi çağındayız. Her taraftan bilgi akıyor. Hatta biz görmemiş olsak bile şu anda buradayız, biz konuşuyoruz. Fakat şu anda görünmedik halde acaba üzerimizden her taraftan geçen o kadar mesaj, internet, bilgi var ki bedenimiz, bilinçaltımız bunlara maruz kalıyor. Ve biz bu maruz kaldıkça farkında olmadan kirleniyoruz. Deriz ki internet bilgilerinin %80'i kirli. E peki acaba biz bu bilgi çağında ne kadar kirli bilgiye maruz kalıyoruz ve bu çerçevede zihnimiz bunları arındırmak, bunları işte yani ayıklamak için ne kadar çalışıyor? Ve zihnin çalışma sistemi de yine aynı şekilde bizim başka parametrelerimize bağlı. Biz işte 50 yaşındaysam 50 tane yaş var bedenimde. Dolayısıyla bugün bana gelen bilgiler belki 50. yaşıma geliyor ama diğer bütün yaşlarımla da bağlantı içerisinde. Eğer içimde bir bütünlük sağlayamazsam, kendimi güncelleyemezsem bir yerlerde kopukluk yaşıyoruz. Ya da işte teknolojiden uzak insanların, belli yaşın üzerindeki insanların telefon kullanamaması, sosyal medya kullanamaması, işte o güncellemenin, hani güncelleme çok geç olduğu için artık devre dışı kalmış.
1: Benim bir türlü annem mesela akıllı telefon mecburen aldık, o eski telefonu bozuldu, o bildiğimiz eskiden. Mümkün değil hiçbir şekilde, ne başka bir mecraya girebiliyor, sadece arama ve şey, dediğiniz gibi o güncelleme yok yani.
2: Yok
1: onda.
2: Fakat biz maruz kaldıkça, zihnimiz buna maruz kaldıkça hani insan bir yerde normal herhangi bir yerde durduğu zaman bile bilinç ve bilinçaltının farkında olduğumuz ya da olmadığımız dakikada 1500 tane uyarıcıya maruz kalıyoruz.
1: Evet.
2: Ama eğer ki bir saniye ekranda 25 tane kare var. Bir saniye video görüntüsünde 24 tane kare, hatta 25. kareden bahsederler. Fakat o 25 tane kare içerisinde aynı anda nereden baksanız 10-15 bin tane farklı uyarıcıya maruz kalındığı için
1: korkunç.
2: İnsanın zihni karartılıyor, örtülüyor, perdeleniyor. Hani Allah-u Teala nefis perdesiyle perdeledim derken, bugün bizim algılarımız sosyal medya ya da işte bu dijital çağda, dijital çağın algoritmalarına teslim edilmiş durumda ve bunu belirleyen, ne verileceğini belirleyen, nasıl olacağını belirleyen

0: Yani insan ya da uygulayıcı değil. Daha çok bir şekilde bunu kim tasarlıyorsa, bu insan psikolojisini, insan mühendisliği yapan kişilerin ortaya koymuş olduğu şekle, şemale sokuluyor insanlar. Yani bugün bu dijital çağda sağduyudan o kadar çok uzaklaşıyoruz ki, sağduyu değil, algoritmaların duyusuna
1: Esir olarak
0: esir
1: devam
0: oluyoruz.
1: ediyoruz.
0: Dolayısıyla sağduyu kelimesi o kadar önemli ki,
1: Bu zamanda daha çok önem
0: insanın
1: kazanıyor, evet.
0: bu dönemde verebileceği en kutsal mücadele insan kalabilme mücadelesidir. İnsan kalabilme. Çünkü şu anda bu dijital çağda her şeyin bizi kendi özümüzden uzaklaştırdığı, insanın sanki beynini sular altına gömerek tamamıyla kontrol altına almaya çalıştığı ve kişilerin artık değer yargıları, kırmızı çizgileri kalmadı.
1: Evet.
0: Sadece beğeni almak ya da işte takdir görmek, onaylanmak için algoritma ne istiyorsa onu vererek. Geçmişte insanlar hep şey deriz, kurban psikolojisindeki insanlar takdir edilmek, onaylanmak, sevilmek için kendisinden, kendi canından feda ederdi. Bugün ise o beğeniyi, takdiri alabilmek için değer yargılarından, zihninden, insanlığından ödün vererek bunları almaya çalışıyor. Bugünkü sosyal medya mecralarında.
1: Eskiden bir iki taneydi hocam, şimdi baş edilmiyor. Onlarca sosyal medya
0: Evet,
1: var.
0: insan değer yargıları olmadan tamamıyla bugün, yani hayvanların da bazı değer yargıları vardır, kendi iç sistemleri vardır.
1: Elbette.
0: Ama insan daha hani kamil, daha kutsal bir yer olduğu için de insanın o haya duyguları, o imanı, kendi kendine has hani utangaçlığı, bunlar olmadan insanlar şarlatanlaşır. İnsanlar tamamıyla yani büyük balığın küçük balığı yediği, ondan sonra kendi menfaatlerin esir olmuş olduğu bir sisteme girdiğimiz zaman, soruyorum, hayvanlardan daha aşağıda bir seviyeye inmiş olmaz mıyız?
1: Rabbim eşrefi mahlukattan hiçbirimizi esfeli safiline indirmesin, ama bunun için de bizler inançlı insanlar olarak hayatı belli prensipler, kurallar ve gerçekten bizleri sonsuz alemde de yardımcı olabilecek inancımız doğrultusunda o güzellikler ve değerler içerisinde yaşarken de buna azami gayret göstermemiz gerekiyor elbette.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Hocam, sağduyulu akıl, yapay zeka çağında biraz önce de aynen belirttiğiniz gibi insani olan, bütün değerleri unutturan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknoloji değerlerinin iradesine göre kullanılması gerekiyor aslında. Aklı selim kavramının içinde var olan o denge, gerçeklik ve hikmet başlıklarını sizin o güzel ve özel bilgileriniz doğrultusunda biraz açabilir miyiz?
0: Evet, isterseniz şöyle önce sağduyulu aklın hani tarifini biraz daha böyle
1: Buyurun.
0: Hani kelimelerle yapalım. Şimdi sağduyulu akıl dediğimiz zaman olaylara sadece duygularla değil, gerçeklikle değerlendirebilme becerisidir deriz. Yani öfkeliyken doğru karar verebilmek, hani korkarken paniğe kapılmamak, üzülürken hayatın tamamını karanlık görmemek, problemimiz varken problemin içinde kaybolmak yerine çözüm noktalarını görebilme. Sağduyulu akıl duyguyu inkar etmiyor. Sağduyulu akıl sadece duygunun esiri olmayı inkar ediyor. Bu anlamda hani buna şey deriz psikolojide, sağlıklı gerçeklik değerlendirmesi. Bugün insanlığın, yani bir hepimizin en çok zorlandığı konular iletişim anlamında, birbirimizi anlama, algılama konusunda oluyor. Sağ duyulu akıldan uzak insanların dış dünyayı algılamaları da tamamen farklı olduğu için iki insan arasında iletişimde dahi aynı kelimeleri kullanıp çok farklı şeyler anlayabileceği duruma geliyor. Bakın bu aynı zamanda

0: akıl, kamil akıl, zeka demek değildir. Akılla zeka zaten çok farklı şeyler birbirinden. Mantık da değildir sadece. Sadece bilgi de değildir. Aklı selim olmak. Buradaki bütün mesele aslında biraz daha aklı selim, bilgiyi, vicdanı, tecrübeyi ve yine aynı zamanda ahlakı ve hikmeti aynı anda kullanabilen akıldır.
1: Ve hayata geçirebilen.
0: Evet. Zaten hikmetli olabilme durumudur.
1: Evet.
0: Yani en büyük sorunumuz bize bugün İslam toplumlarında geçmişten gelen, geleneklerle gelen, anne babamızla gelen, nesilden nesile aktarılan hikmetli yaşam tarzını bize koca karı ilaçlar dediler, cahiliye dediler, köylü dediler ve bizden o yaşamı alıp, hikmeti alıp bize bilgiyi verdiler. Ve şu anda Türkiye'de özellikle birçoğumuz din, siyaset ya da birçok alanda her konuda fikrimiz var. Fakat onları hayata nasıl geçireceğimiz konusunda hiç fikrimiz yok. Çünkü içselleştiremiyoruz hayatı. Artık sadece ya işgüdüsel ya da
1: zihinsel
0: anlamda, neokorteks bazında yaşıyoruz. Dolayısıyla duygular kalp ve ruha inmeden
1: temas
0: oluyor.
1: Etmiyor.
0: Onun için hani biraz evvel hani insanın aslında bir duygu, bir düşünce eğer ki hani beyne düşerse, zihne düşerse beğeni olur. Şu an maalesef daha çok beğeni çağındayız. Kalbe düşünce hoşlantı olur. Ama ruha düşünce vazgeçilmez olur. Dolayısıyla burada biz hayata baktığımız zaman aklı selim olmak aslında hayatı, yaşamı, dini, imanı, insanlığı, dostluğu, arkadaşlığı, her şeyi yani hem gözüne beğeni, hem kalbine hoşlantı, hem de ruhunda eğer vazgeçilmez duruma getirirse bir bütünlük içerisinde ona biz belki işte ona işte aklı selim insan diyebiliriz. Aklı selim olmak belki bu şekilde bu örnekle açıklanabilir.
1: Çok güzel bir örnek verdiniz. Eminim benim gibi bütün şu anda bizlere ses veren, kulak veren, ortamlarına eşlik eden dinleyicilerimizin de aklının bir köşesinde mutlaka ve mutlaka kalmıştır.
2: Sağduyulu akıl.
1: Zihne düşerse hoş beğeni, kalbe düşerse hoşlantı, eğer ruha düşerse bir duygu, bir düşünce, bir fikir, işte o zaman vazgeçilmez oluyor.
0: O yüzden şey deriz, biz çok iyi biliyoruz. Çok iyi bilen insan aklı selim insan değildir. Bakın, aklı selim olmak demek sadece doğruyu görmek değil, o doğruyu yaşayabilmektir aynı zamanda. Bugün deriz ki, eğer farkındalıklar somutlaşmadığında insanı zehirler. Bugün eğer ilim amele dönüşmezse de insanı zehirler. Onun
1: çok
0: için
1: doğru.
0: bildiklerimizi farkına vardıklarımızı yaşama, kendi hayatımıza, kendi içimize kabul ettirmediğimiz sürece o bilgiler bizi zehirler. Eskiden atalarımız ve da büyüklerimiz bunun için hani başka bir şey söylemişler. Kitap yüklü,
1: evet,
0: diye başlayan.
1: Evet, evet.
0: Ama bugün her şeyi zihnimizde, her şeyi biliyoruz. Bilgimiz çok, bilgi ulaşım çok, bilgili insan bulmak da çok fazla. Fakat hikmetli insan konusunda maalesef o kadar şanslı değiliz. Dolayısıyla hani hepimizin bugün psikolojide de bizim genelde çalıştığımız yöntemlerde de hep şunu sağlamaya çalışırız. İnsan can taşıyan bir beden değil, bir beden içerisinde candır ve o canın da bağlı olmuş olduğu, bütün canların gelmiş olduğu bir yer vardır. Yani insan hem ruh anlamında, kalp anlamında ve zihin anlamında eğer bütünlük sağlayamıyorsa zaten aidiyet duygusu konusunda ya da değerli olma konusunda, kendini yeterli hissetme konusunda ya da hayatı anlamlandırma, bir amaç bulma konusunda her zaman sıkıntıya düşüp sadece içgüdülerinin, hazın ve şehvetin esiri

0: haline geliyor. Haz ve şehveti eğer insanın duygularını ve ruhunu çıkardığımız zaman, haz ve şehvet biliyorsunuz tamamen nerede kalıyor, ne için? Hayvanlarda. Affedersiniz, bir Salih Baba divanın da çok güzel bir şey var. Der ki, gezeriz hayvanı natık misali, ekli şurttan gayrı ne kârımız var. Yani insan görünümünde hani hayvanlar gibi gezer dolaşırız, yemeden içmeden gayrı ne kârımız var. Bugün aslında aklı selimden, o sağduyudan uzaklaşmış olduğumuz zaman geleceğimiz
1: ne yazık ki bu beytin içine girebiliyoruz.
0: Şu anda bizi de zorlayan, maruz kalmış olduğumuz bu dijital çağda da insanları sadece beğen olunca, eğer bakın görsel bir şey bizim içgüdülerimizi harekete geçirir. Yani bizi yemeye, içmeye ya da daha farklı ihtiyaçlarımızı gidermek için, yani nefsi emmarenin derinliklerine doğru bizi çeker. Dolayısıyla bu devirde farkında olmak, farkındalık, kendini bilmek ya da kendini bilmek için bir takım çalışmalar içerisine girmek, arınmak çok önemli. Yoksa bu insanlığın hani 97,5 karanlıktadır deriz şu anki dünya düzeni içerisinde. Bu karanlığı birileri karartmaya çalışırken oraya ışık saçan insanların da olması gerekiyor. Onlar kimler? İşte aklı selim olan insanlar. İnsan ışığa doğru, ışıktan beslendiğinde, yaratıcıdan beslendiğinde, o sünnetullah çerçevesinde bir düşünce sistemine sahip olup onu anlamaya çalışıp Allah'ın nazarıyla kendine, hayata baktığında muhtemelen aklı selim olmaya daha çok yakınlaşacaktır.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. O kadar güzel örneklerle, o kadar açıklayıcı, hepimizin anlayabileceği bilgilerle aydınlattınız ki bizim. Konumuz o kadar kapsamlı, o kadar önemli ve o kadar belki üzerinde uzun uzun konuşulacak bir konu ki. Ama elbette bu kadar güzel bilgilere program süremiz yetmiyor. Şimdilik diyeceğim ben, sizlere veda edelim ama bir sonraki programımızda mutlaka ve mutlaka tekrar sizin teşrifinizi rica edeceğiz. Kıymetli dostlar, sağduyulu akıl nedir? Psikolojik açıdan sağduyu aklı nasıl değerlendirebiliriz? Sosyal medya bağımlılığı konularına işte giremedik. O yüzden inşallah bir sonraki programımızda yine stüdyo konuğumuz çok değerli klinik psikolog Sayın Sebahattin Ertuç hocam olacak ve kaldığımız yerden sağduyulu akıl söyleşisini Akra'da yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hocam, ayaklarınıza sağlık, nefeslerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Gerçekten iz bırakan programlardan bir tanesi oldu.
0: Ben teşekkür ederim. Faydalanması dileğiyle.
1: Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kalbinizin sahibine emanet olun efendim. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akrab.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

İman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetli. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker? Şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangrester düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. İnne şeytane lekum aduvvun mubin demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fır fır döner insanın etrafında. Ondan sonra اَعْدَا عَدُوْوُكَ نَفْسُكَ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. O en büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş, yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur.

0: nereden sesleniyoruz? Bugün Antalya'dan sesleniyoruz size. Çok harika bir evdeyiz. Denize harika bir manzarası olan Saadet Sarıoğlu hanımefendinin evinde misafiriz. O da programımızın misafiri.
1: Evet.
0: Biz hoş geldik. Siz de programımıza hoş geldiniz.
1: Siz de hoş geldiniz. Çok memnun oldum geldiğiniz için. Geçen gün geldiğinizde de çok mutlu oldum. Çok samimi, çok duygusal, çok güzel insanlarsınız.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızda daha önceden dinlememiş olabilirsiniz. Özellikle yolculuk yapan, yollara ram olan,
1: evet.
0: Hatta yollar insana haddini bildirircesine evet, gezen, seyahat eden misafirlerimizin tecrübelerini paylaşıyoruz.
1: Evet.
0: Öncelikle sizi bir tanımak isteriz. Neler yapıyorsunuz?
1: Evet.
0: Geçmişte ve bugün neler yapıyorsunuz?
1: Ben emekli öğretmenim, beden eğitimi öğretmeniyim. 28 yıl çalıştım. Çok severek çalıştım. Sonra emekli oldum. Antalya'dan emekli oldum. Ve şu anda da yalnız yaşıyorum. Ama yalnız değilim. Biliyorsunuz evimde bir tane çocuğum var, benim büyülü çocuğum.
0: Evet.
1: Onunla çok mutlu bir hayat sürüyorum. Dostlarım çok. Bu yalnız yaşamada sabahları 5 gibi kalkar ve 6'da sokaktayım. Yürüyüş yaparım. 32 tane kedim var. Onların yemeklerini götürürüm, mamalarını dağıtırım, sohbet ederim. Yalnız kedilerim değil. Benim prensibim de İlla sevilecek şeyin canlı olması şart değil. Bir bakarsınız ki bir taş size çok güzel şeyler anlatır şekliyle. Nitekim de masajlarda kullanılan volkanik taşlar vücudumuza da şifa veriyor, biliyorsunuz. Ama bunlar canlı olmadığı halde bizlere faydası olanlar. Yaradılanın her şeyi çok önemli ve çok güzel.
0: Zamanla kişinin enerjisini aldığı için renk değiştiriyorlarmış.
1: Evet. Benim öyle bir yüzüğüm vardır. Firuze taktığım zaman ilk aldığımda yemyeşildi. Tenimde sonradan turkuaz maviye döndü. Yani değişiyor renk. Doğru
0: İlginç.
1: Söylüyorsunuz. Şu anda kolumda da bakın bir taş vardır. Bilekliğimde şu an bakın mor gibi ama Floransa'da yeşil olur. Güneşte pembe olur.
0: Sabah 5'te kalktınız,
1: evet,
0: yola çıktınız.
1: Evet, çıkarım. 2,5 saat bir yürüyüşüm vardır. Günde 11,5-12 kilometre yürüyorum.
0: Her gün.
1: Sabah, her gün. Tabii ki fırtına ve aşırı yağmur olmadığı sürece muhakkak yürürüm.
0: Yol boyunca kedileriniz var, onları besliyorsunuz.
1: Kedilerim vardır, kuşlarımın sesini dinlerim. Baharda özellikle çiçeklerin fotoğraflarını çekerim. Doğayı, yaşamı çok seviyorum. Nefes alan veya almayan her şeyi çok seviyorum.
0: Çok güzel.
1: Hayatı seviyorum.
0: Dinleyicilerimiz görmüyor ama böyle gözleri ışıl ışıl bakan, neşeli, ses tonuna da yansımış
1: çok
0: olan birisi görüyoruz. Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki memleketiniz aslen?
1: Annem Elazığlı. Babam Gürcü kökenli. Dedem doğulu, o Türkmen kökenli. Babaannem Gürcü.
0: Evet.
1: Ve ablamın adı da Gürcü'dür, babaannemin adını aldığı için. Ama ben kendim Şanlıurfa doğumluyum. 1949 3 Kasım doğumluyum. Onlar, ailem oralı olmasına rağmen memleketimi çok severim. Urfa'yı çok severim ve her gittiğimde de büyük mutluluk duyarım.
0: Doğum tarihinizi çok söylemiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Ha, yok, zaten çalışan insan 28 sene çalıştım derseniz hemen hesaplarlar.
0: Mesela bu bahsettiğiniz illerin, şehirlerin bir yemek kültürü de var.
1: Evet, özellikle bizim.
0: Böyle baktığımda ben o yemek kültürünü vücudunuza hiç görmüyorum.
1: Yemek yapmayı çok severim. Yedirmeyi çok severim. Boş zamanlarımda değişik yemekler görüp denemeyi severim. Ve hiç utanmam. Çok beğendiğim bir şeyi muhakkak sorarım, yazarım ve denerim. Ama kendime gelince günde 2 öğün yerim. Sabah kahvaltım bir gün yulaf ezmesi. Ertesi gün çok küçük bir dilim ekşi maya ekmek. Biraz peynir. Bir gün var, bir gün yok yumurta. Ama meyveden hiç sakınmam. Muhakkak yedikten sonra da meyvemi, bir saat sonra da meyvemi yerim.
0: Peki bu her zaman böyle miydi? Ne kadar?
1: Her zaman böyle. Hiçbir yıllardır. Zaman şaşmadım. Yıllardır.
0: Merak ediyorum. Böyle bir yapmak istediğim, işte şu spora başlayayım ya da her gün yürüyeyim. Bir gün yapabiliyorum. İki gün tamam. Üç derken dörtte kopuyor bende.
1: Yok, onu yapmayın. Çünkü eğer 20 gün, bilemediniz 15 gün, hadi 20'yi bırakalım. Sürekli yaparsanız gitmediğiniz gün kendinizi suçlu hissedersiniz.
0: Bunun kriteri 20 gün mü diyorsunuz?
1: Yani 3-5 gün olmuyor.

0: Çünkü işte bugün işim var, olmayabilir. Yarın giderim, o kalıyor. Evet. Ama bunu rutin, yaşam şeklinize dökerseniz. Yani bu sizin yaşamınız olur artık. Bugün sabah yürüdüm, geldim, duşumu aldım. Küçük bir kahvaltımı yaptım. Bir saat, bir buçuk saat sonra meyvemi yedim. Ben meyveye yemekten bir buçuk, iki saat sonra yerim. Çünkü siroz hastalığı illa içkiyle ilgili değil. Yemeğin üstüne yenen meyve midede asiti ve o yenen yemekle birlikte karışıp bir zarar veriyor. Yemekten sonra.
1: En ideali.
0: Evet. Ve bol su içerim.
1: Evet, sizin bu öğretilerinizden cımbızla çekiyorum ben kendime.
0: Evet, çok su içerim. Aç karnına kalktığımda ilk işim bir tatlı kaşığı zencefil, zerdeçal, karabiber, tarçın karışımım vardır. Ondan bir tatlı kaşığı ağzıma atar, üstüne bir limonlu ılık su içerim yürüyüşe çıkmadan.
1: Bu karışımı siz mi yaptınız?
0: Evet, ben yapıyorum.
1: İçinde
0: ben
1: ne var?
0: Tamam. Zerdeçal var, zencefil var, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tarçın var.
1: Doping ki bunlar.
0: Ama 100 gram alır. Bu şey, siz de araştırabilirsiniz, kemik yapısını kuvvetlendiriyor. Ben de kemik erimesi şükürler olsun ki arada bir kontrolümü yaptırdım, yok. Ama bu zerdeçal, zencefil, tarçın ve karabiber vücudun her yerine, hatta Allah korusun özellikle zerdeçal, kanser hücresinin gelişmesini dahi kapatıyor.
1: Siz bunu bala mı koyuyorsunuz yoksa toz
0: hayır,
1: olarak?
0: Hayır, sadece toz olarak, toz kullanırım. Bal, hiçbir şeye alerjim yoktur, bal pek yemem. Alerji de değil. Pek sevmiyorum.
1: Vücudunuzun ihtiyacı yok.
0: Kabul etmiyor.
1: Yani, evet. Çok güzel, hayranlıkla dinliyorum sizi.
0: Ben boşta olunca bunlarla uğraşıyorum. Çalışırken bu kadar imkanım yoktu. Doğrusunu söyleyeyim. Ama hiçbir zaman hayattan kopmadım. Emeklilik denilince eyvah, dört duvar arasında mı kaldım? İnanın bazen bunu mübalağa etmiyorum. Zaman yetmiyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: İki buçuk saat yürüyorsunuz.
0: Yürüyorum. Yazın 4.75 kilometre yüzerim.
1: Yazın yüzmeyi de
0: yürüyorum. Yüzme, akşamüstü de bir saat bir yürüyüşüm vardır.
1: Burada imkan yüzmek için herhalde var.
0: Plajımız var. Plaj belediyemiz var, çok evet, güzel bir plaj, evet, yaptı. Sabah 5.30 gibi gideriz biz yazın. Mayıs'ta 6'da başlarız yüzmeye. Yazın iyice uzadığı zaman 5.30'da biz denizde oluruz.
1: Arabayla gelirken bolca parkın olduğu, denizin de yakın,
0: evet,
1: olduğunu.
0: Çok yakın, evet, denizimiz. Biz de sabahları önce grupla yüzüyordum. Sonra grubu bıraktım. Konuşuldukça yüzerken efor, yürümeyi de yalnız yaparım yalnız.
1: Konuşurken ekstra bir enerji sarfı.
0: Enerji gitmesin diye, bir de tempo bozuluyor yani. Belli bir tempo tutturmazsanız o yürüyüşün pek faydası olmuyor. Bakın bu kadar yürürüm ama çarşıda alışverişe çıktığım zaman daha fazla yoruluyorum. Yürüyüşte değil. Yürürken, çarşı işlerimi yaparken yoruluyorum. Çünkü tempo yok onda. Tempo da olmayınca denge farklılaşıyor.
1: Evet, çarşı pazarının, alışveriş merkezlerinin daha de çok bir gürültüsü var. Fark, evet, ediyor musunuz bilmiyorum. Bir, evet, gürültü var. O bile insanı yoruyor.
0: Yoruyor tabii ki. Tabii ki.
1: Yani öyle, ben de çok tercih eden birisi değilim açıkçası alışveriş merkezlerini. Ama bir girip bir çıkman gerekiyorsa böyle üzerime yük almış gibi çıkıyor.
0: Aynen öyle oluyor. Hiçbir yorgunluk şekilde oluyor, evet, yani. Ama normal kendi başınıza yürürseniz doğayla daha büyük söyleşi yapıyorsunuz. Mesela kedilerime mama götürürüm ama 3 tane de kirpim var.
1: İsim takıyor musunuz ona?
0: Onlar tüylü. Kedilerim tüylü, onlar iğneli. Ama kirpiler kedi mamalarını yiyorlar, mükemmel yiyorlar. İnanır mısınız Tülay Hanım? Gözlerimle gördüm. Fotoğrafını çektim, şeyim, telefonum çöktüğü için gösteremiyorum. Sümüklü böcek. O küçücük ağız bu kadar açılıyor mama yerken. Alıyor.
1: Kedi mamasını mı yiyorlar?
0: Evet.
1: Allah Allah, evet, ilk defa duyuyorum.
0: Evet.
1: Kirpi kedi maması yiyor, sümüklü böcek,
0: evet,
1: yiyor.
0: Evet, kedi maması yiyor. Kumrular kedi maması yer. Yani burada doğa onlara bir şeyler veriyor. Bir de biz yardımcı oluyoruz.
1: Ne kadar güzel.
0: Hayvan sevmek çok güzel bir şey. Çünkü onları bizler alıştırdık kendimize. Atı, affedersiniz, köpeği, kediyi, kuşu. Biz kendimiz alıştırdık. Hem bize yardım olsun diye alıştırdık ama şimdi onları dışlamak bana çok ters geliyor. Kendi doğal hayatlarında bıraksaydık sorun yoktu. Ama madem ki alıştırdık, onlara biz bakmakla yükümlüyüz.
1: Evet.
0: Yani bir kap yemek yiyor. İlla ama

0: almak şart değil. Evde kalmış bir kafemiğimiz. Hatta biraz süt, biraz ekmek. Yani
1: çok da zor değil değil mi?
0: Zor değil. Zor özellikle değil. Antalya gibi yerde yazın çok sıcak olur.
1: Susuz kalmaları.
0: Susuz kalmaları çok tehlikeli çünkü. Bilmem, ben diyorum ya size, canlı veya cansız, Yaradan'ın bizlere bahşettiği her şeyi çok seviyorum. Bu bizim için bir şans.
1: Çok güzel.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
0: Mide o kadarını alıyor. Fazladan bir fazlayı. İnanın hiç mübalağa etmiyorum. Güveniyorsunuz bana. Yemeğimi yiyip de hani herhangi bir davette Allah aşkına bir kaşık daha dedikleri zaman o kaşık benim midemde durmaz. Zor atarım kendimi. Ve onun için huyumu biliyorlar, artık ısrar yok diyorlar.
1: Peki akşam yemeklerinde nasıl?
0: Akşam 4:30-5 gibi bitiririm yemek fastımı. Özellikle akşam sebzeyi tercih ediyorum.
1: Hafif?
0: Hafif olduğu için. Belki yanına bir küçük tavuk parçası ya da 2-3 köfte. Ekmek pek şey yapmıyorum, yemiyorum ama yemek ihtiyacı hissedersem de kendim küçük ekmekler yapıyorum. Onları bile bölerek. Çünkü tahıl çok güzel bir şey. Tahıl olarak yerim bakın. Fasulyeyi, yeşil mercimeği özellikle çok severim. Mercimek çorbasını çok severim. Eğer akşam çorba içeceksem biraz katı severim çorbayı ben. Onun yanına ekmek bile ihtiyaç hissetmiyorum. Onun için akşam yemeklerim 4:30 en geç 5'te biter. 6 gibi gene bir meyve yerim yalnız. Elma. Bir tane elma.
1: Vücudunuz da buna alışmış.
0: Alıştı. Zaten fazlasını kabul etmiyor vücut. Ama bol su içerim. Her gün bir şişe maden sodası ve limonun içerisine bir tutam tuz atarım. Öyle içerim.
1: Sodayı?
0: Sodayı. Biraz tuz. Çok az ama. Ve bol limon suyu. Deneyin. Çok güzel. Çünkü.
1: Evet deneyeceğim.
0: Hemen. Deneyin. Çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Tadı farklı oluyor çünkü.
1: Efendim şimdi gelelim gezilerinize, seyahatlerinize.
0: Evet.
1: Sizi dinlerken gitmediğim ülkelerin listeleri sol tarafta çıkıyor gibi geliyor.
0: Evet.
1: Kaç ülke oldu?
0: İnanın saymadım. Avrupa'da İskandinav ülkelerinden sadece Norveç'e gittim. Diğerlerine gidemedim. Çünkü mümkün olmadı. Hemen arkadan pandemi de patladı zaten. Fakat Avrupa'da kuzey ülkeleri, Hollanda falan dahil, bir tek işte Yugoslavya, komünizm dönemindeyken o ülkeleri gezdim. Bir iki küçük ülke kaldı şeyde, Ukrayna sınırında, Rusya sınırında. Onun dışında Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamı.
1: Tamamı bitti.
0: Bir tek Portekiz'e gidecektim. Pandemimiz gitmemize engel oldu bizim yani.
1: Doğu'da en uzak nereye gittiniz?
0: Doğu'da Çin'e gittim. İran'a gittim, Suriye'ye gittim. O zaman bir sıkıntı yoktu çünkü ve de çok beğenmiştim. Ama Çin'e muhakkak tavsiye ederim size. Çok değişik, çok farklı bir ülke. Özellikle Şangay. Hem eski Çin'i hem yeni Çin'i görüyorsunuz orada. Yani o imparatorluk zamanında kalmış bir mahalle var orada, Şangay'da. Eskiyle yeniyi nasıl ayırmışlar onu bilemiyorum. Pekin güzel, çok güzel hem de. Halk zaten sürekli ayakta biliyorsunuz, sürekli hareket halinde. İran'da çok güzel günlerim oldu. Tahran, Urumiye, Tebriz. Özellikle Tebriz'den Tahran'a giderken bizlerdeki gibi öğretmen evleri var.
1: Evet,
0: kalarak gittim ve Hazar Denizi'nin kenarında, hiç unutmuyorum, Elbruz Dağları ve Hazar Denizi'nin kenarına gittiğimde inanın ki gözlerimden yaş geldi. Çünkü biz okulda coğrafyada biliyorduk oraları. Dua ettim Allah'ın bana bu güzellikleri gösterdiğim ve nasip ettiğim için.
1: Ne güzel. İran'ın kuzey kısmını gezdiniz o zaman,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Tahran'a kadar indik biliyorsunuz. Tahran biraz daha. Kuzey soğuk. Tebriz, Urumiye. Oralar soğuk. Hatta bizi söylenen ne derece doğru bilmiyorum. Kış mevsiminde şehirleri tuzlamaları Urumiye tuz gölünden alınmış ülkemiz. Çok güzel bir şehir.
1: Biraz daha aşağısı İsfahan ve Şiraz. Selçuklu mimarisi.
0: Evet. Evet. Yani bir de Tülay Hanım, mükemmel bir dostluklar var.
1: Değil mi?
0: Mükemmel. Şehir olarak çok güzel, rüya ülkesinde gibisiniz. Şahın Sarayı'na baktığım zaman bizde çok çok var.

0: Ailelerin konutlarında işte yerde yani
1: mütevazı
0: yani çok öyle bir lüks bir yaşam yokmuş o zaman, büyük gelmiş herhalde insanların gözüne o yaşam. Bir tek işte o kum kentini bilmiyorum, oraları bilmiyorum ama halk mutlu tabii ki, fakat çok dost canlısı. Çok yakın, çok samimi.
1: Siz de fark ettiniz mi? Edebi bir halk böyle.
0: Tabii ki işte.
1: Şiirin olduğu.
0: Şiirler, evet. Şahsuvarlar, Şair Pervinler. Hala onların eserlerini bana WhatsApp'tan gönderir oradaki dostlarım. Okurum ve bir Farsi olduğu için farklı bir özelliği var oranın,
1: evet,
0: zaten.
1: Nezaket sahibi insanlar
0: çok,
1: genelde.
0: Çok. Çok saygılılar. Geçenlerde de size söyledim ya, gittiğim ailede kendimi özel böyle yani Elşi Hanım'ı gibi sandım. Çünkü o kadar büyük saygı gösteriyorlar ki, siz girdiğinizde ayağa kalkıp değil, hepsi çok kültürlü insanlar. Kaldığım ailelerin hepsi üniversitede öğretim görevlisi. Dershaneleri, çalışkanlıklarıyla hakikaten gözle görülür bir özellikleri var ama çok iyi insanlar. Hakikaten çok iyi insan.
1: Orada sizin dostlarınız da var.
0: Dostlarım.
1: Tur gibi değil de.
0: Hayır,
1: onları ziyaret ederek.
0: Onlar zaten davet ettiler sağ olsunlar. Uzun bir zaman dilimiydi, 12 gün falandı. Gezmedik, görmedik, yeri kalmadı.
1: Çok harika.
0: Yemekleri de dahil. Zaten biliyorsunuz pirinç, onların o basmati pirinçleri ekmek niyetine kullanılıyor.
1: Ekmek yok değil mi onlarda?
0: Var
1: sanki?
0: Ama şey, sabah kahvaltılarında çörek diyorlar, bizim küçük tırnaklı pidemiz.
1: Porsiyonları görünce çok şaşırmıştım.
0: Porsiyonlar
1: çok büyük.
0: Çok büyük, çok büyük. Evet. Ama daha ziyade ortaya bir büyük tabakla basmati pirinç geliyor. Yemekle o yeniyor. Ama et, bol miktarda etleri var. Yalnız her yemekte muhakkak et yiyorlar. O ayrı konu.
1: Evet. Bir de böyle reçel ve marmelata düşkünlükleri,
0: evet,
1: var
0: çok
1: sanki.
0: Yani evet. Bizim taneli reçellerimiz gibi değil onlarınki. Marmelat gibi daha çok. Bir de çok önemli balları var. Kara petek balları var.
1: Doğal. Belki Ebruz Dağları'ndan
0: tabii,
1: herhalde.
0: Tabii muhakkak ama hakiki bal yani. Yiyebilene aşk olsun tabii, ben demiyorum, o ayrı konu.
1: En son benim hatırladığım bir Kübanız var. Küba,
0: evet,
1: seyahatiniz.
0: O pandemi... Den önce gittim. Tam zaten onun arasında çok az zaman var. Bir gece yarısı bir tuhaf, değişik bir tur gördüm 12'de. Hemen yazıldım sabah kalktığımda ve çok uygundu. Hayatımda gidebileceğim ikinci bir yer olarak tekrar gitmeyi çok düşünürüm.
1: Sizde de olur mu böyle, gezginlerin genelde internetten uygun tur kollarlar?
0: Aynen öyle.
1: Evet, uygun tur.
0: Biraz önce abim aradı ve güzel bir tur yakaladım, tekrar gemi turu Baltık ülkelerine. Çok da uygun fiyatları, gemiyle gidiliyor. Artık hayatımız, emekli olduk yeter, dünyayı görelim, gezelim.
1: Bu çok güzel bir his değil mi?
0: Çok, çok mutlu hissediyorum kendimi.
1: Yani bazen böyle bakıyorum, insanlar emekli olduğunda ya da yaşları ilerleyince sanki ölümü bekliyorlarmış gibi.
0: Aslında. Nasılsa gelecek o. Bırakalım kendi halimde gelsin.
1: Harika bir tanımlama var. Evet. İnsanın vücudu eskiyecek.
0: Evet.
1: Bir şekilde yani yaşımız
0: kesinlikle
1: ilerledikçe
0: kesinlikle
1: vücut bir şekilde eskiyecek, evet, ama ruhun sen müsaade ettiğin sürece yaşlanacak.
0: Aynen öyle. İnanıyorum ona, çünkü nasılsa sonuç belli. Hiçbir canlı, evet, bizim gibi öleceğini bilmiyor, fark edemiyor. Ama biz bunu fark ettiğimiz halde yaşıyorsak bir amacımız var demek.
1: Evet.
0: Yani biliyoruz ki sonunda gideceğiz. Ama bunu o korkuyla yaşayıp hayata zehir etmenin anlamı yok. O gün geldiğinde zaten kendiliğinden gidiyoruz.
1: Evet. Şey diyor musunuz, işte herkese yola çıkılmaz gibi?
0: O kesin. O kesin. O kesin. Zaten çok sevdiğim, kardeş demeyeyim, dost ama kardeş kadar yakın bir arkadaşım. Biz hep onunla gideriz. Bazen o beni Küba gibi yalnız bırakır. Uzun uçak yolculuğunu ve Çin'e de gelemedi. Korkuyor. Sıkıntıları var kendisinin de. Tansiyon sıkıntısı olduğu için. Onun dışında hep onunla gezeriz biz. Ve büyük zevk alırız. 25 senelik bir arkadaşım benim.
1: Hem de gezi arkadaşı.
0: Gezi arkadaşım, dostum. Her şeyimi paylaştığım bir arkadaşım, dostum. Onunla gideriz. Biz yani gezi insanın ufkunu açıyor. Çeşitli ülkelerin görüyorsunuz yemeklerini. Ben ülkelerde alışveriş etmem. Ama en büyük özelliğim en önemli yemekleri neyse, ne kadar pahalıysa o.

0: muhakkak yemek isterim.
1: Gittiğimde diyorsunuz, gittiğimde. Bir prensibimdir.
0: Evet, mesela Macaristan'a gittiğimde gulaş. Çok meşhur diye duydum. İyi de paraydı yani bir kase gulaş. Meğer bizim bezelyeli, dana etli, iri dana etli salçalı bir yemek. Ama öğrenmek lazım.
1: Ama gulaşmış.
0: Gulaşmış ama adı.
1: Var mı böyle aklınızda kalan şu ülkenin yemeği müthişti, harikadı dediğiniz?
0: İran'ın yemeği güzel. Çin yemekleri değil ama sabah kahvaltılarında çıkardıkları küçük tabaklarda oldukça acı. Küçük küçük parçalar halinde aldığınız bir şeyler oluyor. Şöyle baharatlı, bol baharatlı. Hatta hiç unutmuyorum, Şangay'da otelde iki büyük meyve sularının olduğu, o biliyorsunuz çeşmeli, sürahi gibi şeyler var. Birinde kırmızı, birinde yeşil. Oh ne güzel dedim, kivi herhalde. Hadi kırmızı da elma suyudur falan. Birisi karpuz suyu çıktı, diğeri salatalık suyu.
1: Oh, sürpriz olmuş.
0: Sürpriz oldu. Ekmekleri çok güzel. Pirinç unuyla yap. Yani pirinç nişastası mı artık unumu bilmiyorum. Ama pirinçten o yapılan ekmekleri bir altta beyaz bir çarşaf, üstte onlar sıralanıyor. Alttan ılık bir hava veriliyor. Üstü kapalı birer tane alıyorsunuz. Ekmek formatında değil. Açtığınız zaman uzun bir format oluyor. Rulo şeklinde getirilmiş. Güzel yani. Yalnız Çin'de biz tabii ki bize uygun yerler ayarlandı. Yemeklerini yemek mümkün değil.
1: Öyle mi?
0: Mümkün değil. Bir tek işte o portakallı ördekleri çok da cazip gelmedi, doğrusunu söyleyeyim. Çünkü çok karışık şeyler yiyorlar işte. Çekirgeler, kaplumbağalar, yengeçler. Tamam, yengeç belki İtalya'da yiyor, bilemiyorum.
1: Normal menüde var mı bunlar?
0: Menüde yok, hayır. Bizler özellikle yok. Özellikle büyük turları, büyük büyük lokantalar var orada ama kapısından baktığınız zaman saraya giriyorsunuz gibi sanki. Standlar var. Helal standlar var. Avrupalıların, İngilizlerin, işte Almanların yediği ama bizler için de özel standlar var. Hmm. Oralarda hiçbir rahatsızlık duymadan yedik.
1: Çok güzel. Midenizi falan bozmadı.
0: Hayır hayır, kesinlikle. Dikkatli yedik zaten.
1: Genelde doğu gezilerinde zehirlenme gibi olaylar
0: çok
1: oluyor.
0: Onun için zaten dikkat ediyorduk. Ara öğünlerde falan orada burada bir şey yemedik. Sokak yemekleri yemedik. Korktuk çünkü. Ama turlar onu ayarlıyorlar. Çok güzel. Gittiğimiz zaman her ülkeye göre, Avrupa ülkesine, Amerika'ya, işte Müslüman ülkelere göre standları var onların.
1: Evet.
0: Oralarda yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz.
1: Bir Moskova'nız var sanki.
0: Moskova, evet, evet. Rusya var. Orası da çok güzeldi. St. Petersburg'u tavsiye ederim. Hermitage diye çok güzel bir müzeleri var. Biz ancak bir bölümünü gezebildik.
2: İbret nazarıyla gez, gör, ibret al.
1: Peki bu gezilerin ilk başlangıcı nasıl oldu?
0: İlk yurt dışına 70'te çıktım ben.
1: Çünkü gezmek bir aşktır aslında. Tabii İnsanın gönlüne düşen bir
0: tabii
1: aşk.
0: İlk çıkışımız rahmetli eniştem, ablam ve ben. Çocuklarımın babası İngiltere'de, Londra'da eğitim için gitmişti oraya. O zaman çıktık. Londra'da bir 21 gün kaldık. Sonra büyük bir çadır aldık. İşte o zaman Avrupa'nın birçok ülkesini o zaman zaten...
1: Tarih kaçtı?
0: 70. 71.
1: 1971'den
0: evet.
1: Bahsediyoruz.
0: Evet, evet.
1: Yani düşünsenize, son yıllarda insanlar gezmeye başladı. Tabii. Turlar arttı. Tabii. Herkes her yere gider oldu ama 1970'ler 70. Yani gezmenin çok yoğun olduğu bir dönem değil.
0: Değil ama değil. Oraya işte şey sebebiyle gittik. Nasıl orada bir kalacak yerimiz var. Hı hı. Eniştem rahmetli Pan Amerikan'dan emekliydi kendisi. Çünkü mükemmel İngilizce bildiği için bir sıkıntı çekmedik. Zaten kala kala o zaman Yugoslavya komünizmdeydi daha. Hı hı. Belgrad falan hep öyleydi yani. Prag mesela, oralar falan, hep oralardan geçtik, kaldık. Avusturya'dan özellikle Alpler çok çok güzeldi. Dönerken de Hollanda'dan başladık. Bütün o ülkelere, yakın ülkelerin hepsinde kalarak geldik zaten. Çadırımız olduğu için rahat kalıyorduk. 2 ay 10 gün sürdü demiş.
1: 2 ay 10 gün?
0: 10 gün sürdü.
1: İlk gezmek böyle uzun,
0: evet,
1: uzun bir yolculukla başladı.
0: Uzun bir yolculukla.
1: Bu geziden sonra kendinizden ne çıkardınız? Yani o 2,5 ay ya. Çok uzun
0: tabii
1: süre.
0: Her ülke farklıydı. Mesela İngiltere'deki kraliyet yaşamını gördük orada. Hatta biz gittiğimizde kraliçe taç giymiş merasim vardı. Çok prensipli.

0: Ondan sonra artık bütün şeyler başladı. Zaten Suriye burnumuzun dibi. O çok kolaydı oraya gitmek. Grup toplantısıyla gittik.
1: Bir doğu batı yapmışsınız sanki.
0: Evet. Ama Rusya'yı tavsiye ederim. Gerçekten. Bir tek Rusya'da şey dikkatimi çekmişti benim. Desem ki hayalim kırıldı orada. Kızıl Meydan'ı ben çok büyük zannediyordum. Çok büyük bir yer değil. Hani işte oradaki bütün o konuşmalar, o komünizm zamanında. Hayır hayır, yani Allah Allah dedik hatta. Kızıl Meydan bu kadar mı? Küçük. O kadar küçük ki çok hiç anlayamıyorsunuz o gözünüzde büyüttüğünüz yeri. Ama St. Petersburg tavsiye ettiğim tek şehir Rusya'nın. Çok tamam. Belki baş şehirleri de güzel ama St. Petersburg rüya gibi bir şehir.
1: Neyi etkiledi sizi?
0: Tarihi eserleri.
1: Çünkü bazı şehirler böyle kendisi açık hava müzesi gibi.
0: Aynen öyle. Yani
1: Floransa öyleydi mesela.
0: Tabii, evet, Floransa öyle. İtalya'da da mesela Roma öyle, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Burada hiçbir şey ellenmemiş. Paris'te hiçbir bina ellenmemiş. Tamam, çok modern bir şehir belki ama Ottoman diyorlar o binalarına. İçinde her türlü yeniliği yapabiliyorlar ama dış görünüşe ellerine uğramıyorlar. Yani yıkamıyorlar, bozamıyorlar.
1: Ne kadar ilginç değil mi? Halkın kendisi de dokunmuyor.
0: Hayır.
1: Veya zarar vermiyor.
0: Hayır, hayır, hayır. Hiç mümkün değil. Ama St. Petersburg rüyalar şehri gibi, çar zamanını da görüyorsunuz orada. Sanatın zirve yaptığı bir şehir orası. Yani Özbeklerin, Kazakların, Rus topluluğu zamanındaki o halkların hepsinin eserleri var. Hepsinin ama. Koca koca kümbetler halinde eserler. Kimisi mesela Kazakların bir yeri vardı, muazzam derecede Çinlilerle kaplanmıştı. Hem taş müzesi, biz her yerini gezemedik, yetiştiremedik.
1: Diyorsunuz ki listeye önce St. Petersburg'u al.
0: Lütfen.
1: Çin'i al.
0: Evet.
1: Küba'yı al.
0: Evet. Evet. Hele hele Küba. Evet. Çok cüzi bir ücret ödeyip devlet onlara. Giderken de Küba'ya yanınıza muhakkak sabun alın. Kalem alın, renkli kağıtlar alın, defterler alın. Kullanmadığınız da olsa işte küçük bir parfümünüz olur, küçük bir hanımların kullandığı göz kalemleri olur. Çok istiyorlar onun için.
1: Hediye etmek için.
0: Hediye. Hmm, ben giderken zaten yalnız Havana'da kalmıyorsunuz. 3-4 şehir gezdiriyorlar size. Mesela bir isimleri kalmıyor aklımda. Kız hakkında büyük hata, not almam lazım. Bir şehirde 3 gün kaldık. Karayip Denizlerinin olduğu yerdeydi. İnsanları çok güzel, kahvaltıları zaten meyve üzerinde kahvaltı, egzotik meyvelerle ilgili. Kaldığımız yerler falan çok güzeldi. Tekrar bir yerde bir gece kaldık, bir otelden faydalandık orada, hem Atlas Okyanusu'ndan, hele Karayipler'de Karayip korsanları geldi hep aklıma.
1: Peki aklınızda kalan kültürel olarak bir ülke, tarihi olarak bir ülke var mı?
0: Evet.
1: Ya da bir şehir?
0: Şehir başta söyleyeyim, yani St. Petersburg kesinlikle. O ayrı bir şehir, ayrı bir özelliği var. Viyana çok güzel bir şehir. Rüya gibi orası da. Viyana. Budapeşte'nin Budası güzel, Peşte'si farklı bir şehir.
1: Işıl ışıl bir şehir.
0: Işıl ışıl ama Buda yüksek bölümde, Peşte kısmı aşağıda. Orası da çok güzel bir şehir. Ama en güzel derseniz bence muhakkak İran'daki Tahran'ı görmek lazım. Tebriz'i görmek lazım. Çin'de muhakkak dediğim gibi Şangay'ı görmek lazım. Çünkü hakikaten bunlar olağanüstü şehirler.
1: Evet, biz de notlarımızı aldık.
0: Evet.
1: İnşallah.
0: Tavsiye ederim. Yani her gittiğimiz ülkenin de en büyük özelliği, mesela İspanya'da hala daha bitmemiş biliyorsunuz bir
1: kilise var.
0: Kilisesi vardır. Orada da Katalanların kaldığı bölge çok güzel.
1: Evet.
0: Çok çok şehir.
1: Endülüs bölgesi de çok harika.
0: Evet.
1: İspanya'da.
0: Hala daha izleri de var biliyorsunuz. Biz oralara tabii doğru geziler yaptık çünkü. Ama İspanya'da güzel. Madrid değil bakın.
1: Yani güney kısımları.
0: Güney kısımları çok güzel İspanya'nın.
1: Peki programımızın bir üst cümlesi var. Evet. Yollar insana haddini bildirir diye.
0: Doğrudur.
1: Bu taraftan baktığınızda yollarda neler hissediyorsunuz? Yani yola çıkmak, yoldan tekrar geri gelmek memleketine, evet, bu duyguları
0: bir
1: nasıl yaşıyorsunuz?
0: Ülkenizi çok özlüyorsunuz. O ayrı bir konu tabii ki. Fakat benim rahmetli babamın bir şeyi vardı bize öğrettiği.

0: İyi insanlar yollarda ve yemekte belli olur. Çünkü bulunduğunuz bir yemek topluluğunda alışverişte karşılıklı ve yollarda belli olur. Yol arkadaşınızı ona göre seçin derlerdi. Çok doğru. Hakikaten çok doğru. Ama yolların bir tek özelliği var bu turlarda. Çok ayrı ayrı şehirlerden gelen insanlar. Kendi kendimize yaptığımız turlar, mesela mezun olduğumuz okulun 67 mezunlarıyla yaptığımız tur çok çok güzel. Ama ayrı şehirlerden gelen insanların yapıları çok farklı. Sabır göstermek lazım ayrı insanlarla.
1: Tahammül, yolculuk,
0: tahammül göstermek lazım. Onun dışında tekrar diyorum, görmek lazım, bakmak değil. Bakmak ayrı bir konu. Ama görmek ayrı bir konu. Bakar geçersiniz sorsalar hatırlamazsınız ama iyi bakarsanız gittiğiniz yerlere şu beyinde muhakkak bir yerlerde not oluyor.
1: Yeni rotalar var mı diye soracağım.
0: Evet var. İşte şu an araştırmadayım ama bir gemi turu var.
1: Baltık ülkelerine?
0: Baltık ülkelerine ama size de şeyi tavsiye ederim. Karadağ, Dubrovnik gittiniz.
1: Gittim,
0: biliyorsunuz
1: evet.
0: Değil mi orayı? Kotor, Split, buralar çok güzel yerler hakikaten. Çok da bizlere yakın ülkeler, yani insanları da bizlere yakın. Budva çok güzel, biliyorsunuz orasında da. Yolculuk ve gezme kadar güzel bir şey yok. Hayatımın hemen hemen birkaç ayını ülkemde geçireyim ama diğerlerini biraz gezeyim, göreyim. Onun için çok hala istekliyim ve ayağımın beni götürdüğü yere kadar gideceğim.
1: Süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Programımıza misafir oldunuz.
0: Ne
1: biz
0: demek?
1: De size misafir olduk.
0: Ne demek?
1: Çok keyif aldık.
0: Her zaman bizim Urfa'nın bir lafı vardır. Başımın üstündedir yeriniz her zaman. Ne zaman isterseniz.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Değerli Akne dinleyenleri, bugün Gez Gör İbret Al programımızda Saadet Sarıoğlu'nu misafir ettik. Biz ona misafir olduk, o da bizim programımıza misafir oldu. Çok keyifli zaman geçirmişsinizdir diye düşünüyoruz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyorum. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi, yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun, elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

0: Sofra. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve

0: Sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedâna Allah. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
2: جابر رضي الله عنه هنا يوك biz bir topluluk halinde bir yerde oturuyorduk. Derken Resulullah üzerimize çıka geldi. Resulullah'ın olmadığı bir topluluk demek. Resulullah gelmiş. Ya maşer-i Müslüman. Ey Müslüman cemaati. İttekullah. Allah'tan korusun. Vessilû erhamikum. Akrabâ-i teallikatınıza sıla yapın. Akrabâ-i teallikat. Ana ve babaların teferruatları. Amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, bunların çocukları. Bunlara sıla-i rahim yapmayı Allah-u Teala emrediyor. Peygamberimiz de nasıl tavsiye ediyor. Çünkü sevabı en çok, en fazla insana erişeni sıla-i rahimden olurmuş. Sıla-i rahim sevabı çok çabuk geliyor. Mükafatı yani. Bunun mükafatı büyük. Dünyada da ahirette de. İkincisi diyor ki, وَاِيَّاكُمْ وَالْبَغْ Zulümden sakının. Zulümden sakının. Çünkü sıla-i rahmin sevabı ne kadar çabuksa zulmün de cezası o kadar çabuk. Yani anaya babaya da haksızlık yapanların cezası çok çabuk gelir. Onun için bundan da sakının. Ve cennetin kokusu bin yıllık yoldan duyulur. O kadar güzel. Bunu anaya babaya asi olan duyamaz. Allah korkusundan kim korkar? Hepimiz korkar. Müminiz. Müminler Allah'tan korkarlar. Ama bu nispet dahilinde. Onun için bizim Allah'tan korkumuz çok zayıf. Evet, la ilahe illallah diyenlerin hepsi Allah'tan korkarlar ama o korku işte derece derece. Şimdi Allah-u Teala bize korkanı anlatıyor. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'ı bilme nisbetinde Allah'tan korkulur. Allah'ı bilme nisbetinde Allah'tan korkulur. Onun için Cenab-ı Hak en çok da bunu ulema bilir. Ulema, Kur'an ilmine vakıf olan kimseler. İlmi Kur'an'a vakıf olan insana ulema derler. Ulema ayetinde herkes birçok ulema var orada da değil. Kur'an ilmine vakıf olan. Vukufu nispetinde, bilgisi nispetinde, çünkü Allah-u Teala bize kendisini Kur'an'da bildiriyor. Kur'an'ı bilen Allah'ı bilir. Kur'an'ı bilmeyince, öteki duygularla bilinen bilgiyle, okuyarak bilenin bilgisi elbette bir olmaz. Onun için Cenab-ı Hak, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ ulema demiş. Allah hepimizi ulema cümlesine ilhak buyursun. Şundan sonra büyükler de ne diyor Efendimiz? Re'sül hikme, mehafetullah. Hikmetin başı Allah korkusu. Allah korkusunu elde etmek için iman ne kadar kuvvetliyse o kadar Allah'tan insan korkuyor. Şimdi diyorlar ki bir ateş cehennem. Orada korkumuz var, yanmayalım diyerek. Fakat Allah'tan ayrılığın acısı, Allah'tan ayrılığın acısı bir katlıdır ateşin yanında diyor. Ateş bir katlıdır. Ateş bir katlıdır cehennemin hepsi bize. Allah korkusu, Allah'tan ayrı kalmanın korkusu. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak, zikrullah yapmak, Allah'la bir beraber olmanın alametleri. O günah yerlerinde, günah işlerinde

0: Gaflet en büyük günah. Gaflet, yani Allah'tan ayrı kalmak, oyunlara vesaire günahlara dalaraktan uzak kalmanın acısını hissedemiyoruz. Çünkü morfin var üzerimizde.
1: Müslümanlık çok güzel bir dindir. Öyle ne derler, babuş bırakmama. Her bir ülkeye babuş bırakmama bakımından güzel bir ders verdiğimizdir. Allah-u Teala'nın verdiği ecel hiçbir zaman değişir değildir. Ecelden evvel kimse ölmez, ecelden sonra ya da kimse kalmaz. Muayyen dakika ne zamansa o zaman alırlar ecelini. Şunun bunun müdahalesiyle bugün ölenler var mesela. Hep bunlar eceliyle ölenlerdir. Ecelsiz ölen yoktur. Bunlar eceli gelmiş ve o şekilde ecel takdir olmuş. O ecel de o şekilde gider o. Binaenaleyh bundan kurtulmanın çaresi de yoktur. Ölümden kurtulmaya, yani şöyle yaparsam kurtuldum, böyle yaparsam kurtuldum. Korkaklığın da faydası yoktur ölüme. Onun için Allah hepimizi affetsin. Bize lütfettiği bu İslam dinliğinin kadri, kıymetini anlamak. Şuurlu bir Müslüman olabilmek. Dünyanın gözü de hep bizlerde. Allah hepimize sağlam akide ihsan buyursun, metanet versin, sabrı selamet de versin. Bize de sabır tavsiye etti. Vallahi sevgili, vallahi as-sabirin diye Kur'an'ın çok yerlerinde böyle gelir. Allah sabırlılarla beraberdir. Sabreden derviş, muradına ermiş derler. Onun için her metanet şeye, zorla göğüs germe ve yılmadan İslam'ın müdafaa ve muhafaza olma. Muhabbet açılmışken, İslam'ın iki yolu var. Birisi emr-i mağruf, diğeri nehy-i anil mümkün. Bununla her Müslüman, her Müslüman memurdur yani. Her Müslüman hem emr-i mağruf yapacak, hem de nehy-i anil mümkün yapacak. Fenalıklara engel olmaya çalışacak, iyilikleri de şey yapmaya çalışacak. Teşvik edecek, yapmaya çalışacak. Ab isminde Umeyr'in oğlu, Mus'ab isminde birisi. Bu Peygamberimizin etrafında toplanan, bu gün İslamlarından 50 kişinin ismini bir kitap olarak yazmış adam. Bize bir tane yollamışlar da oradan okuyorum. Bu Mus'ab ilk Müslüman olarak orada yazılmış. İlk Müslüman değil de ilk kağıdın başına onu koymuşlar. İslamiyeti çok acip. Şimdi Peygamberimiz saklı. İman aşikar değil yani. Bir evde Peygamberimiz Müslümanlığı etrafına gelen 5-10 kişiye söylüyor. Müslümanlığı kabul eden ediyor, etmeyen etmiyor. Derken işte 5-10 kişi böyle Müslüman olmuşlar. Mus'ab da duymuş ki Müslümanlık diye bir şey var ortada. Laf dönüyor. Bu acaba nedir diyerekten Peygamber gizli bir yerde. Gizli yerde olduğu halde onun yerini bulmuş. Girmiş içeriye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasihat ediyor tabi. İslam anlatıyor. Hristiyanlıkla mukayese yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Mus'ab gayet zengin bir adamın evladı, çok güzel, çok da zengin, çok da şık giyinen bir çocuk, Müslüman oluyor. Efendim öyle bir şekilde, ben diyor kimseden korkmam ama bile, tabi Müslüman olanlara çok eza cefa yapıyorlar. Yaşama imkanı yok gibi o devirlerde Müslüman olanlar için. Fakat diyor ki ben kimseden korkmam ama anamdan korkuyorum. Anam benim Müslüman olduğumu bilirse kimse bana neler yapacak. Anne de çünkü. Haber vermem bunu diyor. Fakat bir müzik diyor anasını diyor ki senin oğlun da Müslüman oldu diyor. Anası bunu hapsediyor. Oradan birisini kilitliyor. O zaman Müslümanlar sıkıştılar. Nihayet Mekke'yi terk edip Habeşistan'a kaçma mecbur oldular. O sırada Mus'ab da bir yolunu bulmuş. Bu da kaçmış. Bu Habeşistan'a kaçanlarla beraber bugün ne kadar hani bir sözdür ama biraz düşünürse şimdi biz bu mahalleden öteki mahalleye bu komşudan öteki komşuya gitmeye şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. Kalabalık diyoruz, zorluk var diyoruz, su diyoruz, bu diyoruz, bir bahane buluyoruz. Bu memleketten çıkıp da ta Habeşistan gibi bir diyara gitmek lafta kolay. Bugünkü devirde, vasıta yok. Hep yan yapıldı buluyor. Herhalde neyse, gidiyorlar fakat orada barınamıyorlar. Yine geri geliyorlar. Bir müddet sonra. Geri geldikleri vakitte anlatıyor ki ne bunu hapsediyor. O zaman sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunu Medine-i Münevvere'ye gittiğinde de vazifelendiriyor. Türk'te bir yolunu bulup Medine-i Münevvere'ye kaçıyor. Peygamberimiz Mekke'de İslam'da daha gelişmiş değil. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar tam 72 kişinin Müslüman olmasına sebep oluyor buna. Oraya gidiyor, durmuyor orada. Etrafındaki köyde.

gidiyor, kasabalara gidiyor, cemaatlerin arasına gidiyor. Putların fenalığından bahsediyor, İslam'ın ulviyetinden, Allah'ın birliğinden bahsediyor. İnsanların içinde de tabii olan, nasipleri olanlar Müslüman oluyorlar. Neticede bir köye gidiyor. Orada Müslümanlığı anlatmaya çalışırken, oranın ağası kızıyor. Bu ne demek diyor, hemen kılıcını çekiyor, geliyor onun başına dikiliyor. Eğer diyor yaşamak istiyorsanız, gidin buradan, keseceğim diyor. Mustafa zavallı, güzel de idareci bir efendiymiş. Allah rahmet eylesin. Efendi, biz buraya dövüşmeye gelmedik. Ben konuşuyorum. Müsaade et, otur sen de, dinle beni. Hoş görürsen ne âlâ. Görmezsen biz bırakır gideriz. Zorla bir işimiz yok falan dedikten, adamı ikna edip oturtturuyor oraya. Buna güzel bir Kur'an okuyor. Hangi soruyu okuduk zaten? İşte peygamberden aldığı ilhamlardan bazıları da burada, bu putların boş şey olduğundan bahsederek de adamın gönlü yumuşuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah. Evvela kılıçla gidiyor, arkasından bir kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Onun için telkinin çok faydası. Telkinin çok faydası. Usul idaresinin davaya gürültüleri yok. Put dediğin senin saçtan ibaret yapılmış, cansız değil, mevcut. Bu mevcuttan bir medet olmak ne kadar cahilane bir şey. Bugün münevveri bile buna aldanmakta. Ama şefaatçi diyorlar. Hiç de sen şefaatçi olur mu canım? Allah akıl tutmuyorsun. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'yi hicret etti, geldi. Geldikten sonra işte Bedir oldu, Bedir harbi oldu. İkinci harp, Uhud harbi geldi. Şimdi Uhud harbinde Cenab-ı Peygamber bu şeyi veriyor bayrağı, müsaba veriyor. Burada ecel gelmiş anlaşılan, bir düşman süvarisinin şişine uğrayarak şey düşüyor orada, bayrak elinde. Cenab-ı Peygamber şehitleri toplarlarken çok ağlamış. Mustafa çok ağlamış. Çünkü Mustafa çok zengin bir adamın evladı. Çok güzel, çok ferah, fuhur, köpehle büyümüş. Fakat İslamiyet uğrunda o fedakarlığı katlanmış. Aç, yarı aç, yarı tok, bazı gün aç, bazı gün tok. Hep İslamiyet lehinde çalışmalar yapıyor. En nihayetle böyle şehadet şerbetinin için burada kalıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görmüş. Mustafa kış günü üşümüş, üstünde bir şey yok. Bir posta bürünmüş böyle. Kendini muhafaza için post üzerine giderken Resulullah demiş ki, ya bakışına bakın, bakışına bak. Bu ne kıymetli bir babanın evladıydı. Ne güzel bir evladın. Ama bugün İslam uğrunda her şeyi bıraktı. Anasını da bıraktı, babasını da bıraktı, malını, mülkünü de bıraktı. İslam fedaisi diyerek ağlamış Resulullah. Daha hayatında onu öyle görünce. Onun için Allah Celle ve Aleyh cümlemize iman aşkı, iman sevgisi versin de bu dinimizi yalnız kendimize has etmeyelim. Etrafımızdaki insanlara da, komşulara da, dinin fazailinden ne birisi var yani. İyilikle, güzellikle, bu fena atma dışarı, bu da kötü, ona da at dışarı. Biz bize kalalım ama olmaz ki. Mutlaka bu kafirlerle yola getirmiş, bizimkiler de herhalde yola gelir. Gelecek olan tabii. Allah affetsin kusurlarımızı, imanımıza kemal nasip etsin, sevgili, razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin. Bu dünya fani diyoruz ama dilimiz diyor. Fani diyoruz da dilimiz diyor. Eshab bunu güzel anlamış. Dünyaya hiç mütelik vermemiş. Biz dünya fani diyoruz fakat etrafımıza bakınca Selman-ı Farisi önünde bir şey yok. Bunlarla ben nasıl gideceğim huzur-u Resulullah diye ağlıyor. Biz ne yaparız bilmiyorum galiba. Biz ne yaparız? Dünyayı o kadar bel bağlamışız ki o bel bağlama bizi her fedakarlıktan bırakıyor, uzak ediyor. Ne yapalım işte, çocuk var, çocuk var, ev var, mal var. Selman'ın babası çok zengin, emlaki çok, her şey çok, Mustafa'nın kıdı böyle. Ama iman için hepsini böyle, bir şey gözleri görmedi. Ne bileyim, Allah'a şükür. Bugünkü ilimle bugünkü ilmin arasında da dünya kadar fark var ama bugünkü dilde bilgiler, içeri inmiyor. Allah bugün böyle bu bilgilerin hiçbirisi yoktur. Ama iman bilgisi hepsinin üstündeydi elhamdülillah. Bize de Allah onlara nasip olan imandan bir nebze de bize ihsan etsin. Amin. Her saniye.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İfşak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Gelibolu Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İfşak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferinin bu yıl Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Göçan doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla iade edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla 06'da tamamlanacak. Programa katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle, dualarla ve özel programlarla yad ediliyor. Bu vesileyle okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra.media posta adresine yazabilir ya da Akra Medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Ufka yolculuk kafilesi kutsal topraklara uğurlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayata yön veren yüz binlerce kişinin katıldığı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması, bu yıl kazanan yarışmacıları ve ailelerini bu akşam kutsal topraklara uğurluyor. 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ufka Yolculuk Umresi için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcılar İstanbul'da buluştu. Organizasyon kapsamında umre kazanan 39 yarışmacı, aileleri ve Ufka Yolculuk gönüllerinin de yer aldığı toplam 246 kişilik kafile umre yolculuğuna başlıyor. Tecrübeli görevlilerin rehberliğinde gerçekleştirilecek program, çeşitli ziyaretler, sohbetler ve bilgilendirme buluşmaları içeriyor. Yarışmacılar ve aileleriyle Ufka Yolculuk ekiplerinden oluşan kafile bu kıymetli yolculuğun heyecanını yaşıyor. Ufka Yolculuk İcra Heyeti Başkanı Hayrettin Küçüksoy bu sürece ilişkin Akra'ya şu değerlendirmelerde bulundu.
2: Ufka Yolculuk Yarışması'nın 13. etabını geçtiğimiz aylarda tamamlamış ve başarı sıralamasını ilan etmiştik. İşte bugün o başarı sıralamasına göre umre yolculuğuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılarımız yine kura yoluyla kendilerine umre seyahati isabet eden yarışmacılarımız, takım liderlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte yaklaşık 250 kişilik bir kafile halinde umre seyahatimiz başlamış oldu. Bugün İstanbul'da diğer bölgelerden gelen kardeşlerimizle birlikte buluşup bu gece Allah nasip ederse Medine-i Münevvere'ye kutlu yolculuğumuz başlıyor. Bu yönüyle çok heyecanlıyız. Verdiğimiz sözü yerine getiriyor olmanın huzuru içerisindeyiz. Bu yarışmaya katılan yarışmacılarımıza, onlara erişmemizi sağlayan takım liderlerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, yöneticilerimize ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Yine bütün bu organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Lifestyle merkezi İslam'la buluşmalara vesile oluyor. Avustralya'nın nüfusunun büyük bölümünün gayrimüslimlerin oluşturduğu Victoria eyaletinin Melbourne şehrinde faaliyet gösteren Mahmut Esat Yuşan Vakfı'na bağlı İslam The Lifestyle Merkezi, İslam'ı yakından tanımak isteyen farklı inançlardan ziyaretçilere kapılarını açıyor. Avustralya'da Türkler tarafından inşa edilen ilk cami olma özelliği taşıyan merkez, yenilenen yapısıyla yalnızca ibadet edilen bir mekan olmanın ötesinde sosyal ve kültürel bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Bünyesinde helal ürünlerin sunulduğu bir kafe, eğitim programlarının gerçekleştirildiği derslikler, seminer ve kültürel etkinlik alanları bulunan merkez, çevre dostu mimarisi ve insan odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Merkezde yürütülen çalışmalarla İslam'ın yalnızca bir inanç sistemi değil, hayatın her alanını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu ziyaretçilere farklı etkinliklerle anlatılıyor. Günlük hayattaki yanlış alışkanlıklar israfa sebep olabiliyor. Gıda, su ve enerji israfının hem ekonomik hem de çevresel açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekiliyor. Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu miktar üretilen toplam gıdanın 3'te 1'ine karşılık gelirken, israf edilen gıdanın yalnızca 4'te 1'iyle 800 milyon aç insan beslenebilir. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alırken günde yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ayrıca tarımsal üretimde hasat sonrası yaşanan kayıplar nedeniyle ürünlerin önemli bir kısmı pazara ulaşmadan kaybediliyor. Ayrıca açıklamada konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı belirtilmekte. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar, gereksiz yanan aydınlatmalar, verimsiz ısıtma soğutma sistemleri enerji israfının başlıca nedenleri arasında. Su tüketiminde de benzer bir tablo yaşanıyor. Türkiye'de kişi başına günlük ortalama 225 litre su tüketilirken bunun en az %35'i gereksiz kullanım nedeniyle israf oluyor. Çekut'tan Elazığ'a 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut tarafından Elazığ'da hayata geçirilen ağaçlandırma kampanyasında önemli bir aşama geride kaldı. Elazığ'ın yeşil varlığını arttırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında hedeflenen 20 bin badem fidanının ilk 5 bin adedi tamamlanırken hedefe ulaşılması için bağış çalışmaları devam ediyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da en az 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çiftçiye Hayat Olsun projesiyle yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılacak. Toprağa kök, geleceğe umut sloganı ile sürdürülen kampanyada her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması hedefleniyor. Fidan bağışları Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yapılabiliyor. Plastik ürünler hayatın her alanını kuşatıyor. Dünyayı etkisi altına alan plastik kirliliğinin çevrenin yanı sıra insan sağlığı üzerinde de ciddi riskler oluşturduğu belirtiliyor. Yayınlanan bir rapora göre plastiklerin büyük bölümü tek kullanımlık ürünlerden oluşuyor. Bugüne kadar üretilen yaklaşık 8 milyar ton plastiğin yalnızca %10'u geri dönüştürülebildi. Fosil yakıtlardan üretilen plastikler üretim sürecinde hava kirliliğine neden olurken kullanım sırasında toksik kimyasalların vücuda geçmesine, atık hale geldiklerinde ise mikroplastiklere dönüşerek su, hava ve gıda yoluyla insanlara ulaşmasına yol açıyor. Araştırmalar mikro ve nanoplastiklerin kanda, beyinde, anne sütünde, plasentada ve kemik iliğinde tespit edildiğini ortaya koyuyor. Dünya genelinde plastik atıkların önemli bir bölümünün açık alanda yakılmasının hava kirliliğini artırdığına da dikkat çekiliyor.
Yaz aylarında klima ve ani ısı değişimlerine dikkat. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Dilek Tuncel, yaz mevsiminde artış gösteren bronşit vakalarına karşı uyarılarda bulunarak, klima kullanımı, ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı tüketiminin alt solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebileceğini belirtti. Tuncel, bronşitin yalnızca kış aylarında

0: aylarında değil, yaz aylarında da görüldüğüne belirterek, halk arasında bronşit soğuk havalara özgü sanılır ancak yaz aylarında da klima, rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri nedeniyle ciddi bronşit vakalarıyla karşılaşıyoruz, dedi. Yaz bronşitinin başlıca belirtilerinin kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik olduğunu ifade eden Tuncel, özellikle kronik akciğer rahatsızlığı olan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, ihmal edilen vakalar ciddi alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir ve hastaneye yatış gerektiren tablolar oluşabilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor, dedi.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akre dinleyenleri, şimdi meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Yurdun güney ve doğu kesimleriyle Trakya'da parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş hariç olmak üzere, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da Kırklareli, Edirne, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı, Van ve Antalya'da yerel sağanak yağışlar görülebilir. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava var. Ayrıca özellikle Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri için kuvvetli yağış uyarıları da yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Aydın Otoyolu'nun başında Niğde Pozant Otoyolu Ereğli Kavşağı'nda, Artvin Erzurum yolu üzerindeki tünellerde, Seydişehir Akseki Manavgat, Samsun Çarşamba Terme, İnegöl Bozüyük güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 1950'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz onun kitabında rivayet ettiğine göre men istefa'a minküm en yenfa'a ehahu fel yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse, yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadis-i şerifle

Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olmaya çalışacağız. Zararlı olmamaya, fayda sağlamaya, menfaat sağlamaya, yani başkalarına menfaat sağlamaya çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabii faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak, Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım, onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman, o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşad edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak. Cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere ve enzil aşire tekel akrabin diye ayet kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allah-u Teala Hazretleri, biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak, yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece, halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız. Önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, efendim rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapma durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı. İnsanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya, peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir, arif kullardır. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır
İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşref Oğlu Rumi'lerdir, Hacı Bayramı Veli'lerdir, Hacı Bektaşi Veli'lerdir, İbrahim Hakkı Erzurumi'lerdir, İsmail Hakkı Bursevi'lerdir, efendim Abdülahad-i Nuri'lerdir vesaire vesaire nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayi'lerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyük iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu. Birisini o almış, ötekisini Cafer-i Tayyar Efendimiz almış. Derken böyle paylaşarak çocuklara geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa giydirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınızdan, ama Müslüman da İşte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, onunla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam böyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş, kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz, yani Müslüman kardeş demek istiyor, zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki, ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim, efendim zulümden kurtaralım, kadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz yani, gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansa, iyi insansa, efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek efendim çok güzel bir şey. Onun için yani zalimler, malimler hani bazen Müslümanlara çatıyorlar. Efendim Müslümanlara efendim yan göze bakıyorlar. İşte bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler. Aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz. Onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayaline gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Salimse zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçiyse rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim bilmem kaytarıcıysa işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimseyse onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı, insanların doğru yola gelmesine çalışmalı, İslam'ın hakim olmasına çalışmalı, imanın kuvvetlenmesine çalışmalı, Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı, efendim İslam'ın cihanın her yerine
yayılmasına, payidar olmasına çalışmadık. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınıza küpe olsun.

0: hatırınızda kalsın lütfen. Ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin. Zalime zulmünü engelleyerek yardım edin. Açları doyurun, çıplakları giydirin. Efendim İslam'ı bilmeyen doğru yola çekmek için çalışın. Efendim irşat müesseselerini destekleyin. İrşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları maddeten manen efendim faydalı olma, böylece siz de katkıda bulunun. Şimdi biz Türkiye'de tabii faydalı olmanın çok çok çeşitli yolları var. Biz faydayı üçe ayırıyoruz. Üç çeşit fayda var diyoruz. İnsanın kafasında düşündüğü zaman yaptığımız faaliyetleri bu üç faydayı efendim düşünerek yapıyoruz. Birinci fayda maddi faydadır. Yani aç da doyurursun. Efendim ikinci fayda içtimai fayda. Yani bazen bir şeyi, bir faaliyet yapalım mı yapmayalım mı diye düşünüyoruz. Yapacağız. Efendim çok masraf gidecek, çok para harcanacak. Ama ne yapalım? Para harcanacak, para kazanmıyor, kurtarmıyor. Şimdiki tabirle karlılığa rant diyorlar. Rentable değil, yani kar getirici değil. Verdiğinden fazlasını alamıyorsun, paralar gidiyor boyuna. Mesela nedir? Efendim, radyo yayınlarımız, bunlar masraf yiyen müesseseler. Ama biz düşünüyoruz, bunları dinleyen kardeşlerimiz memnun oluyorlar. Efendim, Allah razı olsun diyorlar. Efendim, eğitim oluyor, bilgi gelişmesi oluyor. Bizim müesseselerimiz bir mektep, bizim müesseselerimiz bir efendim ekol. Bizim yolumuz elhamdülillah başkalarına ışık tutan, gündemi meydana getiren bir ilim irfan kaynağı. Tabii para gidiyor ama biz bunu yapıyoruz. Neden? Çünkü burada içtimai faydalılık var. Masraf var, zahmet var ama içtimai bakımda faydalı var. Bu da ikinci fayda. Bir de üçüncü fayda var. En yüksek fayda da bu. Manevi fayda. Sevap yani. Bir şeyi yapıyorsun. Efendim masraf oluyor. Elden para gidiyor. Efendim paralar tükeniyor. Efendim geriye bir geri gelen karı yok vesaire yok. İçtimai bir şey de efendim karlılık da şey yapmıyorsun ama yaptığın zaman sevap var. İşte o sevaplı işi de yapmak lazım. Hatta sevabı kazanmak için insanlar ne yapıyor? Dedelerimiz ne yaptılar? Canlarını verdiler. Yani insanın en kıymetli, en aziz varlığı canıdır. Onu da verdim, nesi kalacak? Bir şey kalmıyor. Canını veriyor insan. Neden? Sevabı kazanacağım, şehit olacağım, cennetlik olacağım diye. Siz bu imanı kaldırın, bu milletten bak ne hayır yapar, ne işe yarar, ne hayırlı olur. Yani insana hayırlı insan yapan, efendim bu işte bu iman, İslam. İslam'ın bu duygusu. Şimdi bazıları belki bunu saflık olarak düşünüyor. Canım bu 20. yüzyılda herkes menfaatini düşünürken bunlar da tutmuşlar Allah'ın safları. Efendim kesenin ağzını açmışlar hacı babalar, hoca efendiler. Boyuna masraf ediyorlar filan. Hiçbir karlı tarafı yok bu işin. Hatta sonunda zahmetler var, meşakkatler var. Hatta bazen itilip kapılıyor, horlanıyor, damgalanıyor, karalanıyor. Ama gene yapılıyor. Neden? Sevap var. Sevap var diye. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanlara maddeten faydalı olmaya çalışın, içtimai yönden faydalı olmaya çalışın, manevi bakımdan faydalı olmaya çalışın, sevap kazanmaya çalışın. Allah size evliya eylesin, cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dostu akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicilerim.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Akra'da yeni bir program. 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Atasözü. Halk bilgeliğinin sesi. Atasözleri bir milletin yüzyıllar boyunca biriktirdiği deneyim, gözlem ve hayat tecrübesinin süzülmüş hali. Kimin söylediği bilinmez. Zamanla söyleyeni unutulmuş, halkın ortak malı haline gelmiştir. Bu yüzden atasözleri yalnızca birer söz değil, ortak bir bilgelik mirasıdır. Atasözü insana öğüt ve ders veren, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olan kısa, özlü ve veciz ifadelerdir. Adam sözünden, deli gözünden belli olur. Dünya malı dünyada kalır. Doğru yoldan giden yorulmaz gibi örneklerde hem gözlem hem ahlaki ölçü bir aradadır. Atasözleri halkın diliyle düşünmesinin en berrak örnekleridir. Kelimelerin çoğu mecazi anlamlarıyla kullanılır. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Her horoz kendi çöplüğünde öter gibi ifadelerde yaşam deneyimi, mecaz, kinaye, teşbih ve tezat gibi edebi sanatlarla dile gelir. Bu yönüyle atasözleri hem dil zevkinin hem de düşünce inceliğinin ürünüdür. Atasözleri ölçülü, kimi zaman uyaklı ve ritmik yapıya da sahiptir. Bu özellik onların akılda kalıcılığını artırır. Bu nedenle konuşmaların tadı tuzu, yazıların can damarı olurlar.

0: var. Tarihi kaynaklara baktığımızda atasözlerinin Türk kültüründe çok erken dönemlerde yer aldığını görürüz. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divan-ı Lugat-ı Türk ve Dede Korkut hikayeleri atasözlerinin ilk örneklerini barındırır. Ancak bizde bu sözleri sistemli biçimde toplayan ilk eser, Şinasi'nin 1863 tarihli Durub-ı Emsali Osmaniye adlı kitabıdır. Vecizeden farkı söyleyenin belli olmaması, deyimden farkıysa bir hüküm bildirmesidir. Yani atasözü yalnızca bir sözcük kalıbı değil, hayata dair kesin bir yargı, bir yaşam ölçüsüdür. Sonuçta atasözleri milletin hafızasında yankılanan hikmetli sözlerdir. Bir cümlede bir çağın tecrübesini, bir neslin sesini taşırlar. Bu yüzden atasözü aklın süzgeci, dilin inceliğidir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Rahmetinle gönlümüz sana bağla. Darmadağın halimiz sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı, yükselt zahirimi, kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden, ıslah et dilimi, arttır temiz amellerimi, ak et yüzümü, rahmet et, rızana kavuştur.
3: Akra. Akra.

öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Ebu Cafer Hazin ve Cebir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Nispesinden Horasan menşeli olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinin 961-976 tarihleri arasında Samanilerin emiri olan 1. Mansur bin Nuh zamanında Buhara'da bulunduğu ve bu hanedana Nişabur'da vezirlik yaptığı kaydedilmektedir. Rey'deki Büveyhi veziri Ebu'l-Faz İbnül Amid'in himayesine girmiş ve ondan sonraki hayatını orada astronomi gözlemleri yaparak ve kitap yazarak geçirmiştir. Ebu Cafer el-Hazin'in 961 ila 971 yılları arasında öldüğü tahmin edilmektedir. Hazin, kendi zamanında ve kendinden sonraki dönemlerde ileri gelen alimler tarafından matematik ve astronomi alanlarında otorite kabul edilmiştir. Kendisinden çeşitli vesilelerle alıntı yapan veya bazı teoremlerde fikirlerini tartışan matematikçiler arasında Ebu Nas İbni Irak, Biruni, Ebu'l-Cud Muhammed bin Leys, Ömer Hayyam ve Nasruddin Tusi gibi önemli kişiler bulunmaktadır. Ebu Cafer Hazin'in matematik sahasında çalışmaları, zamanımıza parça parça gelen risalelerden veya kendisinden alıntı yapan alimlerin eserlerinden hareketle tespit edilebilmektedir. İslam matematiğine Hazin'in paraleller teorisi konusunda yaptığı çalışma ilk orijinal ve önemli çalışmadır. Yunan matematiğinde öncüleri Eudoksos ve Arşimet olan ifna, exhaustion yani tüketme usulü ile cisimlerin hacimlerini hesaplama yöntemini geliştiren İslam matematikçilerinden biri de Hazin'dir. Özellikle Pisagor ölçüleri üzerinde durduğu ve rasyonel kenarlığı dik açılı üçgen teorisini geliştirip en yüksek noktasına ulaştırdı. Hazin'in bu tavrına Diophantos'un aritmatikasını Uşulül Hendese, Öklid'in elementleri ışığında okuma denilebilir. Onun özellikle belirsiz denklemlerin analizi konusunda takındığı tavrı Ebu Said Es-Sicizi, İbnül Heysem ve İbnül Cud bin Leys gibi İslam matematikçileriyle 17. yüzyıl Avrupa matematikçilerinden Bachet de Merziyak ve Pierre de Fermat da benimsemişlerdir. Ebu Cafer Hazin'in cebir alanında yaptığı orijinal çalışmalardan biri de modern matematik tarihinde üçüncü imkansızlığı şeklinde ifade edilen ve adını da Fermat'ın son teoremi denilen denklem hakkındadır. Hazin bunlardan başka uyumlu sayılar teorisi içine giren denklemler hakkında da çeşitli çalışmalar yapmış ve ilk bu tür denklemlerin sınırlarını tam olarak belirleyip bunu rasyonel kenarlı dik açılı üçgen teorisinin esas konusu olarak kabul etmiştir. En önemli eserlerinden Tefsiru Şadril Mekaletil Aşire min Kitabi Öklidis, Öklid elementlerinin rasyonel sayıların geometrik nicelik açısından bir incelemesi olan 10. makalesinin tanımlarla ilgili giriş bölümünün tefsiridir.
1: Bir mucit, bir icat.

0: önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise, hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya evet. çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: İza re'el hilal kal hilalu hayrin. Elhamdülillahillezî zehebe bi şehri keza ve câe bi şehri keza eselke min hayri hazret şehri ve nurihi ve bereketihi ve hüdâhu ve tuhuruhu ve muafati. Hilali gördüğü zaman derdi ki bu hilal hayır hilali olsun. Şu geçtiğimiz ayı bitiren, bu yeni ayı getiren Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi ben senden bu ayın hayrını isterim, nurunu isterim, bereketini isterim, hidayetini isterim, paklığını, temizliğini isterim, afiyetini isterim diye dua ederdi. Elini açar. İşte bak çeşit çeşit dualarını görüyorsunuz. Tezgahın üstünde efendim sergide Resulullah Efendimizin türlü türlü güzel güzel duaları, beğen beğendiğini al, hangisini zihnine yerleştirirsen yerleştir. Sen de böyle fırsatlarda böyle güzel dualar eyle.
0: Dostça bir tavsiye.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkış. Peygamberimiz Aleyhisselam, hicretin 8. yılında Ramazan ayında Müslümanlardan 10 bin kişilik askeri bir topluluğun başında Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Peygamberimiz Aleyhisselam da mücahitlerde hep oruçluydular. Yola çıkılırken Peygamberimiz Aleyhisselam, "Orucunu tutmak isteyen tutsun, orucunu açmak isteyen de açsın," diyerek nida ettirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam orucunu açmadı, tuttu. Mücahitler de açmadılar, tuttular. Sulsul mevkiine eriştiler. Sulsul, Medine nahiyelerinden olup Medine'ye uzaklığı 7 mildir. Zübeyr bin Avvam'ın bir süvari birliğinin başında önce olarak ileri sürülüşü ve Hevazin casusunun yakalanıp sorguya çekilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Zübeyr bin Avvam'ı 200 kişilik bir süvari birliğinin başında öncü ve gözcü olarak ileri sürmüştü. Bunlar Arç'la Talup arasında Hevazin casuslarından birini yakalayıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına getirdiler ve "Ya Resulallah, hayvanın üzerinde gördük. Çukur yerlerde bizden saklanmaya çalışıyordu. Sonra yüksek bir yere çıkıp oturdu. Atları ona doğru koşturmaya başlayınca kaçmak istedi. Kendisine "Sen kimsin?" diye sorduk. "Beni Gıfarlardan bir adamım," dedi. "Bu memleket halkından Beni Gıfarların hangilerindensin?" diye sorduk. Aykırı cevap verdi. Bize soyunu anlatamadı. Şüphemizi artırdı. Kendisi hakkında bizi suizana düşürdü. "Senin ev halkın nerededir?" diye sorduk. Eliyle bir tarafa işaret ederek "Yakındadır," dedi. Kendisinin işi karıştırdığını, gerçeği sakladığını görünce "Ya bize doğrusunu söyleyeceksin ya da boynunu vuracağız," dedik. "Ben size doğrusunu söylersem bu bana sizin katınızda bir yarar sağlar mı?" dedi. "Evet," dedik. Bunun üzerine bize "Ben Beni Nadrlardan, Hevazinlerden bir adamım. Beni Hevazinler casus olarak gönderdiler ve Medine'ye git, Muhammed'le buluş. Müttefiklerinin, huzalarının işi hakkında ne yapmak istediğini bizim için öğrenmeye çalış. O Kureyşilere askeri bir birlik mi gönderiyor, yoksa kendisi mi gidip onlarla savaşacaktır? Biz onun Kureyşilere büyük bir orduyla baskın yapacağını sanıyoruz. İster kendisi gitsin, ister askeri bir birlik göndersin, sen de onlarla birlikte Batn-ı Serif'e kadar git. Eğer onlar önce bizim üzerimize yürümek isterlerse, Batn-ı Serif yolunu tutar, bizim yanımıza çıkarlar. Eğer Kureyşilerin üzerine yürümek isterlerse, yollarına devam ederler," dediler, dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam casusa, "Hevazinler neredeler?" diye sordu. Casus, "Onları bu kağıda pek çok yığınak yapmış oldukları halde geride bıraktım. Onlar bütün Arapları kendilerine yardıma çağırdılar. Sakiflere de haber saldılar. Onlar da yapılan davete icabet ettiler. Sakifleri de savaşmak üzere pek çok yığınak yapmış oldukları halde geride bıraktım. Onlar debbabe ve mancınık yapma işini öğrenmeleri için Cüreş'e adam gönderdiler. Kendileri de Hevazinlerin topluluklarıyla birlikte bulunmak üzere gidiyorlar," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hevazinler işlerini yürütmeyi kime havale ettiler?" diye sordu. Casus, "Eşraf gençlerinden Malik bin Avf'a havale ettiler," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hevazinlerin hepsi Malik'e ve onun davet ettiği işe icabet ettiler mi?" diye sordu. Casus, "Güçlülük ve dayanıklılıklarıyla tanınmış olan Beni Amirler davete aldırış etmediler," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Onlar Beni Amirlerden hangileridir?" diye sordu. Casus, "Kablar ve Kilablar," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hilaller ne yaptı?" diye sordu. Casus, "Hevazinlere onlardan pek azı katıldı. Akşamleyin senin kavmine uğramıştım. Ebu Sufyan yanlarına gelmişti. Medine'den getirdiği haberden dolayı Kureyşilerin Ebu Sufyan'a çok kızmış olduklarını gördüm. Onlar çok korkuyorlar ve ürperiyorlardı dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Sanırım ki sen bana ancak doğru olanı söyledin buyurdu. Casus, bu bana yarar sağlayacak, beni ölümden kurtaracak mıdır dedi. Casusun gidip halkı uyarmasından korkuldu. Peygamberimiz Aleyhisselam onu tutuklamasını Halid bin Velid'e emretti. İslam ordusu Meruz Zahran'a vardığı zaman

0: Casus kaçtı. Halid bin Velid ardına düşüp onu aradı. Erak yakınında yakaladı ve "Eğer senin için söz vermiş olmasaydım boynunu vururdum." dedi. Durumu Peygamberimiz Aleyhisselam'a arz etti. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'ye girinceye kadar onu tutuklu bulundurmasını Halid bin Velid'e emretti.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Yani gözün, biliyorsunuz, bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var, alttan üstten. İkide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey, böyle lüks otomobile biniyorsunuz, efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var, şu düğmeye basıyorsun şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet, işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız.
4: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Değerli okurlar, merhaba. Hükümdarlara gönderilen mektuplar şiirini okumaya başlamıştık. Aynı şiirin kaldığımız satırından itibaren okumaya devam ediyoruz. Efendimiz Fars büyüğü Perviz'e bir mektup saldı. Hüsrev Perviz öfkelenip yırttı onu, yere çaldı. Kimdir dedi bana karşı bu bönlüğe cüret eden? Kimdir o ki söz söylüyor bir tebam, kölem iken? Hüsrev Yemen valisine bir mektupla emreyledi. Muhammed'i bağlattırıp hemen bana yolla dedi. Gönderildi Medine'ye bu iş için iki kişi. Bunlar dedi peygambere sardırma da sarpa işi, kalk bizimle beraber gel. Yoksa bütün İranlılar yurdunuzu çiğnerler de olursunuz hep tarumar. Kulak verdi bu sözlere Hakk'ın yüce peygamberi. Buyurdu, ey İranlılar siz buradan dönün geri. Hayatıma kast eyleyen Kisra'nızı Cenab-ı Hak, bu gecenin yedisinde hiç şüphesiz haklayacak. Hüsrev'in az zaman sonra baş şehrinde İslamiyet, kendisini göstererek parlayacak ilelebet. İranlılar bu dehşetli cevapla çıkıp gitti. Hüsrev'in bu hareketi peygamberi çok incitti. Ellerini kaldırarak bir beddua kıldı hemen. Hüsrev büyük belasını buldu kendi evladından. Vali Bazan elçileri dinleyince şaşaladı. Peygamberin sözlerini tereddütle karşıladı. Şüphelenip dururken o bir gün doğru çıktı ihbar. Vali bundan ders alarak hidayete oldu mazhar. Peygamberin mektubunu aldı Habeş hükümdarı. Muhammed Hak Resul dedi. Yok Allah'tan başka tanrı. Peygambere beyat için Necaşi bir oğluyla 60 kişi saldı. Fakat suya battı bu kafile. Kıptilerin hükümdarı yumuşak güler yüz gösterdi. Peygamberin mektubuna şu şekilde cevap verdi. Çok çok selam olsun sana. Mektubunu okuduk biz. Sözlerini inceleyip hak yoluna baş koyduk biz. Bir peygamber kaldığını biliyordum, tanıyordum. Fakat onu Şam ilinden çıkacaktır sanıyordum. Elçinizi ağırladım. Saldım size şerefli pek. İki kızla bir elbise ve ayrıca iki binek. Gerçekten bu hediyeler Medine'ye geldi yetti. Efendimiz Mariye'yi zevceliğe kabul etti. Hayber'in fethi. 6. yıl. Beni Nadir önderleri ayrılınca Medine'den Hayber'deki Yahudiler açmışlardı kucak hemen. Hayber birçok kalelerden vücut bulmuş bir yurt idi. Oradaki Museviler azgınlıkta hep kurt idi. Kaynıyordu bu şehirde husumetler için. Orada plan çizilirdi müminleri yok etmek için. Sellem Hayber kalesinde hükümdarlık yapıyordu. Bütün komşu oymaklardan topladı bir büyük ordu. İstiyordu Medine'yi basıp vurmak birdenbire. Düşmanların maksatları malum oldu peygambere. Atikoğlu Abdullah'ı tahkikata memur etti. O da başım üzerine deyip hemen çıktı gitti. Hayber'in baş dikeninin kellesini kökten yoldu. Müslümanlar tecavüzden biraz uzak kalmış oldu. Sellem işi biter bitmez Üseyr oldu Hayber Bey'i. Müminleri yok etmek için düşünmüştü o her şeyi. Ehaliye beni dedi dikkatlice dinleyiniz. Kurduğumuz planları iyi tatbik etmedik biz. Bir kere de Medine'ye saldıralım sezdirmeden. Bu planı tatbik etmek istiyorum muhakkak ben. Her yana başvurularak toplandı bir büyük ordu. Düşmanların maksadını Efendimiz biliyordu. Buna rağmen tahkik için Abdullah'ı göndermişti. Revaha'nın şair oğlu işi çabuk becermişti. Duyduğunu gördüğünü haber verdi peygambere. Buyuruldu, git bir kez daha, dökülmesin kan boş yere. Gelsin bize Üseyr dedi, beyliğini tanıyalım. Rahat dursun Hayber'inde, satmasın o bize çalım. Peygamberin teklifini Üseyr önce uygun buldu. 30 kişi mahiyetiyle Medine'ye revan oldu. Fakat o ne düşündüyse istiyordu geri dönmek. Abdullah'ın kılıcına sürtünmüştü ürkek ürkek. Revaha'nın yiğit oğlu ondan önce davranarak kılıcını çekti kından. Neye dedi caydın alçak? Bunu gören müminler de kılıçları sıyırdılar. Hainlerin başlarını tenlerinden ayırdılar. Üseyr böyle haklanınca Rebi oğlu Kinane'yi seçmişlerdi içlerinden Yahudiler Hayber Bey'i. Kinane'de Gatafan'la daha birçok oymakları kandırarak elde etti, sürükledi ahmakları. Bu yandan da münafıklar onlara çok yardım etti. Medine'den Hayber'e hep gizli gizli haber gitti. Zikaret vakası.
6. yıl içindeydi. Kinane'nin teşvikiyle Gatafan'dan seçilmişti 40 kişilik bir kafile. Baskın verip Zikare'de Zerr'i hemen öldürdüler. Peygamber'e ait olan develeri götürdüler. Şehit Zerr'in annesi de düşmanlara düştü esir. Efendimiz duydu bunu. Olmuştu çok müteessir. Çevik olan müminlerden seçildi 5 kişi hemen. Düşmanları takip için koşturuldu peşlerinden. 500 kadar kuvvetle de ilerledi Resulullah. Çıkarılan keşif kolu düşmanlara erdi sabah. Hayvanları suvarırken Seleme ok yağdırarak hainleri kaçırmıştı, memnun oldu Resulü Hak. Seleme, ya Resulallah, verirseniz 100 cengaver, şimdi dedi onları ben yakalarım birer birer. Hasmın ele düşer ise affet onu buyurdular. İnsanlığın icabını müminlere duyurdular. Takibattan vazgeçildi. Gatafan af buyurulmuştu. Ümmü Zer de bir gün kaçıp esirlikten kurtulmuştu. Yahudiler Gatafan'ı fitliyordu gece gün.

için şiir inşa ediversen. Amir de, ya Resulallah, şiiri dedi, bıraktım ben. Ömer ona söyle diye işaretle verdi emir. Şu mahalde bir manzume inşa etti hemen amir. Olmasaydı inayetin, bulamazdık doğru yolu. Ne sadaka verebilir, ne tanırdık sağa solu. Ey Rabbimiz, yolunda hep feda olsun bu ten, bu can. Sen de bizi mağfiret kıl, çünkü sensin gafur olan. Hemen koşup geleceğiz biz, ne zaman çağrılırsak. Rabbim sebat lütfet, herkes yardım bekler bizden ancak. Müminlerin tekbiriyle inliyordu güm güm dağ taş. Efendimiz, sizler dedi, olsanıza biraz yavaş, çünkü hitap ettiğiniz değil sağır veya uzak. Size kendi nefsinizden daha yakın Cenab-ı Hak. Katılmıştı bu orduya hamiyetli birkaç kadın. Efendimiz birisine sordu, kimden izin aldın? Hepsi birden cevap verdi, kendimizden aldık izin, elimizin emeğiyle askerlere yardım için. Susuzları su dağıtmak, yaraları sarmak için, arzumuzla koşup geldik, gelişimiz sırf hak için. Ulu elçi Reci'ye dek ilerleyip karar kıldı. Orada bütün ağırlıklar kadınlarda bırakıldı. Asker Hayber üzerine yürüdüğü bir zamanda düşmanların yardımına koşmuş idi Gatafan'da. Hayber şehri kuş uçamaz, aşılmaz sarp kalelerdi. Kalelerin içindeki 20.000'den fazla erdi. Bu kaleden birisinin merhab idi kumandanı. Bin ere denk sayılırdı. Destan idi adı sanı. Müminlerin azıkları kavrukundan ibaretti. Hak çerisi sahbaya dek yürüyüşe devam etti. Geldi Hayber önlerine Efendimiz gece vakti. Bu sarp düşman yuvasına uzun uzun baktı, baktı. Ey Allah'ım! Biz demişti, istiyoruz senden bugün, bu ülkeye ve halkına, her şeyine iyilik bütün. Onların da şerlerinden sığınırız sana ancak, gece vakti hiçbir yere saldırmazdı Resul-i Hak. Bunun için sabaha dek askerini bekletmişti, gün doğarken şehre doğru ağır ağır sevk etmişti. Peygamberin maksadını öğrenince Yahudiler, her gün sabah kalelerden çıkararak 10.000 asker, müminleri gözetleyip akşamüstü dönerlerdi. Yurdumuza yanaşmaya kimde cüret var derlerdi. Fakat bugün sabahleyin uyanınca şaşırdılar. Erzak ile kadınları bir kaleye taşıdılar. Hayber'e hücum başladı. Önce hücum kumandanı Mahmut tayin edilmişti. İlk gün yanıp tutuştu harp. Sıcak hele pek müthişti. Yahudiler müminlere kurtlar gibi üşüşmüştü. Mahmut bütün savaşmaktan, hararetten yorgun düştü. Güç hali ile can atınca bir kalenin gölgesine, gördü düşman kumandanı taş bıraktı tepesine. Mahmut şehir düşer düşmez Yahudiler fırladılar. Geldiler ta peygamberin bulunduğu yere kadar. Şehit düşen kumandanın Muhammed'di biraderi. Ulu elçi ona verdi Mahmut'tan boş kalan yeri. Bu kahraman kumandan da devler gibi haykırarak düşürmüştü bir kaleyi, yardım etti Cenab-ı Hak. Mücadele tam 7 gün aralıksız sürüp gitti. Efendimiz kumandana şu sözlerle hitap etti. Bil ki yarın sancağımı cenkte zafer kazanacak bir kimseye vereceğim. Sever onu Cenab-ı Hak. Hasma arka çevirmemek onun işi gidişidir. Bu şerefe erişecek nasıl nice bir kişidir. Sahabiler umutlandı, herkes bunu benimsedi. Efendimiz ertesi gün, nerededir Ali dedi. Dediler, ya Resulallah, gözlerinde bir ağrı var. Gidin onu şimdi bana getiriniz buyurdular. Ev sürünce onun hemen gözlerinin üzerine, durdu bütün ağrısızı, güneş doğdu gözlerine. Sancağını alır almaz sordu Ali peygamberden, dinimizi kabul için zorlayayım mı onları ben? Hak elçisi hayır dedi. Onlara sen sükunetle, güzellikle anlat dini. Hareket et bu suretle. Dikti kale karşısına sancağını şanlı Hayder. İçeriden çıkıverdi Haris adlı bir cengaver. Haris Ali üzerine aç kurt gibi saldırmıştı. Fakat Ali tez davranıp Zülfikar'ı daldırmıştı. Bundan sonra merhab çıktı. Ali ona karşı vardı. Araplar bin cengavere merhabı denk tutarlardı. Birdenbire kapıştılar. Hak Ali'ye fırsat verdi. Zülfikar'ı parlatarak onu dahi yere serdi. Devler gibi yıkılmıştı, cehenneme canı gitti. Kardeşinin öldüğünü gördü Yasir, hücum etti. Fakat aynı akıbet

Ve uğradı bu kabadayı. Allah için genç kumandan Yasir'e de verdi payı. Umumi bir taarruza girişmişti Yahudiler. En şöhretli adamları öldü o gün birer birer. Boğuşma pek çetin oldu. Uzun sürdü muhasara. Müstahkem bir kale olan Kamuz düştü bundan sonra. Müminlerden 5 şehitle Hayber işi sona erdi. Yahudiler bu savaşta 100'e yakın kayıp verdi. Eşariler. Eşariler peygamberin zuhurunu işittiler. Hemen 540 kişilik bir kafile sevk ettiler. Bunlar deniz yoluyla Medine'ye gelmekteyken attı Habeş sahiline bir fırtına tesadüfen. Cafer Habeş diyarında bu heyette görüşerek götüreyim sizi dedi. Sevindirdi onları pek. O sırada Efendimiz Hayber'i zapt eylemişti. Yanındaki müminlere şu sözleri söylemişti. Yumuşak kalpli eşariler geliyorlar, karşı varın. Onlarsa sevinerek diyorlardı, bizim yarın sevgililer dost gibi buluşmamız mukadderdir. Hasretini çektiğimiz sevgili bir peygamberdir. Peygamberle buluşunca onlar şöyle demişlerdi. Dinimizin esasını öğrenmeye geldik şimdi. Kainatın başlangıcı hakkında sen malumat ver. Buyuruldu, Allah vardı, yokken bütün gökler ve yer. Hazreti Safiye, dinleyiniz anlatayım ben Hazreti Safiye'yi. Dul kızıydı Huyey'in o, Huyey malum Hayber Bey. Safiye'yi Beni Nadir Bey'i olan zat almıştı. Hayber de o öldürülmüş, Safiye de dul kalmıştı. Dıhye bir gün peygambere müracaat eyleyerek, bana dedi esirlerden bir cariye oldu gerek. Müsaade buyrulunca Safiye'yi seçti hemen. Fakat böyle pek şerefli bir mevkii haiz olan Safiye'yi hiçbir kimse Dıhye'ye denk görmediler. Peygamber'e bu kadını alın ancak siz dediler. Efendimiz bu teklifi siyaseten uygun buldu. Hanımları arasına Safiye de dahil oldu. Hayber Yahudilerinin suikasti. Peygamber'e sunulmuştu Hayber'de bir pişmiş koyun. Yahudiler bu koyuna yapmışlardı büyük oyun. Esaptan Biş İbni Bera ondan bir tek lokma yedi. Efendimiz zehirlidir yemeyiniz durun dedi. Getirildi huzuruna Hayber'deki Yahudiler. Hainleri istintaka çekti o gün birer birer. İçlerinden birisine baban kimdir diye sordu. Yanlış bir ad verilince yanlıştır bu ad buyurdu. Hayır hayır hiç saklama senin baban filan kişi. Zeynep'e de söyle dedi niçin yaptın sen bu işi? Vaziyeti çekinmeden anlatınca Zeynep bir bir hayır dedi bu kudreti Allah sana vermemiştir. Oradaki Yahudiler hoş gör dedi bizleri sen bu koyunun zehirleri dokunmaz hak peygamber sen. Zehirlenip ölürseniz kurtuluruz elinizden fakat şuna şaşmaktayız zehri nasıl keşfettin sen? Efendimiz bana dedi yaratanın lütfu erdi şu koyunun eğesi cürmünüzü haber verdi. Ulu elçi onları hep bağışlamış hoş görmüştü. Yalnız Zeynep astırıldı bir Müslüman öldürmüştü. Umre 7. yıl içindeydi. Efendimiz müminlere haydin dedi hazırlanın yapacağız bu yıl umre. Musalaha uyarınca Mekke'ye en yakın yerde çıkarıldı silahlar hep korku yoktu müminlerde. Zituva'da develeri ön tarafa geçirdiler. Kasvasının üzerinde bekliyordu o peygamber. Beytullah'ı görür görmez Allahümme lebbeyk dedi. Dağlar taşlar uçan kuşlar selamladı Muhammed'i. Mekke'nin putperestleri çekildiler küskün küskün. Şehre ayak bakmaksızın eğleştiler dağda 3 gün. Müslümanlar Beytullah'ı koşa koşa dolaştılar. Onların bu tavafları devam etti 3 gün kadar. Peygamber'e yeter artık çıkın gidin siz dediler. Zaten iş bitmiş idi. Derhal avdet eylediler. Hamza'nın bir kızı vardı. Çok sevimli ve çok hoştu. Peygamber'in arkasından amca amca diye koştu. Ali hemen inip aldı Ümame'yi terkisine. Zeyd dahi istemişti. Vermedi her ikisine. Ulu elçi hayır dedi. Teyzesi en münasibi. Bunu ona vereceğim. Çünkü teyze anne gibi.''

0: kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fekade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salahu evveli hazihil ümmeti bi zuhdi vel yakin ve yehleku ahiruha bil buhli ve tulil emel. Ahmed İbni Hanbel ve Tayalisi ve Hatib-i Bağdadi Amr İbni Şuayb'dan, o da babasından, o da dedesinden rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: salahu evvelu hazihil ümme, bu ümmetin ilklerinin salahı, kurtuluşu, efendim iyiliği, Allah indinde makbul insanlar olması, sevaplı, mükafatlı, mübarek insanlar olması, biz zühdi vel yakin, dünyaya aldırmamaları

metelik vermemeleri ahirette rağbet etmeleri dolayısıyladır. Bu hayatı dünyayı istememeleri dolayısıyladır ve yakinleri dolayısıyladır. Yani şeksiz şüphesiz imanları olduğundan, bu dünyaya meyilleri olmadığından, ahirete rağbetleri olduğundan salih ümmettir. Yani asr-ı saadetin Müslümanları, bu ümmetin ilkleri yani ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in böyle insanlardı. Dünyaya aldırmıyorlar, değer vermiyorlar, ahirete koşturuyorlardı. Bir de şeksiz şüphesiz imanları. Yani tereddüt olmayan sağlam imanları vardı. Onların kurtuluşları, iyilikleri bundan kaynaklanıyordu. Ve yehlekü ahiruha, bu ümmetin sonu da helak olacak iki huydan dolayı. Bil buhli, elinin sıkılığından, cimriliğinden, pintiliğinden dolayı bir. Ve tuğlül emeli, tuğlü emelden dolayı. Şimdi cimrilik, elinin sıkı olması, efendim hayra hasenata para vermemesi, efendim malını Allah yoluna sarf etmemesi, cimrilik yapması, tamam. Çünkü faaliyetlerin, çalışmaların, hizmetlerin hepsi parayla oluyor. Cami alacaksın, para. Kurs açacaksın, para. Öğretmen bulacaksın, para. Öğretmeni Türkiye'den getireceksin, uçak parası. Efendim bilmem, kitap yazacaksın, para. Kitap basacaksın, para. Dağıtacaksın postaneden, pul parası. Bilmem, her şey parayla. Eskileri, bu ümmetin evveli parayı çıkartıp şakır şakır veriyordu. 600 ağaçlık hurma bahçesini bir defada bahşetti Peygamber Efendimiz'e. Mübareklerden bir tanesi. 600 hurma ağacı olan hurma hayatı demek Medine'nin. Yani en büyük zenginlik kaynağı. Hem de bahçesi var. Efendim, ye iç yan gel, her türlü gelir tamam. 600 ağacı birden Resulullah'a bağışladı. Kuşlar ötüyordu cıvıl cıvıl. Gölgesi yeşillik gayet güzeldi. Allah yoluna bağışladı. Onlar bağışlarlardı. Çünkü çok kuvvetli imanları vardı ve bu dünyaya rağbetleri yoktu. Paraya pula önem vermiyorlardı. Bu ümmetin sonu da cimrilikten, elinin sıkılığından, Allah yoluna parayı vermemekten helak olacak. Bir. Bir de tuğle emelden dolayı helak olacak. Bu tuğle emel ne demek? Tuğl uzunluk. Emel tasarıları, hayalleri, umutları. Bu umutlarının uzunluğu ne demek? Emelin uzunluğu ne demek? Yani sanıyorlar ki çok yaşayacaklar. Daha uzun yıllar yaşayacaklar. Ben daha çok yıllar yaşarım da, işte emekli olurum da, emeklilikten sonra efendim hacca giderim de, sakal bırakırım da, çocuğumu evlendiririm de, ondan sonra bütün işlerimi gördükten sonra namaza başlarım da, bilmem ne de bilmem ne, bilmem ne de bilmem ne. Daha o senin düşündüğün zamanlara 20 yıl var. Ben işte yaşarım, daha gencim. Gençler ölmüyor mu? Tuğle emel, umudunun çok uzaklara kadar uzayıp gitmesi, ileriye ait planlar yapıp ondan dolayı gevşemesi manasına geliyor. Yani çok yaşarım nasıl olsa, nasıl olsa tevbe ederim, hayırları yaparım filan diye ileriye doğru işleri geciktiriyor. Sonra yaparım, sonra yapalım, sonra yapalım. Ya namaza başla sonra, hacca git sonra, bilmem ne yap sonra. Hepsini şey yapıyor, hepsinin temelinde bir duygu var. Ben nasıl olsa çok yaşarım. Halbuki Azrail kapısında bekliyor. Ertesi sabaha çıkmayacak, o gece ölecek. Tanıdıklardan birisi, yatmışlar gece yatağa, sabahleyin namaz ezan okunuyor. Efendi kalk demiş, kalkmıyor efendisi. Ya efendi kalk, kalkmıyor. Ya efendi kalk ya, şaka mı yapıyor bilmem ne. Yüzüne bir de bakmış ki, oho. Dünyasını geceden çoktan değiştirmiş. Ne sabah namazı kılmak. Onun cenaze namazını kılacaklar. Hepimiz eğer yarın öleceğimizi bilsek şimdiki yaşamımızdan başka türlü yaşarız. Veyahut iki ay ömrümüz kaldığını bilsek başka türlü yaşarız. Peki islah oluruz. Namaza başlarız. Allah'ın sevdiği işleri yaparız. Canla başla çalışırız. Fedakar oluruz. Peki şimdi niye yapmıyoruz? Çünkü çok yaşayacağım. Kaç yaşındasın? 40. 40 daha yaşarsam 80, 50 daha yaşarsam 90, 60 daha yaşarsam 100. Benim dedem 120 yaşına kadar yaşamış, belki o kadar da yaşarım bilmem ne. Efendim, uzayıp gidiyor ümitleri, umutları, ama umuduna, umduğuna uyacak mı? Evdeki

Ki hesaba uyacak mı çarşıdaki durum? Bakalım o kadar yaşayacak mı? Ben bir düşünüverdim. Aa, tanıdığım nice insanlar, benden daha genç insanlar, hepsi ahirete göçmüş gitmiş. Talebem vardı, askerde öldü. Bir tanesi daha vardı, o da askerde öldü. Bir arkadaşım vardı, yurtta beraber kalmıştık, öldü. Bir başka arkadaşım vardı, efendim iktisat fakültesinde. Çok efendi, kibar, böyle ağır ağır konuşan bir insandı, öldü. Allah Allah! Bir tane eczacı vardı, mücahit, böyle öldü. Bir tane onun efendim azarladığı bir, efendim çok bilgiç bir Müslüman vardı bilmem. O öldü, aa! Birer ikişer, birer ikişer, birer ikişer etrafımızdan hepsi gidivermiş. Bir düşündüm, ama çok tanıdığım gitmiş ahirete. Demek ki piyango onlara isabet etmiş. Kura onlar, kura diyelim, piyango değil. Azrail onları seçmiş, almış. Halkı bostan edinmiştir. Dilediğin keser ölüm. Dilediğini üzer diyor da, aslında üzmek koparmak demek. Yani üzüntü vermek manasına değil. Üzmek koparmak. İp üzüldü. Yani koptu. İpi üz. Yani kopart. Eski Türkçe'de kopartmak manasına geliyor. Halkı bostan edinmiştir. Dilediğin üzer ölüm. Bostan tarlasına giriyor, vuruyor, vuruyor şöyle, ondan sonra bir de böyle yapıyor, bir de bakıyor, tamam bu olmuş, alıyor, çuvala koyuyor, sepete koyuyor. Eceli kimin gelmişse Azrail gelip alıyor. Bu işin şakası yok, latifesi yok, dur demesi yok, tehiri yok, beklemesi yok, torpili yok, iltiması yok. Madesi yetti mi Azrail gelir, emaneti ver bakalım der. Ne emaneti ya? Allah'ın sana verdiği can emaneti, ne olacak? Ver bakalım şunu. Ya ben daha tam hazırlık yapacaktım da, daha çocuklarımı evlendirmedim de, bilmem şunu yapacaktım da, ev aldım da taksidini ödemedim. Hadi bakalım, fazla lafı bırak. Vaden yetti, ver bakalım. Herkes bu dünya işini bitirmeden yarım bırakarak ölüyor. Kim işini tamamlamış da, tamam artık ölebilirim, Allah Allah'ım canımı demiş. Kaç kişi var? Herkes çalışıp dururken hiç ummadığı bir zamanda şey yapabiliyor. İşte o tul emel, yani çok yaşayacağım sanması, hayallerinin, tasarılarının uzayıp gitmesi, 5 sene sonra şunu yaparım, 10 sene sonra bunu yaparım. Hava alırsın, zor yaparsın. Çünkü yaşamayacaksın. Babucumu sağlam yap demiş, usta demiş. Aman pençesini kuvvetli, iyice sağlam tarafından kes, bilmem ne bilmem ne. Yanındaki evliya Allah'tan zat gülmüş. Niye güldün demiş sonra usta, adam gitti demiş. Adamın şu kadar gün ömrü kaldı, hala pabucunu sağlam yaptırmak için uğraşıyor. Pabucu ondan sonraya kalacak, o kadar yaşamayacak. Tabii bilmeyince insan yaşayacağını sanıyor. Yaşayacağını sanmak da gevşetiyor. Onun için bizim için en tehlikeli düşüncelerden birisi tuğlu emeldir. Yaşayacağımızı sanmaktır. Rabia-i Adeviye ne yaparmış? Her akşam yatarken Rabia-i Adeviye, Evliya Allah'tan büyük bir meşhur zat, isim, kadın. Dermiş ki bu gece son gecen, bu gece öleceksin, Azrail gelecek, hadi bakalım efendim hazırlık yap, böyle öleceği gecede insan yatar uyur mu, git abdest al, namaz kıl, tesbih çek, Kur'an oku, yalvar yakar, sabaha kadar ibadet edermiş. Sabah olunca dermiş ki bugün son günün, bak ölmedin ama gündüz öleceksin, akşama kadar ibadet edermiş. Her gece öleceğini, her gündüz öleceğini düşünerek çalışırmış. Biz de her gece ölmeyeceğimizi, her gündüz daha yaşayacağımızı düşünerek başlıyoruz. Hiçbir sabah ben bugün ölürüm diye, acaba ölür müyüm diye hatırımızdan geçmiyor. Ama birileri ölüyor. Tanıdıklarımızdan, yakınlarımızdan, efendim hiç tahmin etmediklerimizden birileri ölüp gidiyor. Tuğlu emel çok aldatıcıdır. Neden? İnsanı gevşetir, tevbeyi yaptırmaz, ibadetten uzak tutar, ondan sonra da gafil bir vaziyette vadesi, kronometre bitti mi, efendim alarm çalmaya başladı mı, Azrail Aleyhisselam gelir, göğsünün üstüne oturur, efendim canını çatır çatır çeker, çıkartır vücudundan. Kesin. Onun için biz dervişler, hocalarımız bize rabıtayı mevt yaptırtıyor. Ne demek? Ölümü düşünmek. Her gün tesbihten evvel bu hayat fani, bir gün gelip ölüvereceğim, belki bugün öleceğim, belki bu gece öleceğim diye düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye ettiği için yapıyoruz biz. Eksiru zikrel mevt, ölümlü çok düşünün buyurmuş Peygamber Efendimiz. Eksiru zikre hazimil lezzat, lezzetleri birdenbire kesip yarı yolda bıraktırıveren, kesiveren ölümü hiç unutmayın diye bildiriyor. Bir de cimrilik.
Çünkü cömert, yaptığı cömertlikten mükafat alacak. Cimri de yapmadığı şeylerden dolayı sorgu suale uğrayacak. Cimri cehenneme yakın, cömert cennete yakın. Cömertlik Allah'ın sevdiği huy, cimrilik Allah'ın sevmediği huy. İşte bu ümmetin ahiri cimrilikten ve tuğle emelden helak olacak. Bu ümmetin evvelinin de yüksek derecelere ermesi ve çok iyi bir ümmet olması zühtten dolayı ve yakinden dolayı. Sağlam iman ve ahirette kıymet verip dünyaya meyletmemelerinden dolayı. Çok önemli ama bilmiyorum söylenince anlaşılır mı, anlayınca yapılabilir mi? Allah bizi bu duyguları kavrayıp buna göre hayatını düzenleyenlerden, hatalarını bırakanlardan eylesin. Salatü tatavvu'i haysi la yerahu minen nâsi ahadun mislu hamsetin ve işrine salaten haysu yerahun nâsi. Bir hadis-i şerif bu. Efendim, bunun gibi bir iki hadis-i şerifi beraber okuyacağım. Çünkü hepsi mana bakımından birbirini tamamlayacak. Salatü tatavvu, farz olmayan sevaplı namazlar. Sabah öğlen ikindi akşam yatsı, tamam bunlar farz. Ama geceliğin kalkıp namaz kılmak, bu tatavvu. Yani sevap kazanma namazı bunlar. Kalkar kılarsan sevap kazanırsın. Salatü tatavvu haysü la yerahu minen nasi ahadun. İnsanlardan hiç kimsenin görmediği bir nafile namaz, böyle sevaplı, faziletli namaz. Mislu hamsetin ve işrine salaten haysü yerahun nasi. İnsanların gördüğü namazlar gibi 25 tanesine bedeldir. İnsanlar görmeyince sevabı çok oluyor. Çünkü salat nafile namazdır, sevaplı namazdır. Gizli olması iyidir. Farz namaz olsaydı beraber kılmak iyi olacaktı. Evde kılması olmuyordu. Efendim, sevaplı olan herkes de kılmaktı. Ama sevaplı namazlar olunca onu kimsenin görmediği yerde kılması 25 misli daha fazla sevap. Bu bir. Salatül mer'eti vahdeha taftulu ala salatiha fil cemi'i bi hamsin ve işrine derece. Kadının tek başına kıldığı namaz toplulukta kıldığı namazdan 25 derece daha sevaptır. Kadın saklı kılarsa daha çok sevap alıyor. Salatül cemaati taftulu salatel fezzi bisebin ve işrine derece. Cemaatle kılınan namaz evde kılınan namazdan 27 derece daha sevaplıdır. Çünkü cemaatin bereketi var, önemi var, kıymeti var. Müslümanların cemaat olması lazım, sağlam cemaat olması lazım. Salatül işa'i fi cemaatin ta'dilü bi kıyami leyletin ve salatül fecri fi cemaatin ta'dilü bi kıyami leyletin. Yatsı namazını cemaatle kılmak, şurada, evde değil de burada kılmak, camide kılmak, bütün gece ibadet etmek kadar sevaplıdır. Ve salatül fecri fi cemaatin, sabah namazını da gelip camide kılmak, tadilü bir kıyami leyletin, bütün gece ibadet etmek gibi sevaptır. Gündüz demedi, gece dedi, çünkü gece namazı daha sevaplıdır. Çünkü gece namazını kimse görmez. Yani yatsı namazını camide kılarsan bütün gece uyumamış da sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanıyor. Sabah namazını camide kılarsa yine bir gece sabaha kadar namaz kılmış gibi sevap kazanıyor. Çünkü gece namazının kıymeti çoktur. Geceliğin göğün kapıları açıktır. Efendim, teheccüd namazı kılanın artık mükafatı, dua edenin duasının kabul olması hakkında çok hadis-i şerifler var. Onun için yatsı namazını burada kılacağız, sabah namazını burada kılacağız. Öğlen ikindiyi kılmayacak mıyız? Kılacağız ama hepiniz işe gidiyorsunuz. Ondan kılamıyoruz. Yoksa durum müsait olsa burada kılmamız lazım. Hatta benim emekli olduğumdan ve benim gibi emeklilerin her ne olursa olsun öğlen ikindi namazını da burada kılmamız lazım. Evdekinden daha kıymetli. Yani ne yapıp burada bu camiyi açıp 5 vakit burada ezan okuyup namazı kılmamız lazım. Salatul raculi vahdehu fi sebilillah bi hamsin ve işrine salaten. Ve salatuhu fi rafakhi bi sebimiyeti salatin. Ve salatuhu fi cemaatin bitisin ve erbaine elfi salatin. Ebu Umame radıyallahu anh'ten. Bu da rakamları bildirdiği için böyle sıralıyorum bu namazların faziletleri kat kat fazla olmasından dolayı. Salatul raculi vahdehu fi sebilillah. Allah yolundayken bir kişinin tek başına kıldığı bir namaz bi hamsin ve işrine salaten 25 defa namaz kılmış gibi sevaplıdır. Ve salatuhu fi rafakihi
Rüfekasıyla, arkadaşlarıyla, takımıyla, grubuyla beraber kıldığı toplu namazda bir seb'i mi'eti salatin. 700 namaz gibidir cemaat yaptığı zaman. Tek başına kıldığı 25, cemaatle kıldığı 700 misli. Yani bu şey bir farkı gösteriyor bize. Arkadaşlarıyla çadırının kenarında filan kılıverdiği namaz. Amma ve salatuhu fi cemaatin, büyük mescitte cemaatle kıldığı büyük namaz ise onun sevabı bitisin ve erbaine elfi salatin. 49 bin namaz gibi sevap. 49 bin namaz gibi sevap. Buradan şunu anlıyoruz. Bazıları diyor ki hocam yani ben evde de cemaat yapıyorum. Camiye niye gelmiyorsun diyorum. Türkiye'de vardı böyle bizim mahallede. Çok zeki arkadaşlar böyle. Zehir gibi. Zehir zemberek gibi. Böyle çok şey arkadaşlar vardı. Camiye niye gelmiyorsun sabah namazına? Ben diyor evde cemaat yapıyorum hocam. Tamam evde yapıyorsun ama bak tek başına kıldığı namaz 25, arkadaşlarıyla kıldığı namaz 700 ama cemaatle kıldığı 49 bin. 700 nerede? 49 bin nerede? 700'ün 700 misli mi oluyor 49 bin? 7 kere 7 49, 70 misli. Yani insanın 3-5 arkadaşla bilmem çayırda, çimende arkadaşlarıyla topluca namaz kıldığı bir cemaat namazı oluyor. Ama camide kıldığı gibi olmuyor. Yağma yok. Cami, ibadet yeri, ana camide kılmanın sevabı daha büyük. Anladık mı şimdi? Yani ben de evde namaz kılıyorum. Hanım müezzin oluyor, ben imam oluyorum. Çocuklar cemaat oluyor filan. İyi güzel ama işte böyle. Bu işin aslı bu. En iyisi camiye gelmek. Salatun fi mescidi haza hayrun min elfi salatin fi ma sevahu minel mesacidi illel mescidil haram. Benim bu mescidimde diyor Efendimiz Medine-i Münevvere'deki mübarek mescidini kastederek bir namaz kılmak başka yerde kılınan bin namaz gibidir. Bin misli. Medine'de Peygamber Efendimiz mescidinde kılmak bin mislidir. Başka mescitlerde kılınana göre illel mescidil haram. Mekke'deki mescid hariç diyor. Geçiyoruz bu tarafa. Salatun fi mescidi efdalu min elfi salatin fi ma sivahu illel mescidil haram ve salatun fil mescidil harami efdalu min mi'eti elfi salatin fi ma sivahu. Burada tamamlıyor deminki şeyi. Benim bu mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan bin misli sevaplıdır. Mescidi haram hariç. O mescidi haram yani Kabe'nin etrafında kılınan namaz o ise 100.000 namazdan daha eftaldır. 100.000. Yani insan Mekke'ye kapağı attı da helal parayla imkan buldu da orada bir namazı kılabildi mi? 100.000. Bir namaz daha kıldı 100.000 daha. Bir namaz daha kıldı 100.000 daha. Oh, ben arkadaşlar orada hep söylüyorum. Yani sizin burada bir namaz kılmanız bütün uçak paralarını, masrafları, otel paralarını hepsini karşılıyor. Kazandığınız sevap. Çok muazzam bir şey. Salatü tatavu'in ev faridatin bi amametin. Tadile hamsin ve işrine salaten. Bila amametin. Ve cum'atun bi amametin tadile seb'ine cum'atin bila amame. İbni Ömer radıyallahu anh'ından bir sevaplı namaz ya da farz namaz. Sarıkla kılınmış bir sevaplı namaz. Sarıkla kılınan nafile veya farz namaz 25 namaza bedeldir. Sarıksız kılınana göre. Sarıkla kılınan bir cuma namazı sarıksız kılınan 70 cumaya bedeldir. Cumada şey artıyor. Cumaya bayağı böyle haşmetli sarıklı geleceğiz demek ki. Allah bizi kat kat sevaplar kazanıp rızasına erenlerden, cemalini görenlerden eylesin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.

Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki, takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp, yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Haç Suresi. Sevgili dinleyiciler, sure adını 27. ayette geçen hac kelimesinden almakta, sure içinde hac ile ilgili konuların olduğu bir bölüm bulunmakta. Surede kıyamet ahvali, ahirette yeniden diriliş, Allah'ın emirlerine itaatin zarureti, Kabe'nin temiz tutulması, haccın ve kurban kesmenin önemi, hayattan ve olaylardan ibret almak ve kullukta sebatın önemi anlatılmakta. Surede etkileyici bir kıyamet sahnesi tasviri var. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Rabbimsin, tek yaradansın, tek sığınaksın, tek mağfiret edensin, ibadete tek layıksın, şükre en layıksın.

onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.

Sevgili Akrefem dinleyenleri, Erenler Kervanımızın bugünkü durağı, Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin meşhur Şeyhülislamlarından Ebu Suud Efendi. Osmanlı alimlerinin en meşhurlarından olan Ebu Suud Efendi, 13. Osmanlı Şeyhülislam olup, tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük bir alimdi. İsmi Ahmet bin Mustafa'dır. Ebu Suud el-İmadi ismiyle meşhur olup, Hoca Çelebi ismiyle de tanınmıştır. Ebu Suud Efendi 1492 senesinde dünyaya gelir. Bazı kaynaklarda İstanbul'da bugün Güngören diye bilinen semtte doğduğu kaydedilmişse de, kendi vakfiyesinde İskilip'te doğduğu yazılıdır. 1574 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir değerli dinleyenler. Kabri Eyüp Sultan'da kendi yaptırdığı medresenin yanında Eyüp Camii karşısındadır. Ebu Suud Efendi alimler yetiştiren bir aileye mensuptu. Dedesi meşhur alim Ali Kuşçu'nun kardeşi Mustafa İmadi'dir. Dedeleri Türkistanlı olup Semerkant'tan Anadolu'ya gelmişlerdir. Mehmet Kuşçu'nun oğulları Ali Kuşçu ve Ebu Suud Efendi'nin dedesi olan Mustafa İmadi, Ulu Bey'in elinde yetişip ilim öğrenmiştir. Mustafa İmadi bilhassa tasavvufta yetişip ilerlemiş bir alimdir. Ulu Bey'in vefatından sonra Ali Kuşçu ve Mustafa İmadi aileleriyle birlikte Akkoyunlu Devleti Padişahı Uzun Hasan'ın yanına giderler. Uzun Hasan onlara yakın alaka gösterir. Onlar da siyasi ve ilmi faaliyetleriyle hizmet ederler. Burada bulundukları sırada Ali Kuşçu Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'a Uzun Hasan'ın elçisi olarak gider. Ali Kuşçu'ya çok iltifat eden Fatih Sultan Mehmet Han ısrarla onun İstanbul'a gelmesini ister. Uzun Hasan'dan müsaade alan Ali Kuşçu, kardeşi Mustafa İmadi ile birlikte İstanbul'a gelip yerleşir. İstanbul'a geldiklerinde Fatih Sultan Mehmet Han Ali Kuşçu'yu Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak tayin eder. Mustafa İmadi de ilim öğretmekle meşgul olan tasavvuf ehli bir alimdi. İstanbul'a geldikten sonra Ali Kuşçu kızını kardeşi Mustafa İmadi'nin oğlu Yavsi Muhyiddin Mehmet'e nikahlar. Bu evlilikten Ebu Suud Efendi doğar değerli dinleyenler.

aşkım ile yana yana efendim, aşkım.

Ebu Suud Efendi'nin babası, hem amcası hem de kayınbabası olan Ali Kuşçu'dan ve kendi babası Mustafa İmadi'den ilim öğrenir. Senelerce süren bu tahsilden sonra babası gibi o da tasavvufa yönelip zamanın meşhur evliyasından ve Akşemseddin Hazretleri'nin halifesi olan İbrahim Tennuri'ye talebe olur. Onun sohbetlerinde bulunarak tasavvufta yetişir değerli dinleyenler. Hocası İbrahim Tennuri'nin vefatından sonra onun halifesi olduğu için yerine geçer ve İstanbul'da insanlara doğru yolu göstermekle meşgul olur. İkinci Bayezid Han ona büyük bir zaviye yaptırdı ve buraya mülk vakfetti. İkinci Bayezid Han onun sohbetlerinden çok tad alırdı. Bu sebeple ekseriye beraber bulunurlardı. Zamanın meşhur devlet adamları ve alimleri Hünkar Şeyhi lakabıyla da anılan Yavsi Muhyiddin Mehmet İskilibi'nin sohbetine gelirler. Dergahı dolup taşardı değerli dinleyenler. Böyle bir zatın oğlu olan Ebu Suud Efendi, küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayıp çocukluk ve gençlik çağında babasından dersler aldı. Ondan Haşiye-i Tecridi, Şerh-i Miftah'ı bütün haşiyeleriyle birlikte iki kere ve Şerh-i Mevafık'ı baştan sona tahkik ederek iyice okur. Ve Miftahul Ulum adlı meşhur eserin metnini de ezberlemiştir değerli dinleyenler. Babası vefat edinceye kadar onun yetişmesi için gayret gösterip ders vererek eğitip terbiye eder ve icazet verir. Babasından sonra meşhur Osmanlı alimlerinden Müeyyedzade Abdurrahman Efendi'den tefsir ve hadis ilimlerinde alim ve kayınbabası olan Mevlana Seyyidi Karamani'den ve meşhur Osmanlı alimi Müfti Yussakaleyn İbni Kemal Paşa'dan ilim öğrenir değerli dinleyenler. Tahsilini tamamlayıp ilimde yetiştikten sonra zamanın Şeyhülislam'ı olan İbni Kemal Paşa'nın emriyle Çankırı Medresesi'ne müderris tayin edilir. Ebu Suud Efendi 1532 yılında Bursa Kadılığı'na tayin edilir. Ebu Suud Efendi bu vazifesinde öyle seri ve çok çalışıyor, işleri öyle yürütüyordu ki katipleri ona yetişemiyorlardı. Bu sebeple katiplerden bir grup günün yarısında, diğer bir grupta günün diğer yarısında işleri yetiştirmeye çalışıyorlardı. İstanbul Kadılığı ilmiye sınıfı için önemli bir mevkiydi. Ebu Suud Efendi'nin İstanbul Kadılığı vazifesi 3 sene sürmüştür değerli dinleyenler. Bu zaman içinde fevkalade başarı ve maharetle kadılık yapar. Bundan sonra ilmiye sınıfı için en yüksek makamlardan sayılan kadı askerlik vazifesine tayin edilir. Normalde Anadolu kadı askeri, sonra da Rumeli kadı askeri olması gerekirken bir rütbe atlanarak 1537 senesinde Rumeli kadı askerliğine getirilir. 8 sene bu vazifede bulunarak büyük hizmetler yapar değerli dinleyenler. Ebu Suud Efendi kadı asker tayin edilmeden önce gördüğü bir rüyayı şöyle anlatır. Kadı asker olmadan bir hafta önce rüyamda Fatih Sultan Mehmet Camii'nin mihrabında benim için bir seccade serilmiş olduğunu gördüm. Halka imam oldum ve 8 rekat namaz kıldım. Bu rüyadan sonra kadı asker oldum. Meğer bu rüya kadı askerlikte 8 sene kalacağıma işaretmiş. Keşke kıldığım o 8 rekatlık ikindi yerine yatsı namazı kılmış olsaydım. Daha çok hizmet etmiş olurdum. Buyurur. Kanuni Sultan Süleyman Han, kıymetini ve ilimdeki üstünlüğünü anladığı Ebu Suud Efendi'yi çok sever ve değer verirdi. Onu bütün seferlerinde yanında bulundururdu. 1541 senesinde Budin'in fethinde zafer şükranesi olarak şehrin en büyük kilisesini camiye çevirten padişah, burada ilk namazı Ebu Suud Efendi'ye kıldırdı. 1545 senesinde Fenarizade Muhyiddin Efendi'nin ihtiyarlığı ve rahatsızlığı sebebiyle Şeyhülislamlıktan ayrılması üzerine bu göreve Ebu Suud Efendi'yi getirir. Bu sırada Ebu Suud Efendi 55 yaşındadır değerli dinleyenler. 30 sene Şeyhülislamlık yaparak dine ve devlete üstün hizmetler yapmıştır. Kanuni Sultan Süleyman Han 1566 senesinde vefat edince cenaze namazını Ebu Suud Efendi kıldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra Kanuni'nin hayattayken yaptırdığı Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesine gelindi.
Cenaze kabre konuldu. Bu sırada bir çekmece getirilip kabre konulmak istendi. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi müdahale ederek çekmecenin niçin konulduğunu, dinimizde kıymetli bir şeyin cenazeyle gömülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sultan Süleyman Han'ın vefatından bir gün önce vasiyet edip bu çekmecenin kendisiyle gömülmesini istediğini söylerler. Ebu Suud Efendi mutlaka içindekilerin görülmesi gerektiğini, kıymetli bir şey varsa gömülemeyeceğini söyler. Çekmece Ebu Suud Efendi'ye verilirken birden kayıp düşer ve içindekiler dökülür. Kağıtların her birinde bir fetva ve altında Şeyhülislam'ın imzası vardır. Ebu Suud Efendi yazıların altında kendi imzasını görünce, "Ey Süleyman, sen kendini kurtardın ama biz ne yapacağız?" diyerek ağlamaya başlar. Kanuni Sultan Süleyman Han yapacağı her işi Şeyhülislam'a sormuş ve aldığı fetvaya göre hareket etmişti. Delil olarak da aldığı fetvaların yanında gömülmesini vasiyet etmişti. Ebu Suud Efendi, sultanın kaybından duyduğu büyük üzüntü ve acıyı ifade etmek üzere Arapça olarak şu manada bir şiir söyler. Yıldırım gürültüsü mü yoksa İsrafil suru mu? Ki böyle doldu kıyamet sayhalarıyla yeryüzü. Bundan her tarafa büyük bir korku isabet etti. Bundan bütün insanlar Tur'daki helak hadisesini tattı. Ebu Suud Efendi dinine bağlı, haramlardan ve şüpheli şeylerden son derece sakınan, Allah korkusu çok olan bir alimdi. Güler yüzlü, tatlı dilli olup latifeden hoşlanırdı. Etrafında bulunanlara yumuşaklıkla muamele ederdi. Çok ibadet eder ve zahidane dünyaya gönül vermeden yaşardı. Değerli dinleyenler, Ebu Suud Efendi ile ilgili programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinlâsi beşiren ve neziren, bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam

0: gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Ben
1: Gitti.
0: rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle senin. Bir de sadece belirlemek de değil, mesela yazmak. Bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediği ile ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde, babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların
1: Evet.
0: hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz,
1: Evet.
0: Birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda, hani zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akraç.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Eğer bir insan ahirete inanmıyor ve ahirete hazırlanmıyor ve ahiretini kaybedecek şekilde çalışıyorsa, bu dünya hayatı rüzgar gibi geçiyor. Rüzgar gibi geçiyor diyeyim ben. Yani kendim de tatmış bir insan olarak söyleyeyim. Bir göz yumup açıncaya kadar bir bakıyorsun büyümüşsün, bir bakıyorsun baba olmuşsun, bir bakıyorsun dede olmuşsun, bir bakıyorsun ihtiyarlamışsın. Hop birkaç göz yumup açıncaya kadar bitiveriyor. Bu dünya mühim. Biz asıl ahireti kazanmaya çalışalım. Asıl ahirette zarar etmemeye, cennete girmeye çalışalım, cehenneme düşmemeye çalışalım. Ve ona çalışıyoruz. İşte en doğru olan budur. Bütün insanların da böyle yapması lazım.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

İnsan kanatlanır, bir kuş misali uçar da uçar, deniz derya geçer. Tabi hayalen, şair de öyle diyor muhterem dinleyenler. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Tabi hayali farklı farklı ilim adamları farklı değerlendirmişler. Boştur demişler, şudur budur. Hayal ile avunma. Şuara taifesi demişler ki her şey hayal ile başlar. Hayal etmek kadar güzel bir şey var mı? Efendim bir kısım bilim insanları da bilim de önce hayalle başlar, düşünürsün. Kurarsın, kurgularsın, yorarsın. Öyle demişler. Ama muhterem dinleyenler, türkülerimizi, bu güzel nameleri dinlerken hayale dalmamak, bir yerlere gitmemek, maziye hasretle yolculuk yapmamak, istikbale bin arzu ile ümitle yönelmemek mümkün değil tabii. Ama öyle kendimizi alamıyoruz. Hayal olmadan da olmuyor, bizi kanatlandıracak. Dinlediğimiz şeyler bize güzellikleri, doğruları hatırlattığı müddetçe güç verir, kuvvet verir. Bu nameler, bu maniler bizlere her zaman aşk, şevk, heyecan vermiş, verecek, verecek, verecek. Seyreyle güzel, kulleti Mevla neler eyler. Allah'a sığın, Adli Teala neler eyler. Böyle başlayan hoşça bir name, ezgi, türkü, deyiş, hikmet, nutuk değil mi? Bir niyaz aynı zamanda. Hem bir tembih hem bir niyaz. Allah'a yöneliyorsunuz. Efendim, Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin Hazretlerinin divanında da yer alan, ona da melce olarak bizlere sunulan bir eser, Melce Hazret diye. Bazı kayıtlarda da Kuddusi'ye de ait olduğu söyleniyor. Acaba böyle bir nazire var mı yok mu? İşin ehline bırakalım. Namelerin güzelliği, mananın zenginliği, enginliği ve dinginliği ortada. Seyreyle güzel, kudret-i Mevlam neler eyler. Allah'a sığın, Adli Teala neler eyler. Diyor ki suları şikest, meyleri kalp Hazreti Hak'tan. Bir ane deyin, ettiğim isyandan usandım. Meyleylemezem gayrısına. Tevbeler olsun, bu ane deyin, ettiğim isyandan usandım. Dinleyeceğimiz türküde de sözler biraz farklı olmakla beraber bir pişmanlık var, bir yanma var, bir yakılma var. Hep bir ahımız vardır yapıp ettiklerimize. Hem dillendiririz bunu yüz bin kere tevbe estağfurullah diyerek, dillendirmesek de böyle külhanlar gibi yanar yakılırız. İçin için pişmanlık çekeriz. Kendimizden dahi utanırız, söyleyemeyiz. Ettiğimiz cevri dillendiremeyiz. Böyle yutkunur yutkunur ah deriz. Bu da güzel. Settarul uyu değil mi? Ayıpları, günahları, hataları örtücünün kuluyuz. Derler ki büyükler örtünüz. Neyi? Gördüğünüz her kabahati örtünüz, görmeyiniz. Örtücü olunuz ki yaradan da yarın orada sizin edip ettiklerinizi örtsün. Ya açık etmeyin, ifşa etmeyin. Böyle hikmetle, ibretle, seyreyle güzel. Evet, güzelliği görmek, hakikatli olanı görmek sevaptır. Ne hoş dinledik böyle. Dilerseniz tekrar bu nameyle bir türkülük yoldan şöylece hayal alemine dalıp gidelim efendim. Hoca bakınız zaten sana.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Farkında ol, Akra dinle.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada

0: şey döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran,

0: İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: İza re'el hilal, kal hilalu hayrin. Elhamdülillahi lezi zehebe bi şehri keza ve ca'e bi şehri keza. Es'elke min hayri hazret şehri ve nurihi ve bereketihi ve hüdahu ve tuhuruhu ve muafatih. Hilali gördüğü zaman derdi ki bu hilal hayır hilali olsun. Şu geçtiğimiz ayı bitiren, bu yeni ayı getiren Allah'a hamdolsun. Ya Rabbi, ben senden bu ayın hayrını isterim, nurunu isterim, bereketini isterim, hidayetini isterim, paklığını, temizliğini isterim, afiyetini isterim diye dua ederdi. Elini açar. İşte bak, çeşit çeşit dualarını görüyorsunuz. Tezgahın üstünde, efendim sergide Resulullah Efendimizin türlü türlü güzel güzel duaları, beğen beğendiğini al, hangisini zihnine yerleştirirsen yerleştir. Sen de böyle fırsatlarda böyle güzel dualar eyle.
1: Dostça bir tavsiye. Akra, akra, akra.

0: kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız. Bu haftaki programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Konuğumuz uzman psikolog danışman Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Mürşit Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür
1: ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Şükür, hamdolsun. Sizler de iyisiniz.
1: Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Evet, bugün sizinle bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu konuşacağız. Özellikle bu bugünün dünyasında ebeveyn çocuk ilişkisi ve iletişimi nasıl olmalı? Yine bugünün dünyasının ebeveynler açısından hangi zorlukları ve kolaylıkları barındırdığını da öğrenmek isterim sizden. Ve bir de tabii ki aslında biz bugünün dünyasındaki ebeveyni konuşurken bugünün dünyasında çocuk olmaya da değiniriz inşallah programımız içerisinde ayrıntılı bir şekilde. Öncelikle dilerseniz şu hep bugünün dünyası diyoruz ya, nasıl bir dünya? Evet. Bizim için bunun tanımıyla, bunun değerlendirmesiyle, durum tespitiyle başlar mısınız? Buyurunuz.
2: Tabii ki. Tüm dinleyicilerimize saygılar sunuyorum. Tabii şimdi çocuklarımızla ilgili iletişimde en çok bugün anne babasının serzenişte bulunduğu, şikayet ettiği şey, çocukları anlamakta güçlük çekiyoruz, yönetmekte güçlük çekiyoruz ve işte kaygılarımız, korkularımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz diyorlar. Buradaki temel yapıya baktığımızda şöyle bir yüzyılın içerisindeyiz. Dünya tarihine baktığımızda hiçbir dönem bu kadar hızlı dönüşmemiş, değişmemiş. Dolayısıyla geçmiş yüzyılla bu yüzyıl arasında ciddi farklılıklar ve açılımlar var. Dünün anne babasıyla bugünün anne babasına baktığımızda bile uygulama noktasında çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi, dediğim gibi, farklı bir yüzyılda biz doğduk, bugün de farklı bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz, biz geçmiş yüzyılın çocuklarıyız. Bugünkü çocuklar da bu yüzyılın çocukları. Bizim dönemimizdeki sosyal şartlar, çocuk yetiştirme kültürleri çok farklıyken, bugünkü uygulamalara baktığımızda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı mecralara da çok daha kolay bir şekilde sosyal medya iletişim araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabildiği için birçok şeyi daha fazla kıyaslama imkanı bulabiliyoruz, değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu manada biz tabiri caizse aslında terlik metoduyla yetiştirildik.
1: Evet.
2: Bu noktada sokakta büyüdük, toprakta büyüdük, köyde, mahallede büyüdük. Bugünkü çocuklara baktığımızda daha steril ortamlar, daha düzenli, daha planlanmış, daha standart ortamlarda aslında yaşıyor çocuklarımız ve biz de bu yüzyılda aynı çerçevenin içerisindeyiz. Yani baktığımızda bir apartman dairesi dediğimiz bir kutudan tekerlekli servis dediğimiz başka bir kutuya, oradan da sınıf dediğimiz başka kutuya giren bir yapının içerisinde çocuklarımız. Tamamen tasarlanmış ve standart bir yapıda. Bizim çocukluğumuzla kıyaslayacak olursak biz daha doğal bir ortamda yetiştik. Evet, daha sıkıntılı, daha problemli yetiştik ama bugünkü anne babalar olarak baktığımızda, ama daha doğaldık, daha insani ilişkiler, sosyal ilişkiler daha yoğundu. Ben kendi adıma şöyle bir örneklendirme yapacak olursam, ki birçoğumuzun hikayesinde benzer noktalar vardır. Annem rahmetli Kur'an kursu hocasıydı, hafızdı. İşte ben okuldan gelirdim, o Kur'an kursu hocalığına devam ederdi. Dolayısıyla eve geldiğimde okuldan erken çıkardı, kimse yok. Sokakta oynarken bizim mahallede işte Ayşe teyze, Fatma teyze, neyse artık hangisiyse, ya gel senin karnını açtır, sana bir ekmek arası yumurta yapayım ya işte patates kızarttım diyerek çok rahatlıkla insani ilişkilerin ve hatta hayatın içerisindeki şefkatin, merhametin, ilginin de yaşandığı bir ortamdaydık. Belki anne babamız çalışıyordu, çok fazla vakit ayıramıyordu ama yaşadığımız sosyal ortam bize değerli olma noktasında, kendimizi o hayatın içerisinde var olduğumuzu hissettirme noktasında güzel bir zeminimiz vardı. Bugünkü yüzyıla baktığımızda bu tasarlanmış hayatta, sosyal hayattan kopuş, ailedeki diğer büyük aileden küçük aileye geçişin neticesinde de daha daraltılmış bir yapının içerisinde yaşadığımızı görüyoruz. Bu en temel sorunlarımızdan bir tanesi. Bir diğer boyutta eğitim öğretim süresindeki baskıları da işin içine katabiliriz. Yine kendi bugünkü anne babanın kendi çocukluğumuza baktığımızda bu kadar ders takibi, test takibi, bu kadar yoğun ödev takibi yaşanmıyordu. Kendi halimizde düşe kalka, ine çıka doğal bir hayatın içerisinde yaşarken bugün adeta çocuğa nefes aldırmayacak kadar evde de ödev kontrolü, okulda ödevini yaptın mı, parmak kaldırdın mı, kaç aldın diyerek aslında tamamen çocuğu baskıladığımız ve belli bir kalıbın içerisine sokmaya çalıştığımız bir denklemin içerisindeyiz. Bu yüzden de çocuklarımızla iletişimde de kendi geçmiş yüzyılımızdaki algılar ve bugünkü yüzyılın ihtiyaçlarının dengesini kurmakta ciddi manada
1: zorlanıyoruz.
2: Evet. Ve bu yüzden de çok ciddi sıkıntılar çıkıyor diyebiliriz.
1: Mürşit Bey, konuşmanız içerisinde bugünkü yüzyılın tanımlarken, değerlendirirken, bize özetlerken tasarlanmış hayatlardan bahsettiniz. Bu tasarlanmış hayatlar hem çocuk açısından hem de ebeveyn açısından ne gibi zorluklar ve kolaylıkları beraberinde getiriyor?
2: Tabii aslında tasarlanmış hayat öncelikle konfor sağlıyor bize, kolaylık sağlıyor ama hayatın işleyişine aslında aykırı bir zemin içerisindeyiz. Niye? Doğal hayatta zorluklarda, sıkıntılarda, problemler de aynı zamanda kişinin gelişmesine, kendini bulmasına, o problemlerle baş edip kendine olan güvenini inşa etmesine ciddi manada katkı sağlayan bir süreç. Ama bugünkü konfor hayatını düşündüğümüzde, o standart tasarlanmış hayatı düşündüğümüzde problemlerin minimize edildiği, her şeyin en iyi şekilde çözümlenebileceği bir ortamda yaşadığımız zaman çocuklarımız daha zayıf yetişmeye başlıyor. Güçsüz yetişmeye başlıyor. Bu da aslında çocuklarımızın bu yüzyılda yaşları ilerledikçe karşısına çıkan problemlerle yüzleştiğinde bu problemlerle baş edebilme becerisinin de aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu tasarlanmış hayat dediğimizde ne kadar bu tasarlanmış hayatın dışına çıkabilirsek, bunu nasıl yaparız? Biraz daha yine tasarımının içerisinde ama çocuğun yeteneklerini, ilgisini, merakını ortaya çıkarabileceği farklı sosyal faaliyetler, etkinlikler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler içerisinde olmak bu kalıbı biraz esnetir. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri bu kalıbı zorlar. Bugün gençlerle

0: çalışmalarımızda şu dikkatimizi çekiyor. Birçok anne babanın en büyük şikayeti işte sosyal değil, efendim işte daha içine kapanık veya işte sorunlarla mücadele etme noktasında zayıf gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hatta daha ileri boyutta daha farklı problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenine baktığımızda gençler, çocuklarımız o steril hayatın getirdiği kalıbın içerisinde belli bir düzeni tutturuyorlar ve oradan çıkamıyorlar. En basitinden okul başlar, işte akraba ziyaretine gideceğizdir, bayram ziyaretine gideceğizdir, işte cenaze vardır, düğün vardır. Sen otur ödevini yap, testini yap, testini çöz. Yani okuldan beklenileni karşılama adına biz farkında olmadan çocuğumuz daha iyi olsun diyerek kendi elimizle çocuğu aslında sosyal hayattan soyutlamaya başlıyoruz, koparmaya başlıyoruz. Bu ciddi manada çocuğun gelişmesini engeller. Şimdi çocukluk dönemi hayatı anlamlandırdığı, hayatı nasıl bir yer, nasıl bir ortamda yaşıyorum diye tanımladığı bir zemindir aslında çocukluk dönemi. Biz çocuklukta çocuğa ne sunmuşsak o sunduğumuz şeyle hayatını devam ettirir. Yani aslında yazılım dönemidir. Biz odadan çıkarmayıp, test kitaplarından, işte ödevlerden çıkarmayıp çocuğu daha dar bir alana sevk edersek eğer, bu ilerleyen yaşlarda da aynı sorunun daha büyümüş olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Geçen bir babamız diyor ki, hocam çocuğum pazara bile gitmekten çekiniyor, istemiyor. Bu konuda çok isteksiz, hatta biraz da gördüğüm kadarıyla ürkek davranıyor. Dediğinde hikayesine baktığımızda, çocuğun yetiştirilme sürecine baktığımızda başarı odaklı, ödev odaklı, işte okul hayatında başarılı olduğunda hayatta da başarılı olacağı zannedilerek oluşturulmuş mekanizmanın içerisinde çocuk geliyor ama hayatın gerçekleriyle daha sosyal olması gerektiği, daha aktif olması gerektiği bir dönemde çocuğun refleksleri gelişmediği için, bu konuda kendisi beslenmediği için ciddi manada da problemler yaşadığını görüyoruz ve bugünkü gençlerin yaşadığı problemlerin çoğunun temelinde bu var. Tabii ki bunun beynin ihtiyacı var, bünyenin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Oturduğu yerde sosyal medyayla kapatmaya çalışıyor. Arkadaş
1: Evet.
0: ilişkilerini oynadığı oyunda, işte değişik sosyal mecralarda arkadaşlarla iletişim geçirerek bu yönünü de çocuk tamamlamaya çalışıyor.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi başarı odaklı bir hayat sistemi kurgulanan, ebeveynler tarafından kurgulanan hayat içerisinde çocuğun yaşadığı sıkıntılara değindiniz. Burada peki ebeveynlerin günümüz dünyasında çocuklarla ilişkisinde ve iletişiminde bu yapıyı nasıl dizayn etmesi lazım sağlıklı bir şekilde?
0: Ya aslında şöyle, bizim en büyük sıkıntımız şu. Biz bu yüzyılda özellikle Tanzimat'la birlikte farklı insan algısı, insanı daha doğrusu farklı tanımlayan, farklı algılayan bir mekanizmanın içerisinde büyümeye başladık. En yalın haliyle öncesinde nedir öğrencinin tanımı Osmanlı'da talebe idi. Sonrasında ilerleyen süreçte talebe öğrenciye dönüştü. Kavramlar değiştikçe iletişim şeklimizde doğal olarak değişmeye başlıyor. Buradaki en basit iki tane kavramın değişimi neye neden oldu? Talebe dediğimizde talep kelimesine bakıyoruz. Talep eden, yani istidadı, yaratılışı, ilgisi, merakı neyse ona sevk edilen, yönlenen bir yapıdan söz ederken günümüz yüzyılında insan algısı şunu söylüyor bu yüzyıldaki eğitim anlayışı. Sen neyle geldin beni ilgilendirmez. Ben zaten ahirete inanmıyorum. Mevcut eğitim felsefesinden bahsediyorum. Tüm dünyada hakim olan eğitim felsefesi. Biz ne kadar dindar olursak olalım şu anda biz el an bunu da kullanıyoruz maalesef. Yeteneğine, ilgisine, Allah'ın ona vermiş olduğu istidada bakmadan sunulan çerçeveye adapte etmeye başlıyoruz çocuğu. Ve burada ısrarla başarılı olmasını istiyoruz. Şöyle somut bir örnekle izah edeyim. Bir sincap düşünün. Bir de tavşan, ikisi birbirine benziyor. Ceviz ağacının dibindeler, ikisine de diyorsa ceviz toplayacaksınız. Şimdi sincap keyifle söylememize bile gerek kalmadan, anahtar şey bakın orası, söylememize gerek bile

0: gerek kalmadan fıtratında, istidadında, yaratılışında zaten o olduğu için onu yapacak, keyifle yapacak ve yorulmayacak zaten. Ama tavşandan ben bunu istediğimde, tavşan ister istemez yapamayacağı için kendini yetersiz hissedecek, değersiz hissedecek ve bozulmalar başlayacak baskıladığımız oranda. Bugünkü öğrenci anlayışımızı buna benzetebiliriz. Çocuğun merakı, ilgisi, hazır bulunuşu hiç buna bakmaksızın direkt çocuğa yüklenmeye başlıyoruz. Başarı başarı. İyi de neye göre başarı? Neyin başarısı? Bizim öncelememiz gereken şey Allah neyle yaratmışsa o yarattığı şeyin başarısına aslında yönelik bir yaşantısı var o çocuğun, o yapının. Cüneydi Bağdadi'nin bir sözü var. Der Allah kuluna hangi misyonu yüklemişse o misyona uygun yeteneklerle, özelliklerle dünyaya gönderir. Şimdi her birimizin bir yaratılış amacı var. Bir hedefi var, bir inancı var ve eşrefi mahlukat olarak değerlendiriliyoruz. İşin bir maddi boyutu var, bir de manevi ahiret boyutu var. Bu çerçeveden ele aldığımızda aslında başarı kelimesi çok daha basit, çok daha çıkarcı ve çok daha işin nefsi boyutunu besleyen bir kavram. Oysa insan çok yönlüdür, akıl yönüyle, kalp yönüyle çok daha farklı bir yapıya sahiptir. Ama ben bunu, o özellikleri, yetenekleri, başarı odaklı ve yapısına bakmaksızın belli bir çizgide tutmaya başlarsam aslında çocuğun da ritmini, yaratılışını, dengesini bozmaya başlıyorum. En büyük problem de burada başlıyor zaten. Bir diğer boyutta ister istemez tabii bu konuya girince de eğitim öğretim sürecine de dokunma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü çocuğu doğru yaklaşmadığımız takdirde en çok bozan süreç özellikle anaokulu, ilkokul dönemindeki dokunmalarımızdır. Çocuğun en zayıf, en narin, en hassas olduğu dönemler. Şimdi bu noktada tabii şunu da ifade etmek lazım. Bu biraz daha ufkumuzu açabilme adına, neyi kastettiğimi ifade edebilme adına yine birkaç kıyasla açmak istiyorum burayı. Mesela Osmanlı'dan bir bakayım, bir de günümüz yüzyılından da örnekler vereceğim. Osmanlı'dan baktığımızda mesela ilkokul çocuğunda Sıbyan mekteplerinde çocuğun okula gitme saati ne zaman başlar acaba? Ne zaman başlardı diye sorduğumuzda bazen seminerlerde sorarım. Sıbyan mekteplerinde çocuk ne zaman okula başlardı sizce Osmanlı'da? Genelde alınan cevap sabah namazından sonra diye bakılıyor, değerlendiriliyor. Çünkü yani İslam devleti tabii ki ondan sonra olması lazım. Oysa çocuk söz konusu olduğunda denklem farklıdır. Bizim için sabah namazından sonra uyumamak gerekliyken çocuk açısından baktığımızda çocuğun denklemi çok farklı. Osmanlı'da çocuğun okula başlama saati çocuk uyandığında başlıyor. Çok çok enteresan bir nokta burası. Sistemini de ona göre kurmuş. Yani ne zaman uyanırsa bugünün ihtiyacıyla yarının ihtiyacı değişebilir. Çocuğun genel manada ihtiyacı değişebilir. Bu enteresan üzerinde durmamız gereken bir nokta. Ama bugün biz ne yapıyoruz? Çocuk uyku ihtiyacı var. Allah ona hakkı vermiş. Sistem öyle diyor Osmanlı'da. Allah ona o hakkı vermiş, ben dokunamam diyor. Ama biz sisteme bakarak çocuğun Allah'ın vermiş olduğu o yeteneğini, o ihtiyacını elinden almaya başlıyoruz ve sabahın çok erken saatlerinde çocukla mücadele etmeye başlıyoruz, çatışmaya ve savaşmaya başlıyoruz.
1: Ve burada da
0: Sanki
1: çatışmaların olması çok normal aslında, değil mi çocuk
0: tabii ki,
1: cübbesinden bakarsak?
0: tabii ki,
1: Evet.
0: tabii ki çocuk burada ihtiyacını karşılamak için bunu yapıyor ve burada anne baba özellikle suçlayıcı bir dil kullandığında problem daha büyüyor aslında. En doğal ihtiyacını karşılamak için yaşadığı bir süreçte anne baba daha sert bir dil, suçlayıcı bir dil kullandığında anne babadan çocuk uzaklaşmaya başlıyor.
1: Doğru
0: Küçük
1: olan din nedir peki hocam? Araya girdim, özür diliyorum ama.
0: Estağfurullah. Ya aslında
1: Doğru
0: şöyle
1: olan
0: bakmam.
1: bir dil nasıl olur bu? Bugünün dünyasını konuşuyoruz da ebeveyn olmayı. Nasıl bir
0: Tabii
1: tutum
0: ki.
1: ve davranış içerisinde olmamız gerekiyor
0: Şimdi
1: peki?
0: aslında burada bugünümüzün dünyasına baktığımızda bugünün dünyasından yola çıkarak çocuğu ele alırsak yanlış ele alırız. Biz çocuğun fıtratından bakmamız lazım. Çocuğun yapısından, yaratılışından bakmamız lazım. Hangi zaman ve zeminde olursa olsun yaratılışı önceleyecek şekilde. Burada Rum suresi 30. ayet-i kerimede Hanif olan dine yüzünü çevir buyurulur. Bakın bu dinle boyutu da, dinle alakalı bir boyutu da var. Çok önemli ve mühimdir. Hatta şunu söyleriz. İslam dünyası olarak şu ayeti anladığımız an eğitime dair, insana dair problemlerimizi de çözmeye başlarız. Batı bunu şu anda elde ettiği deneyimlerle, yaptığı araştırmalarla yavaş yavaş dönüştürmeye başladı bu noktada. Çocuğun yapısını, yaratılışını, bizim deyimiz, onlara yaratılış demiyor ama yapısını dikkate alarak bir zemin oluşturmaya başladı şu anda. Biz bu konuda daha henüz uyanamadık. Şimdi hanif olan dine yüzünü çevir diye buyuruluyor ayet-i kerimede, devamında fıtrata sımsıkı tutun denir. Yani Allah hangi yaratılışta yaratmışsa, hangi yapıda yaratmışsa o yapıyı bilmek, o yapıya göre hareket etmek. Meşhur hepimizin bildiği hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra çocuk İslam fıtratı üzere doğar diye bu ayeti adeta şerh ediyor. Ve devamında daha enteresan bir şey var, daha devamında. Siz hiç diyor annesinden kulağı kesik olarak doğmuş bir buzağı gördünüz mü diyor. Siz kesmezseniz o tam olarak doğar diyor. Aslında sistemi olan, yaratılışı, yazılımı, bir denklemi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz bu yapıyı önceleyecek şekilde bir iletişim dili ortaya koymamız lazım ve yaklaşım sergilememiz lazım. Burayı da ifade ettikten sonra sorunuzun cevabını netleştireceğim. Bu noktada Enes radıyallahu anh diyor ya, Efendimiz aleyhisselam bana bir defa bile neden böyle yaptın demedi diyor. Bir defa bile neden böyle yapmadın da demedi diyor. Bakın insanın, İslam'ın insanı ele alış biçimi çok farklı. Biz bu yüzyılda biz ödülle, cezayla, disiplinle, otoriteyle, bu dört kelimeyle zehirlendik. İslam peygamberinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımından çok daha öte bir tutum içerisindeyiz. Elimizde tuttuğumuz maşa İslam'a ait olan bir maşa değil, eğitim maşası, metodoloji maşamız, yaklaşım dilimiz. Evet Müslümanız elhamdülillah ama metodolojimiz maalesef bize ait değil ve birçok problemi de biz buradan yaşıyoruz zaten. Veya Efendimiz Aleyhisselam bakın çok enteresandır. Ben diyor Enes bir şey yanlış yapardım, hata yapardım diyor. Hata yapıyor. Bakın peygamberimizin yaklaşımı. Ben hata yapardım diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi bana müdahale ederdi diyor. Bana müdahale ederdi. Efendimiz Aleyhisselam bana değil eşine müdahale ederdi diyor. Dokunma Allah'ın dilediğini yapıyor. Bakın yanlış yapıyor. Dokunma Allah'ın dileği. Bugün ne diyor? Bugünkü bulgular diyor ki kişinin akıl gelişimi yaptığı yanlışlarla, edindiği tecrübelerle orantılıdır. Bir çocuk ne kadar yanlış yaparsa, ne kadar eksik yaparsa o kadar çok olgunlaşır diyor. Akıl melekesi gelişir diyor. Deneyimsel tecrübe. O yüzden buluğ çağına kadar çocuktan mesuliyet kaldırılmış denir hadis-i şerifte. Yani çocuğun akışı, refleksleri, yaptığı şey çocuğun kendini olgunlaştırma, kendini bulma sürecinin parçaları iken ben bulunduğum sistemde çocuğu belli bir tasarıma sokmaya çalışıyorum. Buradaki yaklaşımlara baktığımızda niye Efendimiz Aleyhisselam'dan örnek veriyorum? Bizim öncelikle nerede durduğumuza, ne yaptığımıza bakmamız lazım. Çocuklarla iletişim noktasındaki bizim elimizdeki çocuğu baskılama, çocuğu yönlendirme kısmından uzak durmamız lazım. Sorunuza gelecek olursak, hocam çocuk uyanmıyor ne yapacağız? En azından içimizden şu duyguyla hareket etmemiz lazım. Evladım, oğlum, kızım, sana biz zulmediyoruz. Senin hakkını elinden alıyoruz. Bunun farkındayız ama şu anda da elimizden bir şey gelmez duygusuyla yaklaşmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaklaşımlarına, peygamberlerin işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim peygamberin çocuklarla iletişimine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de oğulcuğum, yavrucuğum, sevgi ve şefkat cümleleri. Çocuğu sevgi ve şefkat besler. İman zeminini sevgi besler. Dolayısıyla ne yaşanırsa yaşansın bizim bir defa çocuğumuzla iletişimde şefkat temelli bir yaklaşım, sevgi temelli bir yaklaşım sergilememiz lazım. Devamında bizim üzerimize düşen şey yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi gereği ne buyrulur? Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır. Bakın miras diyor. Güzel ahlakı anlatın demiyor, öğretin demiyor, ödül verince hiçbiri yok. Miras diyor. Sen yaşa senden alır. İbn Haldun'un güzel bir sözü var. Çocuğun aklı gözündedir der. Çocuk bizden öğrenir. Ve bizim şefkatimiz, merhametimiz ve sevgimizle, anlayışla beslenir. Dolayısıyla bugünkü yüzyılda yaşadığımız problemlere, çatışma yerine çocuğumuzu anlamak, çocuğumuzu dinlemek, bir davranışı yapıyorsa, bu Allah'ın ruhundan üflenen, bu güzel olan, güzel olarak yaratılan bu varlık, bu problemi neden yapıyor, neden böyle bir problemle karşı karşıyayız? Ben neyi yapmadım ki, neyi yaptım ki? Burada yavaş yavaş toparlayalım. Biz bugünkü çocuklarımızda bir problem yaşıyorsak eğer, ben ne yaptım da veya ne yapmadım da.

0: neyi kaçırdım, neyi atladım diyerek yola çıkarsak eğer, o çocuğun yaratılışından Allah'ın kulu olduğunu, iyiye, doğruya, güzele, faydalıya ayarlı bir varlık olduğunu da bilerek, ona uygun bir zeminde çocuklarımızla iletişim kurarsak, o içerisindeki güzel dünyayı, iyi yapma çabasını, güzeli yapma çabasını da çok daha kolay görmüş oluruz ve daha sağlam ve daha güçlü bir yapıyla da çocuklarımızla iletişimimize devam etmiş oluruz.
1: Sayın Aybek, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili. Sağolunuz, varolunuz. Efendim değerli dinleyicilerimiz, bugün de biz ailen sürenin sonuna geliyoruz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda bugünün dünyasında ebeveyn olmak konusunu ele aldık. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman Mürşit Ekber Aybek Beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

0: Bir insanın evladı hayırlı evlat olursa onun yaptığı bütün sevaplı işlerden efendim bir kopyası, bir misli onu yetiştiren annesine, babasına, hocasına gelir. Onlar da aynı sevabı misli olarak alırlar. Aynı misilde ötekisinden bir şey eksilmeden alırlar. Neden? Bu evladı hayırlı yetiştirdiler diye.
1: Akra, akra, akra, akra.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Ey peygamber, muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Biliniz ki Resulünüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an ile hem de son hak din İslam ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 22.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih, sevaplı amel işlerse ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız, yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun. Dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, peygamberin ev halkı, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dahildir. Allah sizden ancak kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti, ince manaları, Resulullah'ın öğrettiği hüküm ve uygulamaları hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan, Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar, itaat ve ibadete devam eden erkeklerle itaat ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına artık o işte kendi arzu ve heveslerine göre başka tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelir, onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verirse kesinlikle o apaçık bir sapıklıkla sapmış olur. Resulüm, hani Allah'ın kendisine İslam'la nimet verdiği, senin de yine kendisine nimet verip kölelikten azat ettiğin kimseye, Zeyd'e, hanımın Zeynep'i yanında tut, Allah'a saygılı ol, boşanma diyordun. Fakat Allah'ın açığa çıkaracağı, boşanan evlatlık hanımıyla evlenilebilir emrini insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Halbuki kendisinden korkmana Allah daha layıktır. Şimdi madem ki Zeyd kendi dileğiyle boşayıp onunla ilişkisini kesti, biz de onu sana zevce yaptık ki bundan böyle evlatlıkların kendilerinden ilişkisini kestiği hanımlarını nikahlamada müminlere bir günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz ve takdir buyurduğu şeyleri yerine getirmede peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce geçen peygamberlerde de bu, Allah'ın adeti olarak böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader ve kat'i bir hükümdür. Peygamberler öyle kimselerdir ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka hiçbir kimseden korkmazlar. Dinlemeyenlere hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın, zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. Sizi cehalet, küfür ve şirk gibi karanlıklardan Kur'an'la aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur ve sizin için bağışlanma dileyen de melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Müminler O'na kavuştukları gün Allah'ın onlara yönelik iltifatı selamdır. Allah onlara şerefli bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Resulüm, müminlere Allah'tan kendilerine cidden büyük bir lütuf verileceğini müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların sana verdikleri eziyetlere şimdilik aldırma. Allah'a güvenip dayan. Koruyucu olarak Allah sana yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendileriyle cinsi temastan önce onlara bir talakla da boşadığınız zaman sizin için üzerlerinde sayıp bekleyeceğiniz bir iddet hakkı yoktur. Hemen başkasıyla evlenebilirler. Bu takdirde onlara nikah haklarını verin ve kendilerini güzel bir şekilde salıverin. Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin hanımlarını Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber Medine'ye göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık.

Bir de mümin bir kadın kendisini peygambere mehirsiz bağışlar ve peygamber de onu nikahlamak isterse başka müminlere değil, yalnız sana mahsus olmak üzere bunu helal kıldık. Öteki müminlerin hanımları ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri hakkında üzerlerine farz ettiğimiz şeyleri elbette biz bildirdik. Bu da sana bir zorluk ve sıkıntı olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Resulüm, onlardan dilediğini dargınlık sebebiyle nöbetinden geri bırakır. Dilediğini de yanına alırsın. Geçici olarak ayrıldıklarından arzu ettiğine dönmekte de sana bir günah yoktur. Bu, gözleri aydın olup mahzun olmamalarına ve hepsinin kendilerine verdiğin şeyle razı olmalarına en elverişli ve münasip olandır. Çünkü onlar kendileri hakkında ilahi emri uygulayacağını bilirler. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bu zevcelerinden sonra başka kadınlarla evlenmen de güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka kadınlarla değişmen de sana helal değildir. Yalnız elinin malik olduğu cariyeler hariçtir. Allah her şeyi gözetendir. Ey iman edenler! Artık peygamberin evlerine siz bir yemeğe çağrılmaksızın, vaktine de bakmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu peygambere eziyet veriyor, o da size söylemekten çekiniyor. Fakat Allah hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de onlardan, yani peygamberin hanımlarından gerekli bir şey istediğiniz veya sorduğunuz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Resulüne eziyet vermeniz, kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla mümkün değildir. Bu Allah katında büyük bir günahtır. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla gayet iyi bilendir. Onlara, peygamberin hanımlarına, ne babaları, ne oğulları, ne erkek kardeşleri, ne erkek kardeşlerinin oğulları, ne kız kardeşlerinin oğulları, ne kendileri gibi mümin kadınları, ne de ellerinin altında malik oldukları cariyeleriyle perdesiz görüşmeleri dolayısıyla bir günah vardır. Dayı ve amca da anne ve baba hükmündedir. Bununla beraber, ey hanımlar, Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, onu kutsar, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, kutsayın, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin. Hiç şüphesiz Allah'a ve Resulüne eziyet vermek isteyenlere, işte onlara Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara hak etmedikleri, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman kendilerini baştan ayağa bolca örten, şeffaf olmayan dış elbiselerini üzerlerine iyice giyinip örtsünler. Bu onların cariye veya hafif meşrep değil, şerefli ve namuslu bilinmelerine, cinsel taciz, sarkıntılık edilmemelerine daha elverişlidir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki münafıklar, kalplerinde ahlaksızlıktan bir hastalık bulunanlar ve şehirde kötü, yalan yanlış haber yayanlar, eğer bu hallerinden vazgeçmezlerse, seni elbette
kendilerine musallat ederiz. Savaşıp şehirden çıkarmanı emrederiz. Bundan sonra da orada sana ancak pek az bir zaman komşu kalabilirler. Lanetlik olarak nerede ele geçirilirlerse tutulur ve öldürülürler. Daha önce gelen münafıklar hakkında Allah'ın kanunu buydu. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de o saat yakındır. Şüphe yok ki Allah, kendisini veya hükümlerini tanımayıp küfre sapanları lanetlemiş, rahmetinden kovmuş ve onlara içinde ebedi kalacakları çılgın, alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar artık ne bir dost ne bir yardımcı bulurlar. O gün onların yüzleri ateşte evrilip çevrilirken, "Ah keşke biz Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik," diyecekler. Ve diyecekler ki, "Ey Rabbimiz, doğrusu biz efendilerimize ve büyüklerimize, onların isteklerine, hevalarına ve çağırdıklarına uyduk. Onlar da bizi hak yoldan saptırdı. Ey Rabbimiz, onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ey iman edenler, Resul'e karşı tıpkı Musa'yı iftirayla incitenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dediklerinden temize çıkardı. O, Allah yanında yüzü itibarı olandı. Ey iman edenler, Allah'a saygılı olun, emirlerine uyun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak ki en büyük bir başarıya, kurtuluşa ermiş olur. Doğrusu biz emaneti, emir ve yasakları yerine getirme sorumluluğunu göklere, yere ve dağlara arz ve teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve onun getireceği sorumluluktan korktular da onu insan yüklendi. Eğer bunun gereğini yapmaktan kaçınırsa cidden o çok zalim, çok cahil demektir. Böylelikle Allah bu emanete hainlik eden münafık erkeklerle münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklerle Allah'a ortak koşan kadınlara azap edecek, mümin erkeklerle mümin kadınların tevbelerini de kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sebe Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 54 ayettir. Yalnız 6. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure, adını 15. ayette geçen kabile veya bölge adı olan Sebe kelimesinden almıştır. Mekki surelerin temel konularından olan tevhid, nübüvvet ve ahiret esaslarını açıklayan ve bu çerçevede bazı peygamber kıssalarına temas eden bir mahiyettedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, göklerde olanlar ve yerde bulunanların tamamı kendisinin olan Allah içindir. Ahirette de hamd ancak O'nadır. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya çıkanı da O bilir. O, çok merhamet eden, çok bağışlayandır. Küfre sapanlar, inkar edenler, kıyamet saati bize gelmez dediler. De ki, hayır, görünmeyeni bilen Rabbim hakkı için O size kesinlikle gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük her şey apaçık bir kitapta yazılıdır. Çünkü Allah o gün iman edip de salih amel, sevaplı işler işleyenleri mükafatlandıracaktır. İşte onlar için bir mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için çalışanlara gelince, işte onlar için korkunç ve acıklı bir azap vardır. Kendilerine ilim verilen

gerçek bilginler, sana Rabbinden indirilen Kur'an'ın hakikatin ta kendisi olduğunu ve onun mutlak galip ve hamde layık Allah'ın yoluna hidayet ettiğini görürler. O küfre sapanlar, inkar edenler, birbirlerine peygamberi kastederek size ölüp büsbütün parçalanmış olarak dağıldığınız zaman mutlaka yeni bir yaratılış içinde olacağınızı haber veren bir adam gösterelim mi? Dediler. Acaba Allah'a karşı bir yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar orada azaptadırlar. Çünkü onlar burada haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen her kul için elbette bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap, örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davut'la birlikte inananlar, hepiniz salih amel işleyin, çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerden bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli azaptan tattırırdık. Ona, Süleyman'a kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, ey Davud ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı. Gerçekten Yemen'de yaşamış olan Sebe halkı için oturdukları yerde bir ibret vardı. Meskenleri sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Peygamberleri onlara Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demişti. Fakat şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini ekşi, buruk yemişli, acı ılgınlı ve biraz da sidre ağacından ibaret kötü iki bahçeye çevirdik. İşte nankörlük ettiklerinden dolayı onları bu şekilde cezalandırdık. Biz hiç nankör olandan başkasını cezalandırır mıyız? Onların yurduyla içinde bereket verdiğimiz kasabalar arasında sırt sırta birbirine yakın nice kasabalar var ettik. Onlar da birinden diğerine kolayca gidip gelmeyi takdir etmiş, kendilerine de geceleri ve gündüzleri oralarda korkusuzca gezin, dolaşın demiştik. Onlar da isyankar bir edayla, ey Rabbimiz, mesafemiz yakındır, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine yazık ettiler. Biz de onları masallardaki efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Andolsun ki iblis onları saptıracağı hakkındaki tahminini gerçekleştirdi. İman edenlerden bir kısmı dışında hepsi ona uymuşlardır.
Halbuki onun kendileri üzerinde hiçbir nüfuzu, etkinliği yoktur. Ancak ahirete inananla bu konuda ondan şüphe edeni ayırıp bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetip koruyandır. Resulüm, de ki, Allah'tan başka İslam dışı inandıklarınızı ve Allah yerine kendisine bağlılık gösterdiklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olabilirler. Bunlar da onların Allah'a bir ortaklığı yoktur. Onun da onlardan bir yardımcısı yoktur. O, Allahü Teala'nın huzurunda kendisinin layık olanlara şefaat etmeleri için izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet kalplerinden korku giderilince şefaat için "Rabbiniz ne buyurdu?" derler. Şefaat izni verilmiş olanlar da "Hak olanı" derler. O çok yüce, çok büyüktür. Onlara de ki, göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Bildikleri halde sen de ki, Allah'tır. Bu böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. De ki, bizim işlediğimiz günahlardan siz sorumlu olmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu olmayız. De ki, Rabbimiz kıyamette hepimizi bir araya toplayacak, sonra aramızda hak ve adaletle hükmedecektir. O, en adil hüküm veren, her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, ona şerik saydıklarınızı bana gösterin. Hiç onlarda ilahlık özelliği var mıdır? Hayır. Doğrusu o Allah, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. İnkarcılar, eğer sözünüzde doğru kimselerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet günü ne zaman derler. De ki, o size vaat olunan öyle bir gündür ki, ondan ne bir saat geri kalırsınız ne de öne geçebilirsiniz. Küfre sapanlar, biz ne bu Kur'an'a ne de ondan önceki kitaplara asla inanmayız dediler. O zalimleri Rablerinin huzurunda tutuklanmış olarak sözü, suçu birbirlerine atıp dururlarken bir görsen. Zayıf sayılanlar o büyüklük taslayanlara siz baskıcı ve yanıltıcı olarak başımızda olmasaydınız elbette biz inananlardan olurduk derler. Yine o büyüklük taslayanlar orada zayıf sayılanlara size hidayet geldikten sonra sizi imandan biz mi çevirdik? Siz zaten günahkar kimselerdiniz derler. Halktan zayıf sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır, gece gündüz hile yapıp bizi imandan soğutarak bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona denk tutulanları tanımamızı, Allah'a ve emirlerine bağlanmak yerine onlara bağlanmamızı emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zaman pişmanlıklarını içlerine atıp gizlerler. Biz de o inkar edenlerin boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Onlar ancak yapmakta olduklarıyla cezalandırılmazlar mı hiç? Biz hangi memlekete bir uyarıcı, peygamber göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı şımarıkları, biz sizin gönderilip tebliğ ettiğiniz şeyleri inkar edenleriz dediler. Bir de o refah düşkünleri, biz mal ve evlat bakımından daha çoğuz. Biz sizin iddia ettiğiniz gibi azaba uğratılacak da değiliz dediler. Resulüm de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey insanlar! Sizi huzurumuza mertebece yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bize yaklaşanlardır. İşte onlar var ya,
kendilerine yaptıklarının kat kat fazlasıyla mükafat vardır ve onlar cennette yüksek makamlarda emniyet ve huzur içindedirler. Ayetlerimizi aciz, geçersiz, hayatın dışında bırakmak için yarışırcasına çalışanlara gelince, işte onlar azabın içinde olacaklardır. De ki, şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız, Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. O günde Allah onların hepsini mahşerde toplayacak, sonra meleklere, "Bunlar mı size tapıyorlardı?" diyecek. Melekler de, "Senin şanın yücedir. Bizim velimiz, koruyucumuz onlar değil sensin. Fakat onlar bize değil, cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı." diyecekler. İşte o gün, kıyamette, birinizin diğerine ne bir fayda, ne de bir zarar vermeye gücü yeter. Zulmedenlere de, "Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın." deriz. Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, "Bu, atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden sizi vazgeçirmek isteyen bir adamdan başkası değildir." dediler. Yine, "Bu Kur'an, uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir." dediler. Kafir olanlar, hak Kur'an kendilerine gelince de yine, "Bu apaçık bir sihirden başkası değildir," dediler. Halbuki biz onlara, Kur'an'dan önce ders alacakları böyle kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı peygamber de göndermedik. Öncekiler de peygamberlerini yalanladılar. Bunlar, Mekkeli müşrikler, dünyalıkça öncekilere verdiklerimizin onda birine bile erişemediler. Buna rağmen peygamberlerimi yalanladılar. Ama benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. De ki, ey müşrikler, size sadece bir tek öğüt vereceğim. Buradan sırf Allah için ikişer ikişer veya teker teker kalkın. Sonra benim hakkımda iyice düşünün. Arkadaşınızda bende hiçbir cinnet eseri yoktur. O, sizi şiddetli bir azap öncesinde uyaran bir peygamberden başkası değildir. De ki, tebliğim için sizden hiçbir karşılık istemiyorum. O ücret sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim hakkı ortaya koyan, gaybı, görünmeyen ve bilinmeyenleri en iyi bilendir. De ki, hak din olan İslam ve Kur'an geldi. Zaten batıl ne bir şey meydana getirebilir ne de eskiyi geri getirebilir. De ki, eğer ben haktan saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulmuşsam Rabbimin bana vahyettiği Kur'an ve hikmet sayesindedir. Doğrusu o hakkıyla işitendir, bize çok yakındır. Resulüm, o gün korkup telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur. Azaba yakın bir yerde yakalanmışlardır. O zaman ona, peygambere ve Kur'an'a inandık derler. Ama ahiret gibi uzak bir yerden imana, tevbeye el uzatmak onlar için nerede? Artık her şey bitmiştir. Orası tevbe ve iman yeri değildir. Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi. Dönmesi uzak bir yerden gayba, görülmeyen ahirete laf atıp tutuyorlardı. Artık kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü onlar kıyamet ve azap hakkında endişe veren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 45 ayettir. 29 ve 32. ayetler Medine'de inmiştir. Fatır, yoktan var eden demektir. Sure, adını ilk ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri yoktan yaratan, melekleri ikişer,
üçer,

dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediğini dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikle yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah, insanlara rahmetinden her neyi açar, gönderirse, onu tutup önleyecek yoktur. Her neyi de tutup kısarsa, ondan sonra onu salıverecek de yoktur. O, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size gökten ve yerden rızık veren Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl olup da imandan çevriliyor, başka varlıklara tapıyorsunuz? Resulüm, eğer seni yalanlıyorlarsa buna üzülme. Bilesin ki senden önceki peygamberler de yalanlandı. Sonunda bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz, vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın. İbadet ve taatten alıkoymasın. Çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmekle aldatmasın. Şüphesiz şeytan size apaçık bir düşmandır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateş ehlinden olmaları için çağırır. İnkar edenler için gerçekten pek şiddetli bir azap vardır. İman edip salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar için de mağfiret, bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Hiç kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu hoş gören kimse, iyi, sevaplı iş yapan, kötülüğü sevmeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini amelinin gereği olarak sapıklık içinde bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O halde onların sapıklığına karşı üzülüp de kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa, ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümünden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir. Kim şan ve şeref istiyorsa Allah'tan istesin ve bilsin ki bütün yücelik Allah'ındır. Ona ancak tevhidi bildiren güzel kelimeler yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri planlayıp kuranlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ve planı mahvolacak, boşa çıkacaktır. Allah, sizi ilkin çeşitli cins topraktan, sonra bir meniden yarattı. Sonra da sizi çift çift yaptı. Onun ilmi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz, doğurmaz da. Ömrü uzun olana uzun ömür verilmesi de, ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılmış ve anne rahminde tespit edilmiştir. Şüphe yok ki bu sayılanlar Allah'a göre kolaydır. İki denizin suyu bir, aynı olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi boğazdan kolay geçer. Bu da tuzludur, acıdır, boğazı yakar. Bununla beraber her ikisinden de taze et, balık yersiniz. İnci, mercan gibi takındığınız bir ziynet çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için gemilerin orada denizi yara yara gittiğini görürsün. Umulur ki artık şükredersiniz. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar, gece ve gündüzü uzatır, kısaltır. Güneşi ve ayı emrinin altında istifadeye sunmuştur. Her biri muayyen bir müddet için kendi yörüngesinde akıp gider. İşte bunların hepsini yapan Rabbiniz Allah'tır. Mülk, hükümranlık ancak O'nundur. Ondan başka yalvardıklarınız, tapındıklarınız,

ihtiyacı yoktur ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Eğer O dilerse sizi giderir, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Hiçbir günahkar başkasının işlediği veya günahına sebep olmadığı günahını yüklenip çekmez. Eğer günah yükü ağır olan kimse başkasını onu taşımaya çağırsa, en yakını dahi olsa kendisine ondan herhangi bir şey yüklemek mümkün olmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerine yürekten saygı duyan, ondan korkanları ve namazı gereği üzere kılanları uyarıp korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne körle gören, ne karanlıklarla aydınlık, ne de gölgeyle sıcak bir olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi olanlara işittirecek değilsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak hak Kur'an'la gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan uyarıcı, peygamber gelip geçmiş olmasın. Resulüm, bunlar seni yalanlıyorlarsa üzülme. Çünkü onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki onların peygamberleri kendilerine açık açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar da getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri tutup yakalayarak cezaya çarptırdım. Benim inkar edilişim nasıl oldu gördüler. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz suyla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık. İnsanlardan, yerdeki canlılardan, davar ve sığır gibilerden de yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan onun ilmi ve kudreti karşısında ancak alimler, bilginler korkar, saygı ve heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Muhakkak ki Allah'ın kitabını okuyup yolundan gidenler, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olmak üzere verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah için sarf edenler, asla durgunluğa ve zarara uğramayacak bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah onların mükafatlarını eksiksiz öder ve lütfundan onlara fazla fazla verir. Çünkü O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını bol bol verendir. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Sonra o kitabı, Kur'an'ı kullarımızdan seçtiklerimize veya Hazreti Muhammed'in ümmetine miras bıraktık. Onlardan kimi onu okumayı ve ona uymayı terk ederek kendisine zulmeden, yazık edendir. Onlardan kimi ortada kalan, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda ve Kur'an'a sahip çıkıp ona uygun yaşamada ve bu yarışmada öne geçendir ki işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı, şükrün karşılığını bol bol verendir. O, bizi lütfundan ebedi kalınacak yurda koyup yerleştirdi. Orada bize hiçbir yorgunluk dokunmayacak, artık orada bize hiçbir bıkkınlık da gelmeyecektir. Küfre sapanlara gelince, onlar için cehennem ateşi vardır.

0: Onlara ölümle hükmedilmez ki ölsünler. Cehennemin azabı da üzerlerinden hafifletilmez. İşte biz küfürde ve nankörlükte ısrar eden herkesi böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle bağırışırlar: Ey Rabbimiz! Bizi çıkar ki evvelce yapmış olduklarımızı değil, salih amel işleyelim. Bu istediklerine karşı onlara denilir ki, size orada iyice düşünecek kimselerin düşüneceği ve öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Halbuki size uyarıcı olarak peygamber de gelmişti. Öyleyse tadın bu azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını, bütün sırlarını bilendir. Muhakkak O gönüllerin özünü de hakkıyla bilendir. Sizi yeryüzünde halifeler yapan ve size hakimiyet veren O'dur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü Rablerinin katında gazabından başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü yine kendilerine bir hüsran ve felaketten başkasını da artırmaz. Resulüm, de ki, Allah'tan başka yalvardıklarınız, ortak koştuklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, onlar yeryüzünde neyi yarattılar? Yoksa onların göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de onlar yaptıklarının doğruluğu için ondan açık bir delil üzerinde midirler? Hayır, o zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmazlar. Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri, düzenleri bozulup yok olurlar diye kudret kanunlarıyla tutmaktadır. Eğer onlar bozulup yok olurlarsa ondan sonra bunları hiç kimse yerinde tutamaz. Gerçekten O cezada aceleci değildir, çok bağışlayıcıdır. Onlar, Kureyşliler, kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse kesinlikle diğer ümmetlerin her birinden daha fazla doğru yolda olacaklarına dair yeminlerinin en kuvvetlisiyle Allah'a yemin ettiler. Fakat onlara bir uyarıcı ve azapla korkutucu peygamber gelince bu onların haktan nefret etmelerinden başka bir şey artırmadı. Bu da onların yine putlarına bağlı kalıp yeryüzünde büyüklük taslamaları, Kur'an'ı ve İslam'ı önlemek için çirkin bir tuzak kurmaları ve dalavere çevirmeleri yüzündendir. Halbuki çirkin tuzak sahibinden başkasına dolanmaz. Onlar evvelkilerin başlarına gelen azap kanunundan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda asla bir sapma, değişme de bulamazsın. Onlar kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmeleri için yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Halbuki onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde olan hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şüphesiz ki O hakkıyla bilendir, her şeye gücü yetendir. Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir vakte kadar geciktirir. Vakitleri gelince de Allah muhakkak ki kullarını görücü, gereğini yapıcıdır. Yasin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Hadis-i şerifte bu surenin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yasin'in gerçek anlamını Allah bilir. Bazı bilginlere göre ey insan, bazı bilginlere göre de ya seyyid anlamındadır. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki bir kimse Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin suresini okursa mağfiret olunur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki, Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Dost doğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan Allah tarafından, babaları tevhidle uyarılmayan, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalan bir kavmi uyarman içindir. Andolsun ki onların inkarlarından dolayı çoğunun üzerine azap hakkındaki o söz gerçekleşti. Artık onlar iman etmezler. Biz onların şirk ve küfürde direnmelerinden dolayı boyunlarına öyle bukağlar, demir halkalar geçirdik ki bunlar çenelerine kadar dayanmıştır. Onun için başları ve burunları dikleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da uyarmasan da birdir. İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen onu mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahfuzda sayıp zapt etmişizdir. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recmederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler! Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 22'yi dinlediniz.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورذاحها شهر وأسلنا له عين القطر

Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 22'yi dinlediniz. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: inne sadakatet sirri tutfe'u gadabar Rab ve inne sıratel rahimi tezidu